adam gibi bekliyorum. Çık karşıma, bak yüzüm. Yalandı de, unuttum de, aldattım de. Bağır yüzüm de.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Elva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. NATO İttifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olan Türkiye, bu kez de belirsizlikler çağı olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini ağırlayacak. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. Trump'ın zirvedeki temaslarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla ikili görüşmeler gerçekleştireceği açıklandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye mesajı verdi. Kurtulmuş, terör örgütünün silahlarını bırakması ve tasfiyesiyle mecliste çıkarılacak yasalarla artık bu iş tamamen geride kalacak. Ülkede birlik, beraberlik hakim olacak dedi. Osmaniye'de düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Bir kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve buna bağlı olarak yükselen dalgalar denizde tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. İlçede dün 20 kişi boğulma tehlikesi geçirirken 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Fransa'da Louvre Müzesi'nden sonra bir müzede daha soygun gerçekleşti. Fransız lüks cam üreticisi Lalique'in müzesinde düzenlenen soygunda milyonlarca euro değerinde mücevher çalındı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. Ayrıca bugüne kadar 995 artçı sarsıntı meydana geldi. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay hayatını kaybetti. Göktay 81 yaşındaydı. Sağlık Bakanlığı son 2 yıla ilişkin verileri paylaştı. MHRS sisteminde randevu bekleyen kişi sayısında %92 oranında rekor düşüş yaşandığı açıklandı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
6: Sepeti. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Telefon deyince vatan.
8: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
9: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Efendim günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz. Karşımızda canımız ciğimiz hocamız var. Şovu başlatacağız. Son hazırlıklarını yapıyor. İstanbul'da cillop gibi bir hava var. Tam eller cepte sahil kenarında yürümelik. Terliklerle suya girmelik. Ama biz ne yaptık? Ekmeğimizin peşine düştük. Saygıdeğer hocamız da İtalya'dan geldiği ayağına tozuyla radyoya uğradı. Hocam günaydınlar.
1: Günaydın.
0: Efendim 6 Temmuz Pazartesi sabahı. Sayın hocam nasılsınız? Yorgun değilsiniz değil mi? İyisiniz.
1: Gayet iyiyim sevgili Yıldırım.
0: Bugün uykulu gibisiniz birazcık ama.
1: Yok Fatih Bey, sabah mahmutluğu. Onunla biraz
0: şey yapalım. Sabah mahmurluğu.
1: Yok mahmutluk.
0: Sabah mahmutluğu nedir ya?
1: Sabah bizim alt komşu var Mahmut abi. Onunla uğraştım sabah köyünde.
0: Ne oldu bir şey mi oldu?
1: Ya arabayı böyle dikine ettiniz. Park etmiş 3 arabanın önüne.
0: Dikine.
1: Dikine 3 arabanın önüne park etmiş. Nasılsa komşuyuz ayaklarına sevgili Yıldırım. 10 dakika onu bekledim.
0: Ah. Şu arabayı çıkartacağım. Şu düşüncesizlik bizi değil mi?
1: Ya nedir bu komşuculuk oyunları ya?
0: Değil mi?
1: Yazık ya.
0: En kötü gelir söyler demiştir.
1: Ha, zaten öyle diyorlar.
0: Evet öyle yani, demiştir.
1: Basar zile sabah köründe bastım kaldırdım. Canım da görürsem 5'te kaldıracağım.
0: Sabah basmanı istemişti önce.
1: Evet, seviyor demek ki sabah.
0: Bastınız zile.
1: Bastım ziline, zilleri basıp kaçacaksın.
0: Geldi,
1: kusura bakma ya dedi. Şey pijamalı arabayı çekti.
0: İyi, güzel.
1: Yürüdü gitti, bastı
0: güzel, heyecan
1: gitti.
0: Heyecan olmuş.
1: Evet, sabah heyecanı.
0: Şöyle bakıyorum uyanmışlar mı?
1: Buyurun.
0: Yani uyanılmış gibi.
1: Oluyor gibi. Tam da değil gibi. Sanki böyle.
0: Senacığım günaydın.
2: Günaydın abi.
0: Efendim uyanıp da günaydın çakan yerde para bulsun. Uyanıp da günaydın çakanın kredisi hemen bitsin. Bahçeli evi olsun. O bahçeli evin önünde ördekler olsun. Civcivler olsun. Uyanıp da günaydın çakan bütün dinleyicilerin dinlediği radyo programı ödüllere doyamasın inşallah. Hiç ummadığı bir akrabasından miras kalsın.

0: Ulan bir haftadır yoktunuz, sizi dinleyemedim. Acaba dedim ki yine mi tatile çıktılar, sonra baktım ki ben tatile çıkmışım. Tatile yeni gelen var mı sevgili dinleyiciler? Şöyle
1: var
0: bir
1: işte,
0: bakayım.
1: Al, bir tanesi geldi.
0: Bir tane bulduk.
1: Yarın çıkıyorum, siz de çıkın diyen var sevgili Yıldırım.
0: Sena da sizle beraber mi çıkıyor diyor. Evet. Ama aynı yere gitmiyoruz, onu söyleyelim. Yani. Sena da bizle beraber çıkıyor. Bu cuma artık son yayın olacak, tatil öncesi.

0: Ülke geneli hava durumu. Ver bakayım çocuğum.
1: Yanıyoruz.
0: Yanıyoruz değil mi?
1: Yanıyoruz.
0: Yanıyor.
1: Her yer yanıyor sevgili Yıldırım. Sıcağımız, güneşimiz, her şeyimiz gayet yerinde.
0: En sıcak şehrimiz neresi?
1: Vallahi en sıcak muhtemelen sevgili Yıldırım Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirlerimizdir. Akdeniz'deki şehirlerimizdir. İstanbul'da öyle hani yandım, öldüm, bittim biliyorsun bu sene. Rüzgarın etkisiyle öyle şeyler yaşamıyoruz değil mi? Sen de aynı
0: evet,
1: şekilde. Çok güzel bir rüzgar esiyor. Sabahları güzel bir rüzgarımız var. Geceleri hafif serin bir rüzgarımız var. Ama tabii tatil beldelerinde Antalya'da, Mersin'de, Gaziantep'te, Adana'da, Diyarbakır'da oralarda her zaman olduğu gibi
0: halk yanıyor.
1: Sıcaklıklar
0: halk
1: çok
0: yanıyor.
1: Daha şeyi okumadık ama sevgili Yıldırım. Şanlıurfa'da termometreler 750'yi gösteriyor.
0: Şan görmek de
1: gelir. Daha henüz okumadık bunları.
0: Bunlar Adana'da termometreler 150'yi gösterdi.
1: Patladı termometre. Şehir meydanındaki termometre patladı.
0: Asfaltta yumurta pişirdiler.
1: Bunları görmedik ya.
0: Gelir yakında gelir.
1: Bekliyoruz.
0: Şimdi bu ara en çok
1: şu an Avrupa'yı yakıyor.
0: Avrupa'da olan biteni görüyoruz. Hayatını kaybedenler, sapıtanlar, dedirenler.
1: Klima için birbirini bıçaklayanlar.
0: Bıçaklayanlar, klima çalışmasın diyenler.
1: Kavga edenler.
0: Yalnız bir şey fark ettim. Hafta sonu bir elektronik mağazadaydım. Klima reyonundan çok pervane reyonunda hocam insanlar var.
1: İnsanlar.
0: Bunu nasıl değerlendiriyorsun bilim insanı
1: evet,
0: olarak?
1: 1500 TL çünkü pervane sevgili yıldırım.
0: Bilimle ilgili değil.
1: Bilimle ilgili değil.
0: O bakım herkes orada ya.
1: Tabii yani pervane uygun fiyatlı, ucuz fiyatlı.
0: Ama klima
1: klima öyle değil. Klimanın bir tane aldın eve hani kendi başına alıp takabileceğin bir şey mi? Değil. Pervane öyle bir şey. Pervane alıyorsun, kutusunu açıyorsun, şırrak diye fişe takıyorsun.
0: Tırrak diye soğutuyor.
1: Başlıyor, dönmeye başlıyor. Dönüyor evin içinde, döndür istediği kadar.
0: Ben de bir tane baktım. Hani nasıl yapayım, alayım mı filan diye.
1: Pervane mi baktınız?
0: Pervane baktım.
1: Bildiğimiz bu yuvarlak başlıklılardan mı baktın?
0: Daha böyle şöyle şeylerden.
1: Kanatsız mı baktın?
0: Şöyle baktım.
1: Daha küçük yuvarlaklar var.
0: Daha küçük yuvarlaklardan.
1: Turbo motto falan.
0: Yüksek.
1: Böyle
0: bir arkadaşımızın evinde gördüm.
1: Evet.
0: Banuşan'ın evinde gördüm. Dedim ki çok güzel, bundan alayım dedim.
1: Tamam, güzel serinletiyor
0: dedim. Tam alacağım vazgeçtim, orada vazgeçtim.
1: Çok ihtiyaç var mı dedim.
0: Ev küçük ya, nereye koyacağız diye düşün yoksa.
1: O zaman duvara montelilerden alın sevgili Yıldırım.
0: Yok, evi değiştireceğiz duvara artık.
1: O daha pahalı.
0: Ev küçük diye hiçbir şey alamıyoruz ya.
1: He, ne güzel bak, hayat ne güzel sana şanslı yaklaşıyor sevgili Yıldırım. Paralar cepte. Bak tatili de çadıra getirdin.
0: Ama
1: para gene cepte.
0: Öyle de hanım gördüğümüz canı çekiyor.
1: Ya, tamam.
0: Yani bizim de artık diyor.
1: Ben kiralayayım bir haftalık, geçsin o şeyler. Vereyim evdeki vantilatörü.
0: Bir işe yaramıyor mu?
1: Görsünler işte ya, gör bakın ne yapıyor hani.
0: Ya ne bileyim.
1: Bir hafta dursun zaten vazgeçeceksiniz.
0: Ya klima bak, o
1: sen. Allah kahretsin bu vantilatörü diye.
0: Klima o sentetik soğuk veriyor ya.
1: Maalesef onun da bir şey.
0: Sentetik soğuk.
1: Evet. O sentetik soğuğu kırmak için klima ile vantilatörü aynı anda çalıştırın. Çok güzel yapıyor.
0: Öyle mi?
1: Tabii, acayip güzel. Elektrik falan çok iyi para geliyor.
0: Peki uyanmışlar mı?
1: Gelmişler. Buyurun Sayın gelmişler. Hocam. Güzel gelmişler. Kavurmalı tost yer miyiz diyor kavurmalı Kadir Bey. Yeriz.
0: Afiyet olsun Kadir Bey.
1: Yemez miyiz?
0: Afiyet olsun efendim. Biz de diyor pervane aldık diyor, oh diyor, nasıl rahatladık diyor. Klima neymiş diyor İbrahim Bey. Söylemiş efendim.
1: Tabii bize pervane lazım.
0: Nihat Antalya'ya gider tatile, biz köye Çorum'a gidiyoruz diyor. Günaydın diyor, Sibel Göztaş yazmış.
1: Günaydın Sibel Hanım.
0: Çorum'a köye gidiyorlar.
1: Allah
0: hocam,
1: Allah.
0: Siz bir bilim insanı olarak tatildeyerek ferahlatacak, vücuttaki elektriği atacak yer olarak. Birkaç tane saymıştınız topraktaki elementlerden yola çıkarak.
1: Evet.
0: Çorum onlardan biriydi doğru mu?
1: Kesinlikle Çorum onlardan bir tanesi sevgili Yıldırım. Ayak basıldığı anda ilk 3 dakika itibariyle.
0: Ayaklarımı yere korum. Öyle demiştir zaten.
1: Ayaklarımı Çorum'a bastığım anda, yani terminalde ne? Yani Çorum terminal, yani iniyorsun.
0: Ayaklarımı
1: yere koyuyorsun.
0: Koydum.
1: Zaten göreceksindir beni dinleyenler sevgili Yıldırım. YouTube'da kanalımı dinleyenler insanlar orada. Hemen terminalin arkasındaki çimlik alanda herkes gezer.
0: Evet, toprağa vücuda iyi gelen birkaç şehir vardı. Sayalım onları.
1: Bartın.
0: Çorum.
1: Bayburt. Bu üçü en yüksek mineralli topraklar. Bu üçü. Ondan sonra sıralanıyor. Sivas, Konya, Elazığ, Erzurum, Diyarbakır, Manisa.
0: Batı'da yok mu ya?
1: Manisa işte batı.
0: Bir tane Manisa var.
1: Manisa sıra. Daha sırayla devam ederse Çanakkale diye
0: arka
1: devam edebiliriz.
0: Arka sıralardan bir ablamızın sorusu var. Belki mikrofon istedi.
2: Bir tane mi dedim ben sadece
0: bir tane mi dediniz?
1: Yok pardon. Yani sıralamada ilk onda Çanakkale. Önemli, daha geri doğru dersem İzmir var. Çanakkale var. Şeyden sonra Manisa'dan sonra devam
0: Ramazan
1: ediyor.
0: Ramazan Bey biraz kırıcı bir mesaj yazmış. Onu okuyalım, öyle geçelim.
1: Bakalım.
0: Fakirin tatili köydür. Katılıyor musunuz buna böyle bir şey?
1: Yanlış Ramazan yanlış, Bey yanlış. Yanlış. Çok yanlış bir yerde.
0: Bir de toplumu sınıflandırıyorsunuz.
1: Yanlış şey böyle bir şey olabilir mi yani? Bir şey değil yani. Gidiyorsun Çorum'a. Bak ne diyorsun? Yenileniyorsun. Vücutsal, bünyesel, elektriksel olarak sevgili Yıldırım bambaşka bir aşamaya geçiyorsun. Antalya'ya giden ne yapıyor?
0: Ne yapıyor?
1: Ne yapıyor? Sabahın 7'sinde şezlong kavgası.
0: Evet.
1: Akşamın 8'inde sıraya girdim bilmem ne bedava kavgası.
0: Kavgası yaşa. Kavgası.
1: Gecenin
0: yaşa.
1: 12'sine kadar dışarıda geziniyorsun ki verdiğin paranın karşılığını alabilmek için. Ha babam ye, de babam ye. Ye ye ye 6 günlük tatil. Bir geliyorsun artı 8 kilo. Stres biriktirmişsin.
0: 8-10 ay kredi ödüyorsun. Yanmışsın. Bir de o var yani.
1: Kredi ödüyorsun. Yanmışsın her tarafın vücudu. Ama dokunma. Aman dokunma. Aman dokunma. Ne oldu?
0: Ama Çorum köy tatili öyle mi?
1: Her köyden gelene bir bak. Yüzüne bir bak. Aydınlanmış. 5 yaş.
0: Cildi genç, parlar genç, ya.
1: Cildi parlar. Köye gidin efendim.
0: Köy abi köy.
1: Bodrum'da esnaf kan ağlıyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: İkbal, Mondihome mağazaları ve Doko.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: bir araştırmaya göre. Kimin yaptığını da anlatacağım. İş yerinde hamile kalan bir çalışma arkadaşınız varsa sizin de hamile kalma olasılığınız artıyor.
1: Ne alaka ya? Bu ciddi bir araştırma mı bu?
0: Ciddi.
1: Kim yapmış bunu?
0: Thomas and Leopold tarafından yürütülen bir çalışma. Hollanda'da yapılıyor sevgili Yıldırım. Sosyal istatistik verilerini amaçlamak amacıyla.
1: Dinleyicilerimize soralım. Şirketinizde böyle vakalar oldu mu? Tespit ettiniz mi? Deneyimlediniz mi? Yoksa Hollanda'ya özel bir şey de olabilir bu.
0: Şundan diyor ki normalde çocuk sahibi olmaktan korkan kişiler iş yerindeki arkadaşı ya da kardeş çocuk sahibi olunca aa bu normal bir şeymiş lan.
1: Hani, korkmayayım.
0: Ben de olabilirim.
1: Bizde çocuk sahibi olmayı kolaylaştıracak bir iki cümle var biliyorsun. Çocuk rızkıyla gelir. Korkma ya.
0: Ya
1: oğlum korkma.
0: Tamam, korkmaya başladık belli sevgili Yıldırım, düşüyoruz biliyorsun.
1: Dün bizim oğlana dayının çocuğu olacak diye söyledik. Aa dayım hamile mi dedi.
2: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: belki uyanırız bir sahilde vurunca.
1: Yaz gelince yaz şarkıları değil mi çocuklar?
2: Ha, tabii. Hatırlatacağız sahilde filan. Sahilleri hatırlatacak, plajları hatırlatacak.
1: Turunç'tan mesela bir dinleyicimiz var, Turunç'tan.
2: Turunç nedir sevgili Yıldırım?
1: Oğlum Turunç yok mu Turunç? Turunç'u bilmiyor musun?
2: Yerleşim yeri mi Turunç?
1: Evet.
2: Allah Allah. Nerede Turunç ya tam olarak? Turunç benim bildiğim renk
1: Turunç,
2: olarak.
1: Muğla'da, Turunç. Marmaris'e bağlıdır.
2: Ha, Turunç.
1: Turunç.
2: Çok güzel. Yani, kendi köyü mü orası acaba?
1: Bilmiyorum ki.
2: Yoksa tatilimi gitti? Bazıları sen... çünkü şanslı Göcekliyim ben diyor adam. Adam nerelisiniz diyor, Serikliyim diyor. Ahmet Sarı Germeliyim ben diyor. Mesela adam Kesinlikle. Köyü orası.
1: Turunç'tan fotoğraf göndermiş bir dediniz. Suda cillop gibi böyle şahane.
2: Maşallah. Sabah sabah.
1: Girilir abi.
2: Girilir.
1: Ben Manisa'ya selam ederiz efendim.
2: Günaydın Manisa.
1: Herhalde doğru Turunç'tan bahsediyorum. Başka Turunç da olabilir. Bilemedim.
2: Otelin adı da olabilir.
1: O da olabilir. Doğru söylüyorsun. Günaydın. Araç muayenesi sırasında bekliyorum diyor.
2: Bak kimileri Turunç'ta, kimileri araç muayenesinde.
1: Muayene sırasında. Sabahın köründe geldik diyor. İstanbul Haraççı'dayım şu anda.
2: Günaydın efendim. Kolaylıklar gelsin. Ya muayene işleri çok
1: sıkıntılıdır.
2: Ya bak muayene, hayatta iki şey sıkıntı yaşarsın. Bir, sınava giren çocuğunu beklerken, iki sınava giren aracını beklerken. Araç sınavda şu an.
1: Doğru.
2: Araç şu an.
1: Acaba geçecek mi?
2: Çalıştırdınız mı yeterince aracı sınava? Sorsa mesela oradaki yetkili.
1: Bagajda neler olacaktı bagajda?
2: Bagajda sevgili Yıldırım.
1: Yeni kurallar gereği.
2: Bir sürü kerpetenler vardı.
1: Bir sürü şey var.
2: Tornavidalar
1: vardı. Yedek ampuller.
2: Yatsın foto suat bize şeyden.
1: Foto suat WhatsApp adı.
2: Ok meydanı foto suat günaydın. Neler koydun? Eksik var mı? Yedik var mı? Yeni kurallara göre bir öncekine nazaran neler eklendi?
1: Senacığım arabanı götürdün mü muayeneye?
3: Yok, daha gelmedi setimi. Muayenesi.
1: Daha gelmedi mi? Hocam benim bu Temmuz şeysi görünmüyor bankada. Normal mi bu?
2: Nasıl? Şey mi görünmüyor? Ne derler ona? MTV mi?
1: Evet, görünmüyor.
2: Görünmesi gerekir sevgili Yıldırım. Görünmüyor. 31 Temmuz o kadar son ödeme tarihi olan sevgili Yıldırım.
1: Şey görünmüyor. Niye görünmüyor?
2: Belki daha sonra düşecektir diyeceğim ama alakasız bir şey. O normalde ta önceki ay yıldan
1: acaba itibaren. Acaba beraber mi ödenebiliyor mu öyle ikinciyi de ödeyeyim falan?
2: Sen acaba ödedin mi ikisini birlikte?
1: Bilmiyorum. Ödeniyor mu ikisi?
2: Tabii görünüyordu ya normalde.
1: Ben muhtemelen para var dedim. Ödedim herhalde. Yani. Ağır öde gitsin dedim.
2: Ama Temmuz'da kim öyle kim kala dedim. Belki cebimizde 5 kuruş para olmayacak dedin.
1: Şimdiden ödeyeyim.
2: Demiş olabilirim. Görünmüyorsa demişsindir sevgili Yıldırım. Hiç kurcalama. Hiç böyle. Bir yerde normalde borcun olduğunu düşündüğün bir yerde baktın ki hiçbir şey yok. Hiç kurcalama.
1: Hiç kurcalamayacaksın.
2: Sen şimdi cimere bimere yazarsın benim borcum gözükmüyor diye yapma.
1: Mehmet Yavuz program başlayalı 20 saat oldu. Sizi 2 dakika duyabildik.
2: Neden? Ne oldu ki? Çekmiyor mu? Telefonu mu çekiyor?
1: Hayır canım, bize laf sok laf şey yapıyor.
2: Laf mı şey yapıyor?
1: Şarkı çalıyorsunuz, konuşmuyorsunuz diyor.
2: Ya şu an var ya, bak şu ana kadar kılçıksız 13 dakika yayınımız var.
1: Temiz.
2: Temiz 13
1: çok
2: dakika.
1: Çok temiz
2: 13 dakika yayınımız
1: Sena,
2: var.
1: Sena, kaçırdığımız bir şey yok değil mi yavrucuğum?
3: Yok abi. Hiçbir şey yok.
1: Yok ya, konuşuyoruz. Gayet konuşuyoruz yani.
2: 21 dakikadır net yayındayız. Bir kuşak reklam girdi sadece. Lütfen. Yani
1: lütfen, yazık rica edeceğim.
2: Yalan dolan sizde var ya yani. Yer yapmış ya. Yer yapmış yalan dolan ya. Arı kovanı gibi.
1: Günaydın. Ankara'da NATO sayesinde trafik sıfır şu anda diyor. Harun Aksoy. Hayatta iki kapıda beklersin. Bir doğumhane kapısı, bir araç muayene kapısı diyor.
2: Kapısında. Muayene istasyonu kapısında bekliyorsun.
1: Evet. Turunç'tan selamlar. Ben de dinliyorum sizleri demiş efendim.
2: Günaydın Turunç.

0: Selamlar, saygılar.
1: Silivri'den günaydın. Bunu bırakıp işe gitmek yazlıkçılıktır. Bakayım.
0: Nedir?
1: Oo.
0: Bu nedir?
1: Bu dediği şey, deniz kenarı evinin evinden ayrılmış. Onun fotoğrafı.
0: Yazlık çıksa Kıbancım, bu vaktinde gelsin. Yola çıkılmış. Kıbancım, işe doğru gidilecek.
1: Semaver takımı olmalı, dört taburu olmalı diyor seni dinleyicimiz.
0: Nerede? Şeyde beklerken mi?
1: Hmm.
0: Neden? O kadar bekliyor muyuz ya? O kadar beklemiyoruz.
1: Bazen çok bekleniyor.
0: İşte erkenden sıraya gireyim falan derdin oluyor ya. Gideyim oradan sıra, bir de oradan sıranı alıyorsun ya.
1: Günaydın çocuk adam beyler.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Hepsi bir arada.
1: Brezilya Dünya Kupası'na veda etti diyor.
0: Vallahi mi?
1: Tabii tabii.
0: Aa.
1: Ya saatlerden dolayı takip edemiyoruz
0: Dünya Kupası'nda. Edemedim ben onu. Bir bakayım hemen ya. Zaten öyle söylüyorduk sevgili Yıldırım yani.
1: Etti veda
0: bakıyoruz.
1: Etti.
2: Norveç yendi.
0: Norveç yenmiş.
1: Ya.
0: Vay be. İngiltere, Meksika. Şu an şaşırdım mesela.
1: Arjantin şeyi yendi değil mi?
0: Arjantin devam.
1: Adalarını
0: Arjantin
1: yenmişti.
0: Devam. 2-2'den 3-2 kazandı. Çok.
1: Yeşil burun adalarıydı
0: sevgili Yıldırım. Şu an İngiltere. Ben Meksika'nın da İngiltere'yi eleyeceğini düşünüyordum. Neden biliyor musun sevgili Yıldırım? Çünkü Meksika'da oynanıyor maç. Kendi evinde oynuyor adamlar ve 2300 kilometre yukarıdaymış. Oksijen seviyesinin çok düşük olduğu bir yer. Meksika orada 2 maç kaybetmiş sadece kendi sahasında. Rakipler orada tabii oksijen seviyesinin azlığından bunalıyor ama 3-2
1: ya
0: gelmiş
1: İngiltere. Ya bu nasıl
0: İngiltere.
1: Bir kıta be kardeşim ya.
0: Brezilya gitti be.
1: Yani birisi oksijen şeyinden rahatsız oluyor. Birisi hava durumundan
0: rahatsız oluyor.
1: Birisi toz topraktan vesaire.
0: Komple bunun kuzeyi de aynı, güneyi de aynı. Her bu Amerika'nın kutasının her tarafında bir problem var. Yazıklar olsun ya.
1: Günaydın, havalimanına doğru yoldayım.
0: Nereye yolculuk gidiyor?
1: Memleketinize gidiyorum. Güzel İzmir'i bırakıp. Memleketimiz neresi?
0: Memleketinize gidiyorum. Antalya mı, İzmit mi?
1: Bilemedim valla.
0: Herhalde karışık bir şeyler.
1: Avukat Mehmet Kılınç.
0: Mehmet Bey günaydın, iyi tatiller.
1: Selam ederiz Sayın Av. Yani öyle yazmış da av Mehmet Kılınç.
0: Avcı mı acaba?
1: Mısır Paraguay'ı eledi.
0: Mısır Paraguay'ı elemedi. Öyle bir şey olmadı ya.
1: Günaydın.
0: Sallıyor. Fransa Paraguay'ı eledi.
1: Yanlış değil mi? Yanlış
0: tabii ya. Ya dinleyici var bugün çok sallıyor bak. Benden de sallıyor.
1: Günaydın, fakirliğin gözü çıksın, işe gidiyoruz.
0: Günaydın, hayırlı işler, hayırlı işler.
1: Ya İstanbul'da birçok erkeği taciz eden kadın vardı ya.
0: Abi gördüm ben onu ya.
1: Cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için gözlem altına alınmasına karar verilmiş. He. Bilmeyenler için söyleyelim. Birçok erkeği taciz ediyor, gidiyor, dokunuyor. Oh erkek, öyle diyor. Oh erkek falan yapıyor. Oh. Aman dikkatli olun buradan dinleyeceğimize, özellikle erkek dinleyeceğimize.
0: Bakın gözaltı, Allah'tan yakalanmış sevgili Yıldırım.
1: Yakalandı,
0: ben
1: yakalandı.
0: Ben çok çarşı pazar gezdim. 3 gündür geziyorum.
1: Neden?
0: Yakalanmak için. Ama hanımefendiye yakalanmak için.
1: Dokunuyor gidiyor dokunuyor ya.
0: 3 gündür gidiyorum ama yok yani genelde esnaflara şey yapmış sevgili Yıldırım.
1: Esnafları ele geçiriyor.
0: Esnafları ele geçirmiş. Ben esnaf olmadığı için herhalde beğenmedi. Bak baktı arkadan beğenmedi.
1: Hanımefendiyle ilgili tuhaf yorumlar yapılıyor bu arada. Nuriye Alço şeklinde şeyler söyleniyor. Arkadaşlar konu taciz. Yani
0: lütfen.
1: Erkekleri taciz ediyor. Bu konuyla ilgili şaka yapmayalım.
0: Lütfen.
1: Erkekleri daha farklı noktalarda bir de yani mesela bir bakıyorsun Kadıköy'de çıkıyor, bir bakıyorsun
0: Bakırköy'de
1: çıkıyor, bir bakıyorsun Beylikdüzü'de çıkıyor.
0: Her yerde.
1: Halkalı'ya gelmedi. Buradayım, şu an buradayım. Ya,
0: taciz için çıkılan bir yol.
1: Gerçekten yani biz erkekler olarak güvenli bir Halkalı istiyoruz. Yani bu konuda...
0: Sokağa çıkamaz olduk.
1: Hakikaten.
0: Lütfen.
1: Rahatsız oluyoruz.
0: Böyle yani. Bir şey olabilir mi artık? Yeter ya.
1: Yeter vallahi
0: nedir
1: yeter.
0: Nedir bu kadınlardan çektiğimiz? Halkalı'ya gidiyoruz başka biri şey yapıyor. Taciz ediyor.
1: Bu ablayı görürseniz uzaklaşın. Ama artık göremezsiniz zaten yakalanmış.
0: Şu an yakalanmış. Cezai ehliyeti var mı yok mu bakacaklar. Akli şeyli herhalde değil mi? Melekeler yerinde mi değil mi diye.
1: Ona bakacaklar. Deli muhtemelen deli yani. Muhtemelen değil. Normal bir insanın yapacağı şeyler değil.
0: Biliyoruz.
1: Yani. Düşünün ben geliyorum sana dokunuyorum o erkek diyorum.
0: Ya belki de canı öyle istedi.
1: Yok abi bu normal bir insanın yapacağı bir şey değil.
0: Bütün yani bilmiyorum ya bana sanki şey gibi geliyor sevgili Yıldırım. Ya bir kamu spotu gibi geliyor. Ablanın bir görevi var sanki. Hani nasılmış gibilerinden.
1: Evet.
0: Hani nasıl oluyormuş diye sağda solda geziyor.
1: Peki Almanya'da sıcak hava dalgası nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti biliyor musunuz?
0: Ne kadar insan?
1: 810 kişi.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Vallahi
0: çok yüksek
1: çok
0: sayılar
1: zor.
0: Sevgili Yıldırım.
1: Çok kötü.
0: Almanya, Fransa. Bizden klima istemişler biliyorsun. Ne kadar stoğunuz varsa Almanya, Fransa.
1: Gönderin.
0: Gönderin. Ne kadar uyuyan varsa bir o kadar da klimasız insan var.
3: Şu an Türkiye'de ne kadar uyuyan insan varsa o kadar da uyanık insan var. Herkese günaydın.
1: Lan dün Antalya'da denize giriyordum, açık büfeyi yiyip içiyordum diyor. Bugün trafikte sizi dinliyorum. Adalet mi bu diyor?
0: Ya,
1: Allah
0: ya.
1: Kimseyi mecburiyetlere mecbur bırakmasın.
0: O yüzden.
1: Lafı çok beğendim.
0: O yüzden diyoruz ya sevgili arkadaşlar, köy niye iyi diye. İşte bu yüzden.
1: İşte köy bu yüzden iyi.
0: Köyden gelsen bunu yaşamayacaksın.
1: Ya.
0: Gittin orada açık büfe, homini gırtlak yedin, pufidi kandi.
1: Tatil dediğiniz şey sizin standartlarınızı yukarıya çeken bir şey.
0: Evet.
1: Çok hızlı düşersiniz.
0: Öyle zannediyorsun hayatının her anını.
1: Bir dönüyorsun, psikolojin bozuluyor.
0: Yok öyle bir şey.
1: Günaydın, şikayet var .com'a sizi şikayet etmişler. Yayında az konuşuyorlar diye. Aa.
0: Ama hemen geri dönüş yapalım oraya sevgili Yıldırım. Orada biliyorsun işletmeler geri dönüş yapıyor. Bizim de geri dönüş yapmamız lazım. Alem FM olarak bir hesap açıp.
1: Var.
0: Var mı?
1: Var.
0: O zaman
1: var.
0: Tamam, hemen cevap yazalım oraya. Oraya kurumsalla iletişime geçelim sevgili Yıldırım. Hemen iletişime geçelim size.
1: Ya gerçekten böyleyse linki atabilir misiniz ya? Çok merak ettim.
0: Varsa biz de bakalım ya.
1: Yoktur da diyemiyorum biliyorsun. Bizimkiler deli.

0: Vallahi babalar klimayı çöpe attık. Pervane 10 numara. İstediğin yere götürüyorsun, istediğin yere vurduruyorsun demiş.
1: Neyi vurduruyorsun istediğin yere?
0: Pervaneyi.
1: Nasıl? Ha, duvara istiyorsan kendine vurdur. İstiyorsan başkasına vurdur.
0: İstersen duvardan kendine çarptır.
1: İstersen komşuya vurdur. Duvara vurdur, cama vurdur, kendine vurdur.
0: Pervaneciyiz diyor. Pervaneciyiz.
1: Güzel, pervane
2: bir
1: güzel.
2: Bir kişilik ya da bir buçuk.
0: Bir buçuk?
2: Yani iki.
1: Ama pervanenin gücüne de bağlı.
0: Gücüne abi, de sağlam bağlı. Pervane ise.
1: Yani tabii şimdi yani marketlerden 1500 liraya alınan pervaneyle bir de 13 bin liraya satılan pervaneler de var sevgili Yıldırım. Onların gücü ve şeyi şekli şemali aynı değil. Görüyorum burada Alem FM'deki şikayetleri. Ne kadar çok şikayet varmış ya. Alem FM'de algı operasyonu diyor.

0: Vallahi gönderdiler.
1: Canlı yayın süresi kısalığı program keyfini azaltıyor.
0: Araç içinde kavga çıktı. Ben Alem Efem diyorum, diğeri telefondan şarkı açayım diyor. Olcay Akman göndermiş.
1: Olcay. Olcay'cığım bak şimdi telefonundan şarkı dinlemek isteyen geri kalan günün 22 saatinde istediği saat diliminde rahatlıkla dinleyebilir. Şurada 2 saat senin zevkin var, 2 saat. Bak sana saygı duymayan insanları yanında barındırma Olcay'cığım.
0: Hemen taksi
1: hemen,
0: tutup.
1: En zikir.
0: Taksi tutup gitsinler.
1: En yakın cepte indir sağda. İndir otobüse ya.

0: Hem yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah. Bugün sıcak bir gün olacak İstanbul için ama ülke genelinde de zaten böyle. Bu arada İstanbul'da cumartesi günü çok ciddi bir yağış oldu. Ciddi, bayağı ciddi bir yağış oldu. Ve birçok noktayı da biliyorsunuz.
1: Sel.
0: Sel götürdü efendim. Bizim bulunduğumuz muhitte yoktu.
1: Evet, cumartesi günü yağış ama, var, yağış var diyorlardı.
0: Ama bazı noktalarda...
1: Çok enti Beşiktaş'ta, Üsküdar'da, Ümraniye
0: tarafında
1: evet çok fazla
0: ciddi bir yağış vardı.
1: Etkilendi insanlar.
0: Bayağı oltasıyla sokağa çıkanlar vardı. Böyle balık tutarız belki.
1: Belki gelir diye.
0: Belki gelir diye. Öyle yağış vardı yani. Ama bu sabah
1: çok geçmiş olsun. Birçok esnafın da dükkanını su bastı sevgili Yıldırım. Onlara da geçmiş olsun.
0: Evet, bu sabah gayet iyi. Bakıyorum da hocamın kadifemsi dokusu ve tırtıklı yapısından eser kalmadı. Tatsız tuzsuz dümdüz bir hoca oldu diyor. Günaydın Samsun'dan.
1: Günaydın
0: diyor,
1: Samsun. Teşekkürler Kadir'cim.
0: Yaşlanıyor tabii yani.
1: İlla ki yani. Normal. O tırtıklı yapı yaşla beraber düzleşiyor. Lastik gibi düşünün.
0: Evet.
1: Normal lastikler nasıl kullandıkça...
0: sürtünme yapar.
1: Sürtünme yapar ve aradaki tırtıkların santimetresi azalır. Götürürsün lastikçiye, dersin ki

0: Tırtıklar azaldı lastikçi bey.
1: Yeni lastik al.
0: Yeni lastik. Der. Benim de süreçim 4000 kilometrem kaldı. Ben de değiştireceğim.
1: İnşallah. Şimdi bir ara, aradan sonra devam. Kısa bir ara bu arada, uzun değil, birkaç dakikaya giriyoruz. Uygun mu?
0: Uygundur.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Reklam. TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Ama dememek için Emma Sigorta.
2: Reklam.

0: Van Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Van Kart'ın jest oldu.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
2: Fatih Bey, bir şey soracağım.
3: Söyle ya.
2: Senin yeni bir şarkın var. Şarkının adı neydi?
3: Çoban.
2: Neden çoban?
3: Şarkının içinde geçiyor da o ifadeyle.
2: Çoban kim, siz misiniz?
3: Siz değilim de. Yani orada.
2: Ana fikri çobanlarla alakalı mı?
3: Tarım, hayvancılık. Tarım, hayvan.
2: Hayır. Peki şeyler var mı sevgili, konserler ne zaman?
3: Ya ne konseri oğlum? Konser, monser yok, ne konseri?
2: Neden
3: ya?
2: Şarkı çıkardınız kaç tane? Bir albümlük
3: şarkınız var. Oğlum ben konserlik mi çıkarıyorum şarkıyı? Ben öyle müzik yapmayı seviyorum, çıkarıyorum.
2: Konser kesin yok mu?
3: Yok, konser yok.
2: Ah be, bir şey isteyecektim çünkü.
3: Ne isteyecektin?
2: Gelirini bana bağışlar. Konser.
1: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Murat Pehlivan. Cuma günü düğün bıdı bıdı uygulamasından yolculuk paylaştım. Tanımadığım bir adamla sizin lafınızı çıldırıyor arabada. Podcast'inizi dinleyip güldük diyor. Herkesi birleştiren vay program be. Diye. Not almış oraya. Teşekkür ederiz.
1: Bambaşka dünyalardaki iki insan ortak bir payede.
0: Buluşmuşlar. Bizi mutlu eder. Yani hiç tanımadığınız birilerini arabaya almak gerçekten ilginç bir şey
1: Bahtire
0: yani.
1: Bahtire Şahyal sevgili yıldırım. Ben tanıdıklarımı almıyorum.
0: Var ama
1: ben
0: içinde bilgiler var, paylaşılıyor. Hani şu özelliklere sahip, şu bilgilere sahip.
1: Orada her şey belli değil mi? TC numarana kadar alan kişi belli mi oluyor?
0: Evet evet. Onlar
1: her şey belli oluyor
0: belli,
1: değil mi?
0: Belli belli. Öyle durdurdum bir yani yoldaki otostop gibi bir şey değil.
1: Değil değil. Değil. Uygulama üzerinden birbirleriyle yolculuk paylaşma.
0: Evet, çünkü otostop işi bitir biliyorsun.
1: Yok bitmez sevgili dedim. Otostop her zaman daha olacak bir şeydir. Otostopun tadı başkadır. Çünkü ne çıkacağı belli değil.
0: Ne çıkacağı... Sürpriz sürpriz.
1: Sürpriz yani.
0: Biraz kumar yani.
1: Bir sürpriz bir de vücutta sevgili Yıldırım heyecan bütün dopamin mopamin ne varsa salgılar vücut.
0: Ne zaman çektiniz? En son ne zaman çektiniz?
1: En son ne zaman çektim? 24 yaşımda çektim galiba sevgili Yıldırım.
0: İlk otostop.
1: Son çekişim.
0: Son otostopunuz.
1: İlk ve son.
0: Ha bir kere çektiniz.
1: Bir kere çektiniz. Bir kere çektim. Güzel bir otostoptu. Zirvede bıraktım.
0: Eyvallah. Nerede? Güzergen neresiydi? Nereden
1: Güzergen,
0: nereye daha
1: Trakya'da,
0: doğrusu?
1: Güzergen Edirne'de sevgili Edirne Yıldırım. Civarı. Edirne, Havsa Edirne arası. Güzel bir otostop çekildi. Yaklaşık 30 kilometrelik falan. Çok uzun bir yol değil.
0: Ama tadı damağınızda kalmış.
1: Keyifli yani oldu.
0: Hala hatırlıyor olmanız.
1: Keyifli oldu. Dışarıdan söylenilen gibi değil biliyor musun otostop? Bambaşka bir lezzeti var.
0: Şoförü de bağlı. Şimdi eğlenceli bir şoförse tamam olur.
1: Tabii şoför de şimdi onun bilincinde. Otostop çekildiğinin bilincinde duruyor. Seni öyle alıyor. Sen de öyle biniyorsun ya. O güzel.
0: Şimdi güvenemiyorsun be.
1: Şimdi çok zor.
0: Şimdi çok
1: şimdi
0: zor
1: şimdi çok da otostop çekiyorsun. Nereye gideceğin malum.
0: değil.
1: Şimdi belli değil.
0: Belli değil.
1: Ormanlık bir yere mi çekilecek? Nereye çekilecek?
0: Hiç bilmiyorsun ki.
1: Adam yolda inip kendini köprüden mi atacak mesela Allah korusun. Öyle şeyler yani.
0: Korkutucu.
1: Her şey bilinmeyen bir
0: ama
1: şey.
0: Ama işte böyle uygulamalar o da bilgiler var.
1: Bilgiler de paylaşılıyor.
0: Kime aldığını biliyorsun. Kime bindiğini biliyorsun.
1: Seçebiliyorsun oradan.
0: Seçebiliyorsun.
1: Tinder gibi sağa kaydır bunu beğendim sola kaydır bunu
0: öyle
1: beğendim.
0: Değil, öyle, şey öyle değil. Öyle değil. Oğlum Tinder başka bir şey.
1: O da otostop sayılır.
0: Sayılmaz.
1: Niye?
0: Ya o başka bir şey
1: yolda
0: canım.
1: Yolda giderken onu... beraber eşlikçi aramıyor musun onda da? Hani yüzeysel baktığın zaman. Hani yolda yürüyorsun. Hadi beraber yürüyelim diyorsun. Sağa atıyorsun.
0: Felsefe olarak doğru.
1: Felsefe olarak evet.
0: Benziyor diyebilir yani. Evet. Çok zor. Ay canım kardeşim Mustafa Altıntaş.
1: Geçmiş olsun.
0: Selam çakın çocuklar.
1: Selam olsun Mustafa'ya.
0: 2020'nin podcastlerine kadar gitmiş kendisi.
1: Allah Allah nasıl gidiliyor bu? Gidilebilen bir şey mi böyle 2020'ye kadar?
0: Oğlum geriye gittiğin zaman gidiliyor,
1: gidiliyor
0: ya.
1: Gidiliyor mu öyle? Canım, belli gidiliyor. Bir yere durmuyor değil mi belli bir yerde?
0: Yok durmuyor.
1: Çok güzel harika.
0: Evet. Gençler günaydın iyi sabahlar. Sağ olun çok teşekkür ederiz.
1: Günaydın iyi sabahlar efendim.
0: Sabahın şampiyonu da söyleyelim de.
1: Gelsin bakalım.
0: Bursa.
1: Sanki bana da Bursa gibi geldi.
0: Bursa.
1: Alkış Bursa'ya alkış.
0: Tamam yeterli.
1: Çok alkışladık.
0: Sizi dinlerken anksiyetem azıyor.
1: Ne?
0: Her an reklam girecek diye.
1: Ha, o
0: yok
1: anlamda.
0: Rahat olun.
1: Rahat
0: şey
1: olun. Bir şey yok. Bir şey yok.
0: Rahat olun.
1: Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok.
0: Şu an yok. Şu an yok.
1: Şu an yok.
0: Geçtim.
1: Buyurun sevgili Yıldırım. Düzce'den bir haberim var.
0: Ver
1: benim memlekete.
0: Ver bakayım.
1: Gidelim birazcık sevgili Yıldırım. Bir temizlik işçisi temizlik yaparken sokaklarda 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çanta buluyor. Ve bunu polise teslim ediyor sevgili Yıldırım. 400 gram külçe, 17 gram altın, 14 tane çeyrek, 7 tane bilezik, 2 tane Osmanlı tuğrası ve 3 kredi kartı.
0: Var.
1: Ne var ne yok atmışlar.
0: Evet.
1: Kredi kartları dahil içinde.
0: Sahibi bulmuş mu?
1: Sahibi. Bunu polise teslim etmiş. Muhtemelen polise de birileri başvurmuştur kayboldu diye sahibine ulaşmıştır diye düşünüyorum.
0: Ha daha bulunmamış.
1: Yani yazmıyor haberde yazmıyor, yazmıyor ama bulunmuştur diye düşünüyorum ben.
0: 40 derede bir inek 300 doğurmuş. Haber budur mesela.
1: Bu kadar mı?
0: Ama niye bu haber olmuş? İneklerde 300 doğurma olasılığı kaçmış biliyor musun?
1: Yok muymuş öyle?
0: 100 binde bir.
1: Oo.
0: Anladın? Zor yani.
1: Çok zor.
0: Çok zor bir ihtimal. Ama 40'lar elinde bir inek sağlıklı 300 sağlık doğurmuş.
1: Heh, onu soracak.
0: Sağlıklı 300. Maşallah diyelim.
1: Maşallah.
0: Nazar değmesin.
1: Maşallah.
0: Maşallah diyelim.
1: Maşallah.
0: Evet. Şimdi doğum yapan ineğin yüzüne bakıyorum. Gerçekten bir başarı.
1: Hikayesini anlatır gibi
0: yani
1: değil mi?
0: Var var o duygu var.
1: Bir de keşke sahibinin yüzüne baksak. Nasıl mutludur? Tek 3 vurdu.
0: Sahibi de gülüyor.
1: Tek de 3 vurdu. Sahibi kahkahalar atıyordur.
0: Sahibi de gülüyor. İnek de gülüyor.
1: Şimdi bu ineği artık damızlığa ayırır sevgili Yıldırım, ben sana söyleyeyim.
0: Değil mi?
1: Yani bu inekte bir şey var.
0: Oğlum 300 olmuş ya, şuraya bak ya. İneklere bakıyorum da zoom yapıyorum ineklere.
1: İnek de şaşkındır.
0: Evet, üçü de birbirine benziyor ya.
1: Nasıl yani?
0: Gerçi ne alaka ya? İnekler birbirine benziyor.
1: Nasıl çağıracak şimdi onları? Ayırt edebilecek mi acaba sahibi?
0: Nasıl çağıracak derken?
1: İsim koyuluyor ya ineklere sevgili Yıldırım.
0: Ben yiyeceğim şeye isim koymam abi. Koymamalı insanlar. Bağlanıyorlar sonra.
1: İneği de yemesin bir zahmet ya. Danayı da ayrı abi.
0: Gidelim de bir çeyrek takalım demiş.
1: Hak ediyor. Vallahi bak, buradan köylü ahali varsa tanıyan eden gitsin bir tebrikte bulunsun, bir gram mıram bir şey. Bir ot balya bir şeyler hediye olarak verilsin.
0: O buzağı annesinin karnından çıktığı gibi 130 bin lira biliyor musunuz diyor.
1: Çıktığı anda. Değerli.
0: Vay be.
1: 130 bin lira.
0: Evet. Tek yumurta 300 mü nasıl oluyor diyor.
1: Oh işte o.
0: Hocam bilir o işi. Nasıl oluyor hocam?
1: Tek yumurta sevgili Yıldırım. Tek yumurta 300 olur ineklerde.
0: Evet. O zaman havadan 450 bin lira mı geldi demiş.
1: Geldi havadan değil. Bir inekten geldi. Kaç paraydı? 130 bin çarpı 3 400 bin lira değil mi? 450 bin lira.
0: Ya havadan olur mu ya? Bu hayvanın bakımı var. Sağlık giderleri var. Var. Veterineri var.
1: Ahırı bilmem nesi var. Organizasyonu
0: temizlik giderleri. Tabii canım öyle be, havadan geldi diyor.
1: Gıda.
0: Gıdası var, şeyi var, varsa yemi var.
1: Varsa ilacı veterineri.
0: Tabii canım.
1: Bunlar hepsi gider.
0: Öyle kolay işler değil yani bunlar. Üçünün de ismi belli demiş.
1: Ne?
0: Mö.
1: 1'ö, 2'ö, 3'ö.
0: Osman diyor ki hiç unutur muyuz hocamızın inek taklidini? Evet, çok iyi yapardınız gerçekten. Vay be. Herkes hatırlıyorum. İyisiniz gerçekten. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: İlki doğurmadan önceydi. Evet.
0: Yemek için hayvan kesmeye karşıyız. Markette satılıyor, oradan alın.

0: halk tepki gösteriyor. Abi asıl haber o çantanın sahibi.
1: Bulunmuş mu? Bulana
0: he, teşekkür etmiş sadece, bulunmuş.
1: Aa, öyle insan diyor. 100 lira verir ya. Biz o haberi öyle okumak isterdik. Bulundu ve temizlik görevlisine 100 TL verdi.
0: Değil mi?
1: Tabii. 3,5 milyondan 100 lirasını verdi. Bağışladı.
0: Ay bizim de ineğimiz var. İnşallah doğurur demiş efendim Kadir.
1: İnşallah Kadir. Bekliyoruz haberini. Bak bu haberden sonra belki ikiz, belki 300. Senin inekten de bir performans bekliyorum. Sadece öyle. Nedir o sütüyle bilmem nesi? Olmaz. Doğurganlık durumunda da birazcık etkili olması gerekiyor.
0: Değil mi?
1: Öyle.
0: Değil
1: tabii mi? Ki. Değil mi?
0: Peki ver bakayım.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Araştırmalara göre. Yeni bir araştırma sevgili Yıldırım. Bir sürü firma, şirket, insanlar araştırma yapmış. Okumayacağım onları. Yaptıklarıyla kalsınlar inşallah.
0: Neymiş?
1: Araştırmalara göre çabuk sinirlenen insanlar aslında aşırı merhametlidir diyor araştırmanın konusu. Bir sürü yapmışlar. Allah. Konu bu. Çünkü onların kalbi haksızlığa ve acıya karşı çok daha duyarlıdır.
0: Diyor.
1: Diyor haberde.
0: Kasılıyor musunuz?
1: Sinirleniyorsa diyor merhamettendir diyor. Senin iyiliğini düşündüğü içindir diyor. Senin bir yere gelmeni istediği için diyor diyor. O öfkeyi, üzüntüyü bastırmaz sana karşı diyor, savunur diyor. Katılıyorum ama iş haline getirenler için değil.
0: Ya böyle sürekli böyle sinirli.
1: Siniri havada gezen insanlar var. O da değil artık yani. Evet. O da değil. Yerli yerinde sinirlenmeli.
0: Soralım, dinleyicilerimize soralım ya. Sinirli misiniz? Ve bu şey merhametli misiniz aynı zamanda?
1: Ya o siniriniz bir yerde
0: onu
1: bir işe
0: yarıyor
1: mu?
0: Onu anlarsın sen ya.
1: Kendin de bilirsin.
0: Bilirsin kendini.
1: Nereden o sinirlendiğini.
0: Bu arada iade başına 1 lira veren depozito iade sisteminde ne kadar şişe toplanmış biliyor musun?
1: Ne kadar olmuş?
0: Bu arada hafta sonu Kocaeli'deydik.
1: En son cuma 1,5 milyon gibi bir şey okumuştuk.
0: Hafta sonu Kocaeli'deydik. Annem dedi ki ay Fatih ne oldu? Dedim ki bir şey oldu herhalde. Annem şimdi çocukları yıllardır oradaki çocukları örgütlerdi. Buraları temizleyin size para veriyorum diye.
1: Tamam.
0: Hem yıllardır yapar bunu.
1: Sokaktaki mahalledeki çocukları mı?
0: Evet, çocukları organize ederdi. Tamam. Para verirdi onlar falan. Bizimkiler de eleştirirdi ya. Verme çocuklara para bilmem ne falan. Ya ne var burada ya? Çocuklar hem para kazanıyor hem sokak temizleniyor.
1: Hem temizleniyor.
0: Ay ne oldu biliyor musun? Ne oldu anneciğim? İşte böyle bir sistem gelmiş. Depozito sistemi.
1: Evet.
0: Her yer tertemiz. Bir baktım her yer tertemiz hakikaten.
1: Kuyruk var her yerde sevgili Yıldırım.
0: Abi 4,5 milyon şişe toplanmış ya.
1: Oo.
0: 4,5 milyon.
1: İnanılmaz
0: çok
1: atıyor.
0: Çok ciddi bir oran.
1: Bak cuma gününden bugüne artı 3 milyon koymuş üzerine. 2 günde hafta sonu.
0: Efendim iade başına 1 lira veren depozito iade sistemi. 2 günde 4,5 milyon şişe toplandı. 2 günde.
1: İyi, çok iyi.
0: Yapsak ki dinleyicilerle böyle bir etkinlik.
1: İade etkinliği mi?
0: İade etkinliği.
1: Yapıyor zaten 4,5 milyon insan yapmış. Kesin
0: 4,5 milyon insan değil
1: pardon,
0: oğlum.
1: Pardon şişe yapmış. Şişe yapmış. Kesin bizim dinleyicilerimizden de vardı.
0: Vardı illaki vardı. Aramızda atan var mı? O 1 lirayı alan var mı?
1: Rekor kimde ya? En fazla parayı kim kazan?
0: 536-901-8902. Şişe atan var mı? O 1 lirayı alan var mı? Test eden var mı?
1: Ben 400 şişe topladım. Şu an etrafımda bir makine bulamadım diyor. 400 şişesi varmış elinde.
0: Günaydın, 250 şişe topladım. Antalya'da makineler iptal diyen var. Ne oldu? Şişti mi? Doldu mu acaba?
1: Haberi de vardı. Seni anlattığı haberde şeyimiz depozito makinemiz bozuktur. 9 Temmuz'a kadar tamir edilecektir diye.
0: Bak, ulan acaba pet şişeden başka bir şey de mi attılar içine? Olur mu olur?
1: Bak şimdi 9 Temmuz'a kadar arızalıdır diyor. 9 Temmuz'da tamir edilecektir diyor. Alttaki ilk yorum ne biliyor musun sevgili Yıldırım? Bu tip işler hiç bizim ülkemize göre değil. Bırakın bu işleri demiş.
0: Niye böyle bir şey
1: tutmaz yazdım? Diyor. Tutmaz. Oğlum tuttuğu için arızalı.
0: Aman be. Şu her şeyi bilen tayfadan var. İllallah etti
1: yani. Yani 1 milyon şişe. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. Çünkü 100 bin tane şişe attılar diye arızalandı. Delirdi makine.
0: Ne makine? Oğlan çıldırdı.
1: Tutmamış olabilir mi ya?
0: Ya boş yapıyorlar ya. Twitter tayfası Twitter.
1: Kayseri'de
0: bunlar bile. Twitter tayfası.
1: Kayseri bir de burası.
0: Hiçbir şeye beğenmeyen her şeyi ok atan. Şu ok var ya atılan ok.
1: Ok bildiğimiz ok.
0: Ok atan tayfa.
1: Kimi kitlenir abi, çok kullanımdan diyor, çok kitlenenler var diyor.
0: Yok abi, bizim ülkede diyor. Tutmaz ya, kaldır, bence kaldırsınlar.
1: Kaldırsınlar, sistem iptal abi.
0: İptal, hiçbir şey yapılmasın bu ülkede. Böyle bir tayfa var ya.
1: Bunlar yolda görülecek şimdi, ne kadar şişe girildi, ne kadar şişe gidildi.
0: Tabii canım.
1: Tamir edilecek.
0: Tabii sistem çok yeni bir de sistem, bir oturacak.
1: Bozulacak bir de, normal yani. 1,5 milyon şişe, yani sana 100.000 tane şişe atsalar her gün.
0: Bir hayal ettim de.
1: Bir hayal ettim de, sen de bozulursun ya.
0: Alem FM Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz, sonra buradayız.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. NATO İttifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olan Türkiye, bu kez de belirsizlikler çağı olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini ağırlayacak. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. Trump'ın zirvedeki temaslarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla ikili görüşmeler gerçekleştireceği açıklandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye mesajı verdi. Kurtulmuş, terör örgütünün silahlarını bırakması ve tasfiyesiyle mecliste çıkarılacak yasalarla artık bu iş tamamen geride kalacak. Ülkede birlik, beraberlik hakim olacak dedi. Osmaniye'de düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Bir kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve buna bağlı olarak yükselen dalgalar denizde tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. İlçede dün 20 kişi boğulma tehlikesi geçirirken 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Fransa'da Louvre Müzesi'nden sonra bir müzede daha soygun gerçekleşti. Fransız lüks cam üreticisi Lalique Müzesi'nde düzenlenen soygunda milyonlarca euro değerinde mücevher çalındı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. Ayrıca bugüne kadar 990'da bugün İsviçre'yi ağırlayacak. Maç saat 19'da başlayacak.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun, 1 saat 24 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 36 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 40 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 3 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Kayseri 30, Ankara 29, İzmir 34, Antalya 31, Adana 33, Trabzon 26, Erzurum 23 ve Diyarbakır 38 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Hakan diyor ki asıl haber zincir marketlerin bu sistem başlamasıyla, bu sistemin başlamasıyla diyor herhalde. Pet şişeye 2 lira zam yapması. Hani
1: evet, şişeler, o da şişeleri
0: zamlandı işte, mı?
1: Zamlandı sevgili. Nasıl paranızı alıyorsunuz diyor.
0: Alkışlıyoruz. Bravo.
1: Gerçekten alkış hak eder.
0: Müthiş bir ticari zeka.
1: Bir tarafta güzel bir şeyler olurken bir tarafta bambaşka şeyler oluyor.

0: Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Malatya, kızım alışkanlık yapsın diye 100 tane şişe topladık attık diyor. Bir saat sürdü demiş efendim. Malatya'dan bir dinleyicimiz Erdinç Bey yazmış. Başka bir dinleyicimiz de diyor ki üşenmedik, hafta sonu 300 tane şişe topladık diyor.
2: Vallahi bravo. Evet,
1: helal olsun.
2: 100 şişe efendim. Bir saat sürebilir tabii ya. Tek tek at, sisteme işle, zor, onu okunması zor, bilmem nesi falan. Ama normal.
1: Ama sistem iyi oldu. Böylelikle şu pet şeylerden kurtulmuş oldu. Plastiklerden.
3: Benim kardeşim 1000 tane toplamış. Motor siklet alacağına emin.
1: Aferin.
3: Ne kadar arkadaşı varsa örgütlemiş.
1: Beyler toplanıyor muyuz?
2: Alacağız bir şey ya. Hemen başladılar zaten videoları çekmeye Instagram'da sevgili Yıldırım. Bir, artık belli bir şeyi sorarken parasını şişe üzerinden söyleme var. Ulan arabaya baksana ne güzel. Diyor, yandaki de diyor ki en az 3 milyon şişe yapar. Artık şişeler üzerinden ekonomi dönüyor.
1: Senacığım, Zuhal ablana Alem FM stikerleri gönderir misin? Çanakkale'de ALM plaka bulmuş, bize göndermiş. Teşekkür ederiz. Var olsun. Var olsun. Hemen. Gördün mü? Sabitledim tepede. Tepede. Sayfayı yenile. Evet.
2: Geldi. Geldi sevgili Yıldırım.
1: Evet. 8 yaşındaki oğlum da topladı diyor, bayağı diyor.
2: Vallahi ne güzel, bravo.
1: Arkadaşlar tebrikler. Çocuk işçi çalıştırıyorsunuz, ne yapıyorsunuz ya?
2: Çocukları yetiştireceğiz bu saatten sonra sevgili Yıldırım. Onlar belki çevreye birazcık katkıda bulunacaklar.
1: Bu uygulama öncesi doğada 400 yılda kaybolan pet şişeler 4 günde kayboldu.
2: Doğa kendine geldi.
1: Bir de sen onu 1 lira değil de yap onu 3 lira. Ya bunu 3 lira bak ne oluyor.
2: Zam gelir ya.
3: Sıkıntı çıkar. Kavga çıkar.
1: Büyük
3: yani.
1: Kavga çıkar.
2: Olaylar, ne olaylar kapışeyin önünde. Ben attım o şişeyi, sen attın diye. Kuyruklar düş. Bekler misin önünde 100 tane 200 tane şişeli birini?
1: Ya da yerde bir pet şişe. İki kişi birbirine bakıyor. Kim alacak?
2: Kim önce atlayacak yere diye.
1: Millet birbirini parçalar.
2: Parçalar yemin ediyorum.
1: Bir tane de kavu plakasını verelim. Mesut Bey göndermiş 9261. Onu da ben sabitleyeyim ben. Ona da stikerleri gönderelim. 9261 gördün mü?
2: Gördük.
1: Heh, Senacığım,
2: aldık orada, kaydettik.
1: Evet. Ver gelsin çocuğum.
2: Veriyorum sevgili Yıldırım. Dünya Kupası ile ilgili bir haberim var. Dünya Kupası'ndan elenen takımlar ve teknik direktörlerine neler oldu diye sevgili Yıldırım.
1: Ver bakayım.
2: Almanya bu son...

0: Liste mi? Belki bunun üzerine şimdi Paraguay elendi. Üzerine Brezilya elendi. Belki orada da bir değişik şeyler olacaktır. Almanya teknik direktörü istifa etti. Hollanda teknik direktörü istifa etti. Uruguay istifa etti. Suudi Arabistan Federasyon Başkanı istifa etti. Güney Kore teknik direktörü istifa etti. İskoçya, Çek Cumhuriyeti, Ekvador, Tunus teknik direktörleri istifa etti. Türkiye Montella. Benden önce Dünya Kupası'na mı gidiyordunuz lan?
1: Demedi tabii oğlum.
0: Adam ölün lan! Biz buralara nasıl geldik?
1: Bir tek bizde mi bir şey olmamış?
0: Bir tek bizde bir şey yok.
1: Abi yakında şişe mafyası çıkar mı diyor. Beyler bu alan bizim. Ya doğa temizlensin de kardeşim.
0: Ne olursa olsun ya.

0: Peki geçtik. Efendim Bülent Ersoy ameliyat olmuş, geçtik.
1: Ya çok...
0: Ya geçtim.
1: Ne kadar değişik olmuş ya. Bütün kafayı sarmışlar sevgili Yıldırım, gördünüz mü?
0: Biz starların yaşı yoktur. Yaş almak ama bir gerçektir diye de bir...
1: Küçük bir not paylaşmış bizlerle. Ne yaptırdı acaba? Bayağı çünkü sargılı.
0: Evet. Komple yenilemiş işte.
1: Mumyalamış gibi kendini. Yani. Ya, öyle sarmışlar her tarafını.
0: Evet evet.
1: Her yerini.
0: Bir ameliyat olsanız nerenizi ne yaptırdınız?
1: Sevgilim birçok ameliyat olabilirim. Birçok ameliyat.
0: Bir tane
1: söyleyeyim.
0: Yani şunu olurdum.
1: Bir tane söyleyeyim.
0: Size ne gider?
1: Jinekomasti olabilir. Küçük bir operasyon isteyebilirim. Jinekomasti. Hafiften. Liposuction da yanına eklersek eğer.
0: Bir tane oğlum. Bir tane.
1: O zaman bir tane ekleyeceksek.
0: Jinekomasti mi?
1: Kalçayı büyütüyorum o zaman. Kalça ameliyatı.
0: Niye?
1: Kalça. Hafiften pantolonu doldursun istiyorum.
0: Sena Hanım, bir ameliyat olsanız ne olurdu?
2: Deri toplatırdım.
0: Deri toplatma. Evet. Her kilo verince tabii evet. Sarkma.
2: Barbie bacak da belki.
1: Kurban geldi aklıma. Deri toplatırdım.
0: Türk Hava Kurumu'na bağış.
1: Deri başı 10 milyon.
2: Bayağı çıkar benden de.
0: Bülent Ersoy.
1: Deri toplatma.
0: Görmeyenler için söyleyelim, yüzü komple sargılı. Yani yukarıdan aşağıya, yani benzetmeme maruz görün ama hani böyle hani
1: değişik
0: onu söylemeyeyim
1: mumya,
0: yani.
1: Mumya diyelim ya.
0: Mumya diyelim, doğru söylüyorsun, evet.
1: He, şey de olabilir. Ne derler ona, nasıl o da şimdi şey.
0: Şey onu söylemeyeyim dedim.
1: Ölümü
0: ya.
1: Çağrıştırmayalım.
0: Evet,
1: değil
0: o yüzden
1: mi?
0: Söylemeyelim.
1: Olmasın, evet, olmasın.
0: Beyaz yukarıdan aşağı beyaz sarmışlar.
1: Çeneyi sıkmışlar gibi.
0: Sıkmışlar çeneyi. Biraz öyle olmuş. Geçmiş olsun diyelim divamıza.
1: Geçmiş olsun divamıza. İnşallah daha güzel bir şekilde karşımıza çıkar.
0: Evet.
1: Şarkılarıyla olsun.
0: Şanlıurfa'da biliyorsunuz polis helikopterini Türk bayrağıyla bir genç kardeşimiz selamlamıştı.
1: Evin çatısından
0: evet,
1: böyle.
0: Evet, ona bisiklet hediye etmişler. Miniye.
1: Bayağı operasyonlu ama aldılar çocuğu
0: tabii,
1: evinden.
0: Tabii.
1: Kıyafetler giydirildi, polis merkezine götürüldü. Polis merkezindeki başkomiser muhtemelen ya da emniyet amiri. Bisikleti evet. Getirdiler, hediye ettiler
0: koçum
1: çocuğa.
0: Koçum benim, aferin.
1: Ne güzel, sana. O çocuğun bak şimdi yüreğine Türk bayrağını, Türkiye
0: zaten
1: Cumhuriyeti'ni...
0: Zaten varmış da.
1: Zaten varmış, iyice nakış gibi işledik.
0: İşledik. Vallahi bravo. Çok güzel hareket. Yani. Böyle ederiz. Haberler beni çok duygusallaştırıyor
1: çok
0: hocam.
1: Çok güzel hareket.
0: Yaşımla mı ilgili bir şey midir nedir bilmiyorum.
1: Ben
0: son
1: ya,
0: zamanlarda böyle gözlerim pıt yani.
1: Aynısını yaşadı biliyor musun o videoda? Böyle hemen hızlıca kaydırdım, geçtim.
0: Bir duygusallaştın
1: sonuna
0: değil mi?
1: Doğru duygusallaşıyorum. Bir de böyle şeylerde duygusallaşıyorum ben bu aralar ya. En çok dinleyicimiz de neyde duygusallaştığını, böyle ASMR gibi videolar var ya. Şu aileye çocuk haberini veren çiftler.
0: Ha bir de onlar yaşa.
1: Onlar da şu oluyorum bak. Hani
0: nefesi, anladım.
1: Seri bir şekilde üçlü çekme vardır içe doğru.
0: Ağlamamak için böyle
1: bir. Ağlamamak için derin bir şey.
0: Sizi ne duygusallaştırıyor bu ara?
1: Bu aralar beni bu çok şey bebek haberi. Bir anda anne ağlıyor, babanın vakur duruşu aynı koltukta.
0: Baba sabit duruyor.
1: Hafiften gözü doluyor, bir siliyor gibi pıt. Sonra kızına sarılma. Ama anne...
0: Anne ağlar.
1: Anne fena durumda.
2: Ben hastalık yenmiş çocuklar balon uçuruyorlar ya, çok duygulanıyorum.
1: Orada tabii son evreyi görüyoruz biz. Neler yaşandığını
0: canım,
1: bilmiyoruz.
0: Bilmiyoruz ama.
1: Şeylerde böyle gizli kamera koyuyorlar falan evlilik haberlerinde. Ya da şey evlenme teklif edilende, doğum olanda.
0: Arzu Aygör, bende bebek haberleri beni duygusallaştırıyor. Banu Hanım yazmış. Ay beni her şey.
1: Ya Banu Hanım, bak içinde iyilik olan her şey Banu Hanım'ı duygusallaştırır. Kalbi temiz bir insan.
0: Atakan, bu ay maaş...

0: arkadaşlara ara zam olma ihtimali beni duygusallaştırıyor.
1: Olmaz.
2: Hadi inşallah. Hadi inşallah.
1: Allah'ım inşallah.
0: Amin diyen dilleri geri çevirme ya Rabbim.
2: Amin inşallah ya Rabbim.
0: Gelmez mi bir şeyler
2: ya
0: be?
2: Ya Rabbim inşallah.
0: Bir ara zam gelmez mi?
2: İnşallah inşallah tek temennimiz. Tek temennimiz burada ara zam. Bakın yapıldı. Emekliye memura yapıldı. Oranlara çıktı. Biz neyiz? Biz özel. Özel sektör dediğiniz günahımız ne?
0: Babaların küçük kızlarıyla olan videoları var diyor. Beni onlar çok duygusallaştırıyor.
2: Hediyeler beni bir de duygusallaştırıyor sevgili Yıldırım. Çocuk uzun zamandır bir hediye bekliyor. Ona git. Bir tane de şeyler çok duygusallaştırıyor. Böyle köy yerlerinde çocuklar var. Arabayla bazı abiler sürekli bunları ziyaret ediyor. Sokaklar o abiyi görünce deliriyor. Herkese böyle oyuncak falan götürüyor ya. Allah'ım ya. Beni benden alıyorlar ya.
0: Ya sizin izne çıkacağınız tarihleri duyuyorum ya diyor. Bana bir duygusallık geliyor diyor. Hani...
2: O
0: hani birleştirdik falan diyoruz ya.
2: Duygusallaşıyorsunuz. Normal bir şeye duygusallaşan yok mu ya?
0: Başkan arazam değil de ara gaz. He. Beni ara gaz diyor.
2: En azından enflasyon farkını.
0: 15 gündür tatile çıkıyoruz demeniz beni her gün duygusallaştırıyor canım kardeşim.
2: Eyvallah kardeşim.
0: Sizi ne duygusallaştırıyor diye sorduk.
2: Bu bayrak düştüğü zaman kaldıran çocukları falan görüyorum ya gizli kameralarda kamera şirketleri.
0: Ben o teyzede bir ağladım. Bir teyzemiz vardı böyle bir test şey yapıyorlardı. Ne deniyordu ona?
2: Kamu spotu gibi bir ya, kamu evet. Biliyorsun.
0: Bayrak düşüyor videosu. Bir sarılıyor ona bilmem ne filan.
2: Evet oralarda işte.
0: Hüngür hüngür sen bir ağla.
2: Bir şeyler oluyor bize ya. Biz
0: ne oluyor bize ya?
2: Biz vallahi çok değiştik. Tamam bayrakta ağlarız da yani her şeye ağlamaya başladık ya.
0: Hmm. Merhaba Fatih abi, Umut abi. Ben Arda, yaşım 16. Şu an tatil için gittiğimiz Balkan turunda Belgrad'dan Novi Pazar'a giderken siz dinliyoruz diyor.
2: Vay, yurt dışında. Şu an Gezi'de bile dinliyorlar mı? Vallahi helal olsun kardeşim.
0: Vallahi dinliyorlarmış. Novi Pazar değil ya, Novi Sad değil miydi orası?
2: Artık oranın pazarıdır belki, bilmiyorum ki.
0: Ha, Novi Sad'ın pazarı Novi Pazar.
2: Pazar olabilir ya. Orada bir pazar yeri vardı. Alışverişe gidiliyor olabilir.
0: İyi yolculuklar. Aa, arabadan da fotoğraf göndermişler. Evet, internetten dinliyorlar. Ömer'in iPhone'undan.
2: Selam olsun.
0: Ekranda öyle yazıyor.
2: Öyle yazıyor.
0: İyi yolculuklar.
2: İyi yolculuklar, iyi gezmeler Balkan
0: Belgrad
2: tatilinde.
0: Ey gidi Belgrad be, ey gidi be.
2: Ey gidi Belgrad ya.
0: Yalnız buradan uyarılarımızı yapalım. Böyle çok şey konuşmayın. Ulan buralar...
2: Bizimdi.
0: Bizimdi falan. Çünkü bazıları Türkçe biliyor.
2: Yani o, mehter falan açın bence.
0: Açmayın. Kalede açtılar, ben duydum ya.
2: Hoparlörle açın.
0: Yapmayın, onu yapmayın. Uyuz oluyorlar, sevmiyorlar çok Türkleri.
2: Belgrad'da sevmezler bizi.
0: Haberiniz olsun.
2: Annesini ilk görenler veya sesini ilk duyanlar tedavi sonrası bebekler olur böyle diyor. Mesela göz operasyonu oluyor diyor. Ya da gözlüğü bir takıyorlar diyor.
0: Aa, evet evet.
2: Annesini görünce o yaşadığı
0: ya
2: şok var ya.
0: İlk sesi duyuyor ya.
2: İlk sesi duyduğu anda. Şeyler de çok güzel oluyor. Bunu Amerika'da çok gördüm sevgili Yıldırım. Türkiye'de görmedim bu videoları. Renk körü olan babasına... Renk körlüğünü giderici gözlük hediye ediyor çocukları. Gördün mü öyle videoları?
0: Evet.
2: Adam taktığı anda etraftaki tüm renkleri görmeye başlayınca bir anda başlıyor ağlamaya tabii. Coşuyor coşuyor. Onlar da çok şey yapıyor.
0: Yakın zamanda bir video izlemiştim. Babası yıllar evvel çocuğu okusun diye arabasını satmış. Dershaneye göndermek için galiba.
2: Evet.
0: Aynı arabayı bulup babayı alıyorlar.
2: Geri almışlar.
0: Geri almış. Aynı araba.
2: Helal olsun. Şöyle bir o çocuk olamadık ya.
0: Vallahi olamadık.
2: Olamadık.
0: Beni Şampiyonlar Ligi müziği duygusallaştırıyor demiş efendim.
2: Allah Allah. Aa,
0: meşhurdur ya biliyorsun. Hocam.
2: Çok güzel ama ya. Bir gurur yani.
0: Çiftimiz ya alkışlarla sahne.
2: The Champion.

0: 10 Kasım'da hep ağlarım diyenler var. Doğumhane kapısında bebeğiyle ilk kez karşılaşan, kucağına alan babalar.
1: Baba onların videolarını
0: görünce. Ama bir şey söyleyeceğim, bu ifademi maruz görün ama erkeklerde bir mala bağlama, bir anlık bir kalma olmuyor. Var,
1: erkeklerin ağlaması böyle güzel bir, görünmüyor. He? Güzel görünmüyor ekranda.
0: Kalıyorlar yani böyle.
1: Bir değişik bir.
0: Yani bir ağlayamıyor, ya gülemiyor.
1: Ağlasam mı ağlamasam mı, arada kalma vardır hafiften. Böyle ya da bir... ağlar ama kendini saklamaya çalışıyor. Bir öpeşe falan hareketler.
0: Kemal abi ne oldu ya?
1: Bir şey yok ya.
0: Kemal abi.
1: Ya ağla ya. Yaşa duygularını rahatlıkla.
0: Hadi yaşa sonuna kadar yaşa ya. Nedir yani? Yani bir erkek ağladığı zaman kadınların gözünde düşüyor mu acaba?
1: Asla öyle bir şey yoktur herhalde.
2: Yok,
1: ya.
2: Yok düşmez. Yani neye ağladığına bağlı da.
1: Ya otobüsü kaçırdığı için ağlıyorsa geçmiş olsun.
0: Öyle o bir zaman erkek, şöyle soralım. Öyle bir erkek. Ağladığınız en saçma şeyi soralım. Tabii bu zamana kadar yazmayalım. Manalıydı, mantıklıydı. Ağladığınız en saçma, en manasız şey.
1: Bak kadınlardan daha çok şey gelecektir.
0: Bir bakalım.
1: Çok
0: bakalım.
1: Duygu dalgalanmaları çok fazla oluyor ya.
0: Duygu durum.
1: Bak minibüsü şeyi. Kaçırdığına kadın ağlar. Bak net söyleyeyim.
0: Ağladığınız en saçma şey. Senoş var mı?
2: Ya çok saçma ama.
0: Söyle bakayım.
2: İzlemek istediğim bir filmin spoilerını vermişti kardeşim. Sinirden ağlamıştım.

0: Ağladığınız en manasız, en saçma şey ne? Iron Man öldüydü ya diyor.
1: Bak Eşref Tek ölüm sahnesinde ağlayanlar ne kadar çok yazmış.
0: O kadar çok var ki.
1: Ağladığım en saçma şey bayram şekeri reklamıydı diyor. Arkadaş hep topu şeker satıyorsunuz. Niye bu kadar drama ya?
0: Erkek çocuğa hamile olduğumu duyunca üzülüp ağladım.
1: Büyük kızım hamileyken Hababam sınıfındaki Ahmet'e neden eziyet ediyorlar diye ağlamıştım.
0: Tam park yeri buldum. Başka araç girdi. Sinirden ağladım.
1: Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin çocuğu öldüğünde çok ağlamıştım diyor.
0: Ulan ona ben de ağladım ya.
1: Yok ağlanacak bir
0: vallahi
1: şey ya.
0: Vallahi ben de ağlamıştım ona. Hamileyken çizgi filme ağlamıştım, Tom ve Jerry. Hocam sizin var mı ağladığınız bir şey?
1: Var sevgili Yıldırım.
0: Böyle manasız, anlamsız,
1: evet,
0: bir ağlama.
1: J-Lo konserine bilet bulamamıştım.
0: J-Lo konserine.
1: J-Lo konserine çok ağladım.
0: Neden?
1: Bulamadım, gidemedim yani.
0: Niye gidemedim?

0: etmek istediniz.
1: Çok arka sıralarda vardı. Onu da ben istemedim.
0: Ya önden istiyorsun.
1: Önden istiyordum. Önden istiyordum. Arkadan ne yapacağım?
0: Uzak bir de göremezsin.
1: Tabii uzak.
0: Muhasebe yöneticisiyim. Kadın bir muhasebe uzmanı arkadaş faturayı yanlış kestiği için ağlamıştı. E-fatura olduğu için iptal ederiz diyerek teselli ettiydim diyor kendisini diyor.
1: Herhalde başına büyük işler geleceğini düşündü fatura muhabbetine.
0: Müdürüm beni kovduğu zaman suratına tükürdüm. Daha sonra hiç iş bulamadım. Hep ağladım. Ağlıyorum. Yener yazım.
1: Venezuelalı güzel, benim seçtiğim güzel, kainat güzeli olduğunda çok duygulanıp ağlamıştım.
0: Bak bu en anlamsız bu. Kemal abi niye ağlıyorsun ya?
1: Ya ben bu kızı var ya. Elemelerde demiştim ki birinci olur diye.
0: Tamam abi olmuş.
1: Kainat güzeli oldu.
0: Tamam olsun abi.
1: Allah arasını babasına bağışlasın.
0: Niye bu kadar ağlıyorsunuz abi?
1: Ne bileyim öyle işte hamilelik herhalde ondan. Hamilelik. Radara girdim diye ağladım ben diyor ya. Yakalandım diye Sevtap.
0: Uğur Erdem. Ulan iki saatlik yolculukta 8 tane mesaj attım size. Hiçbirini okumadınız ya, duygusallaştı.
1: Neyse bak geldi, denk geldi.
0: Ya kusura bakma yoğunluktan ya, kasıtlı olur mu hiç? Yapmayız öyle bir şey yani. Sinek ısırdı kaşınıyorum diye ağlamıştım. Hanımın kınasında arkadaşı kızının yüzüne makyaj yapmadılar diye ağladı.
1: Mustafa Sandal için yapılan saygıda Mustafa Sandal sahneye çıkınca ağladım ben diyor.
0: Niye?
1: Saygıdan
0: mı?
1: Saygıdan al.
0: Fethiler Sultanı dizisinde Çandarlı Ali Paşa'nın idam sahnesinde ağladım diyor. Ertesi gün bir daha seyrettim yine ağladım. Arda Gündür yazmış efendim.
1: O sahne de avludaki sahne de.
0: Çok efsane sahne.
1: Vurucudur yani.
0: Çok çok iyi bir sahnedir. Aile filmini izleyince yabancıların tepki videosuna ağladım. Ulan
1: evet, yabancı bu tepkiler.
0: Ya, evet.
1: Hüngür hüngür ağlayan insanlar vardı o video. Buluşma anı, parktaki buluşma anı
0: efendim,
1: videosuna.
0: Biz aslında anlamsız ağlamalarını soruyoruz. Bunlar
1: gayet anlamlı.
0: Anlamlı gayet. Boynu bükükler de çok ağlayan var.
1: Boynu bükükler, garip yetimler.
0: O kadar çok gelmiş ki.
1: Hayat Bilgisi dizisinde Ortega diye bir karakter vardı. Futbol oynuyordu. Sakatlanmıştı diyor, futbol hayatı bitecek diyor, ona çok ağlamıştım.
0: Çukur dizisinde Yamaç'ın babasını öldürdükten sonraki delirme sahnesi. Bak insanlar filmlere dizilere ağlıyorlar
1: çok
0: ama
1: baş.
0: Anlamsızlığına da bir daha ağlıyorlar. Lan ben bunu niye ağladım yani?
2: Ben de Mustafa Manisa'ya çıktığında ağlamıştım. Yenişehirler böyle.
0: Mustafa Manisa'ya mı çıktı?
2: Şehzade Mustafa.
0: Mustafa Manisa'ya çıkınca.
1: Öyle der.

0: Çocuklar bir yere gidiyoruz, aradan sonra devam. Uygun mu? Senacığım niye öyle duruyorsun yavrum? Sena bugün beyaz giymiş, diyor ki abi beyaz giymek ne güzelmiş. Niye dedim? Zayıflar bilmez diyor. Geliyoruz.
1: Modunu seç. Müziğini dinle. Alem Portal. Alem Portal, alemfm.com ve alemfm uygulamasında. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kışın sıcak kesin, gürültü yok, kafan rahat.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
7: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
9: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
2: Gümüş Suyu? Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Sigma ve

0: Sayın hocamıza sorar mısınız?
1: Buyurun.
0: 1 milyon dolar verseler Halit Ergenç'le.
1: Kabul. Er ya da geç olur bu iş.
0: Oğlum dur, bir okumadım ki.
1: Başlığım da hazır. Halit Ergenç'le er ya da geç.
0: Hayır hayır. Onu sormamış.
1: Ne soruyor?
0: Halit Ergenç'le bir dizide çalışır mı diye.
1: Tabii tabii tamam. Tabii. Ben zaten baştan kabul ettim. Halit Ergenç'le alakalı ne gelseydi bana.
0: Daha devamını okumadan kabul ettin ya.
1: Kabul ederim abi.
0: Kabul ya, kabul.
1: İsmin önemi yok. Baş

0: üstteki rakam benim için kafi.
1: 1 milyon.
0: 1 milyon dolar yeterli.
1: Dolar güzel paraymış. Ya
0: ismi Halit Ergenç'i çıkart oradan. Başka birini koy, hayır deme.
1: Sayın hocam, Alem FM reklamlarında seslendirme yapıyor mu? Yapıyor, yapıyor. Sadece Alem FM'de değil, başka radyolarda da duyarsınız.
0: Onlar kaçak oluyor biraz.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: hakikaten bazı şarkıları böyle başkası okuduğunda beğenmeyiz ama mesela bu şarkıyı beğendik abi. O duygu geçmiş.
1: Güzel söylüyor.
0: Hatta bir dinleyicimize demiş ki Mustafa Sandal bile bu duyguyu verememişti. Kıza helal olsun demiş. Ben bu kadar iddialı söyleyemeyeceğim ama.
1: Ama güzel, yorum güzel. Yorumu güzel, yaşatmış. Bize de
0: çok
1: yaşatmış.
0: Çok sevdik. Böyle her şarkıda bu duygu olmuyor.
1: Yerleşmiyor bazılarında, yerleşmiyor, oturmuyor, bir şey olmuyor. Burada
0: bravo,
1: güzel.
0: Bravo, hakikaten. Kemal Bey yazmış, vay.
1: Ne olmuş?
0: Eşi Seda Hanım ona araba almış da bugün arabayı almaya gidiyoruz diyor. İlk işim bir numarayı sizi kaydetmek, canımsınız.
1: Vay be.
0: Kemal Bey'e eşi Seda Hanım araba.
1: Keşke benim eşimin de böyle süper güçleri olsun.
0: Keşke benim de. Vay be.
1: Eşim sana araba aldım dese.
0: Tersi olur genelde ya.
1: Genelde erkek hani, alır kadına. Burada evet, hanımefendi.
0: Eşim Kemal araba aldı bana. Olur normalde.
1: Şimdi tam tersi.
0: Helal olsun.
1: Vallahi
0: helal
1: olsun. Mükemmel bir güç. Şu an moralim çok düzgün mü değil
0: bana
1: mi bilmiyorum.
0: Bana da bir şey
1: ya.
0: Oldu. Ne oldu? Niye düştük bir
1: yani
0: anda?
1: Yani Kemal Bey için çok sevindim ama kendim için üzüldüm ya.

0: Çok değişik bak, karmaşık duygular dediğimiz şey var ya bu işte. Vallahi ben eşinizde bir süper güç olsaydı.
1: Ne olmasını
0: hangi
1: isterdiniz?
0: Hangi süper gücün olmasını isterdin?
1: Aa,
0: ben şu an bunu istedim mesela.
1: Dur bakayım.
0: Eşimin bana bu şekilde bir hediye almasını.
1: Eşimin bir süper gücü olsa ne olması? Uçmasını isterdim ya.
0: Sana faydası yok ama ya.
1: Niye faydası yok abi?
0: He, kaçar gider rahatlarım, kafa dinlerim.
1: Hayır, öyle değil ya. Yani şöyle Sayın Hocam. Mesela aşkım çok trafik var be. Tamam gel bırakayım ben seni.
0: Tamam, güzel, ne güzel.
1: Nereye? Avcılarıma gidiyoruz.
0: Süper güç, süper. Bak bu güzel işte. He. Bu süper güç harika.
1: Eşinizin bir süper gücü olsa ne olmasını isterdiniz? Bir süper güç.
0: Sağlam yere çakmış gibi ya. Çünkü ben de eşime araba aldım. Aa, Tülin Hanım da eşine araba almış.
1: Vallahi almış.
0: Abi nasıl eşler ya?
1: Dinleyicinin sayesinde süper güçlerim olduğunu öğrendim diyor Tülin Celepoğlu.
0: Tülin Hanım. Ben de bizimki fırından ekmek alsa sevinirim diyor. Bana yeter, başka bir şey gerek yok.
1: Dakik olsun demiş. Mesela.
0: Haklısın aşkım diyebilme gücü isterdim ben diyor. Efe
1: Ahmet Yıldız susmasını isterdim diyor. Bu bir süper güç müdür bilmiyorum ama.
0: Abi ne kadar çok sevmiyorsunuz eşini. Susmasını, yok olmasını isteyen var ya. Yok olmasını isterdim diyor.
1: Evet, Kütahya'da yayın gitmiş, teknik ekip ilgileniyor, haberiniz olsun.
0: Hemen Kütahya.
1: Anlıktır ya o tahminim ama yine de biz bilgi verdik teknik ekibe. Ben de aldım eşime, hem de sıfır. Naz Akdoğan. Ulan bayağı varmış ya.
0: Bak Tülin Hanım, Naz Hanım.
1: Bizim ya hanımlar ne yapıyor ya? Bizim hanımlar ne yapıyor? Bu nedir ya bu?
0: Vallahi bak ya. Yani,
1: arar mısın?
0: Böyle olmaz.
1: Eşini
0: ya.
1: Arar mısın?
0: Arayacağım
1: canlı yayında?
0: Ya. Arayacağım.
1: Hoparlörü de aç.
0: Arayacağım.
1: Hoparlörü de aç.
0: Arayacağım.
1: Milletin eşi araba alıyor de.
0: Dur, son an anladı. Çok aşağıda kalmış eşim ya. Bulamıyorum ki.
1: Ara çabuk.
0: Dur.
1: Hoparlörü de aç.
0: Dur. Heh.
1: Ben de arayacağım abi.
0: Dur, arıyorum abi.
1: Bakayım. Gelmiyor, iyice yaklaşır.
0: Tamam, şimdi açtım. Yeni.
2: Alo.
0: Alo.
2: Hayırdır?
0: Eşim, günaydın.
2: Günaydın.
0: Yayındayız da. Bir şey soracağım.
2: Evet.
0: Ya, bir şey soracağım. İki tane dinleyicimiz var. Burada üç tane hatta şu ana kadar görebildiğimiz. Hanımefendiler eşlerine araba almış. Biz de dedik ki, hanımefendiler diyorum bak. Yani hanımefendiler eşlerine
1: Sen niye almadın?
0: Biz de diyoruz ki, ya ne güzel süper güçleri var insanların eşlerinin diye hemen arayalım istedim. Bakalım bu akşam süper gücünü ne olarak getirdin? Bana ne yapacaksın?
2: Bir kap yemek.
0: Al işte süper
1: Yeter,
0: gücü.
1: Yeter, Allah bereket versin.
0: Bu bir süper gücü.
1: Araba alamaz mı? Yok mu?
0: Araba alamaz
1: mı?
0: Mıyız? Durum yok mu?
2: Yok maalesef.
0: Bir şey, bir köpek kulübesi al bari. O zaman öpüyorum seni. Hadi bay bay. Yemek.
1: Yeter oğlum, yemek de yeter.
0: Yemek, bir kap yemek yani. Allah'a çok şükür.
1: Bilal Bey'in doğum günüymüş çocuklar, kutlayınız.
0: Bilal Bey'in doğum günü kutlu olsun
1: efendim.

0: Bugün kimin doğum günüsüyse. Abi yenge de bayağı sert yalnız diyor.
1: Ayrıntıya baktı beyler diyor. Farkındaysan diyor bir tabak demedi, kap dedi diyor.
2: Hani hayvanı var gibi diyor hayvanı.
1: Bir kap.
0: Sessiz ve zenginlik olsun süper gücü eşimin isterdim demiş. Yenge Hanım sesi ne kadar... Yok ya Nilay'ın tonu o.
1: O şu an şoka girdi ne oluyor ne bu oluyor?
0: Eşimin süper gücü olarak kapanma düğmesi olsun isterdim diye bir şey gelmiş.
1: Allah Allah. Nedir bu eşlerinizle derdiniz ya? Hep de erkekler yazıyor farkındasın.
0: Vallahi billahi ya.
1: Kapanma düğmesi olsun, sussun, konuşmasın. Ne an?
0: Arkadaşlar.
1: Ne arıyorsunuz hayatta?
0: Herkes de bir sussun, sessiz olsun durumu var. Abi köpük kulübesi nedir ya? Sesli güldüm. Senacığım, edineceğin adamda bir süper güç.
3: Işınlansın isterim. Yani ben sıkıldım mı bir...
0: Bir git ışınlansın. Allah'ın
1: yanına. Işın güzel, ışın saniyede. Bak uçmak senin dediğin belli bir süre gerektiriyor. Abi yine uçarak bir hareket ediyorsun. Işınlanmada öyle bir şey yok, anında oradasın.
0: 6 sene bitti, 7 seneye girdim, evlilik yıl dönümümüz. Süper güç olarak da bir şey istemesin yeter. Şey istemeyen.
1: İstememe gücü.
2: Arkadaşlar, acayip çiftli telli muhabbetine hoş geldiniz. Patlat oradan acayip çiftli telli de oynayalım anladın mı de.

0: Efendim bugün iyilik hareketi günü. Şöyle yapıyoruz. Herhangi bir kuruma, kuruluşa iyilik yaptığınıza dair bir fotoğraf, bir dekont, bir yazı, bir şeyi bize gönderiyorsunuz. Aranızdan 5 dinleyicimize Alem FM sticker gönderiyoruz. Tişört gönderemiyoruz bir süre. Tatil dönüşünde artık tişörtle devam edeceğiz.
1: Tatil dönüşü.
0: Sticker göndereceğiz. Alem FM stickerları. Bize WhatsApp hattımıza dekont göndermenizi isteriz. Ya da bir yazı, bir şilt, bir belge, bir şey yani. Yakın zamanda.
1: Dair, gönderdiğinize dair en ufak bir şey olması bizim için kafi, yeterli.
0: Tarih verelim, ne kadar olsun? Ya şu tarih arası. Şu adam 4 sene önce göndermiş. O olmaz ya.
1: Şu andan itibaren olsun ya.
0: Şu an değil ya, bir ay diyelim bari.
1: Temmuz, Haziran'dan itibaren.
0: Haziran'dan itibaren. Haziran'dan itibaren. İyilik hareketinde bakalım bugün hangi 5 dinleyicimiz... Ulan yine bol keseden tişörtleri dağıttınız, kaldınız zımbızlak değil mi demiş. Ya her sene aynısını yaşıyoruz.
1: Yaşıyoruz ya. Biz gelince heyecanlanıyoruz.
0: Fatih sen yengeyi aramadın diyor. Mesaj atmış, arama müsait değilim diye. Dinliyor şu an belli. O yüzden arayamadım ya.
1: Şey olur mu diyor. Ben dün hanıma 3000 gönderdim. O da bir iyilik hareketi. O olur mu?
0: Olmaz. Olmaz.
1: Aynı ev içinde olmaz. Komşuya gönderdiysen eğer.
0: Bak Gülşah Hanım göndermiş, bir teşekkür belgesi almış. Çevre platformu tohum etkinliği. Gördün mü?
1: Gördük Gülşah Hanım. Şu an gördük, evet. Gülşah Hanım'ı gördük.
0: Şimdi biz onları bir derleyip toplayalım. Dönüşte isimleri sayalım, kimlere verdiğimizi, neden verdiğimizi de. Senacığım neden verdiğimizi de oraya bir not alırsan müazzam olur. Ya da fotoğrafta belli olur. Bir ara, aradan sonra geliyoruz. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Kısa bir ara geliyoruz efendim.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
2: Budur.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi. Expertise.
3: Yaz coşkusu vatanda.

0: Ahmet Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Tatil Sepeti.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bir.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
7: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
8: İyisini iste, iyi finans.
9: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
10: Sevgili dinleyiciler, programın sonuna geldik. Katılan, dahil olan bütün dinleyicilerimize minnettarız. Sağ olsunlar. Şimdi Sena kazananları açıklayacak. Senoş.
11: Söyle yavrucuğum.
12: Hemen söylüyorum. Gürkan Çelikçi.
10: Tam noter sesine dönmedim ya. Tam noter oldu bir an.
12: Evet. Kızı Lösevic'in saçlarını bağışlamış.
10: Vay vay vay vay. Başka?
13: Adı Zümra.
12: Ertunga Akdoğan. Bu da yetimler için bir bağışta bulunmuş, dekontu var.
10: Teşekkür ederiz.
12: Küçük baş büyük baş hayvan bağışında bulunmuş daha yeni. Şemail Büyük.
10: Tebrik ederiz.
12: Gülşah Hanım var, teşekkür belgesi. Bir tane kaldı.
10: Bir tane kaldı. İyilik hareketi yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir süredir.
13: Bir de.
10: Geçen ayı unuttuğumuz için bu ayın başında yapalım istedik.
13: Normalde doğru mu söylüyorum? Evet, doğru doğru. Yok, geçen ayı değil, cuma günü yapacaktık.
10: Ha, cuma yapacaktık.
13: Cuma yapacaktık.
10: Olmadı, unuttuk, pazartesiye kaldı. Pazartesiye o yüzden kaldı. Yapıyoruz. Normalde her ayın ilk cuması.
13: Yapıyoruz etkinliğimizi.
10: Buldun mu Zenoş'um?
12: Evet, eğitimle ilgili bir bağışta bulunulmuş Seren Ergönül.
10: Tebrik ederiz.
12: Teşekkürler.
13: Sağ olsunlar, var olsunlar.
10: İyilikleriniz bitmesin, artarak katlanarak devam etsin efendim. Maksadımız birilerini hatırlatmak. Farkındalık yaratmak. Başka bir şey değil. Sevgili dinleyiciler, hem çevreci hem ekonomik hem de şehirde özgürlüğün tadını almak isterseniz Mondial e-bike'lar sizi bekliyor. Unutulmaz bir yaz hediyesi. Kendinizi, çocuğunuzu, arkadaşınızı, sevginizi ödüllendirmek isterseniz.
13: İstiyorsanız tam size göre Mondial e-bike'lar var sevgili Yıldırım. Siteye girerseniz eğer görürsünüz orada çeşit çeşit e-bike'ları, elektrikli bisikletleri.
10: Peki ne avantajı var?
13: Ne avantajı var? Şöyle ki peşinat artı 9 taksit avantajı var 10 Temmuz'a kadar. Belki de daha da uzayacaktır bu sevgili Yıldırım. İstekler artık yoğun ilgi arttıkça daha da uzayacaktır. Ben uzayacağını bekliyorum.
10: İnşallah.
13: Bu yaz boyunca herkes sevdiklerini, hatta kendisine bile
10: Mondial e-bike
13: hediyeler alsın.
10: Veda ediyoruz ama akşam 18'de ben tekrar burada olacağım. Sizi de bekliyorum efendim. 16'da bizim Serdar var. Bu arada Alem Portal yayında. Alem Portal ne? Alem FM'in yeni dijital platformu.
13: İçinde, ne ararsanız var.
10: İçinde 4 tane özenle seçilmiş şarkıların olduğu bir platform. Alem Slow Plak'tan Farabesk, yani fantazi ve arabeskin içinde olduğu radyosu. Bir de Atmosfer var. Atmosfer bir ilk. Nasıl ilk?
13: Yapay zeka şarkıları.
10: Şöyle, evet, sizin ürettiğiniz şarkıları çalıyor. Alem Atmosfer'de sadece yapay zeka şarkıları var. Yani yapay zeka ile üretilmiş şarkılar.
13: İlla yani eski şarkının cover'ı bile olması gerekmiyor.
10: Sözlerini siz yazın. Bir yapay zeka

0: formunu oluşturun. Bize gönderin. Nasıl? iletişim@alemefem.com'a. Senoş sağ ol canım
1: ben
0: benim.
1: Ben teşekkür ederim abicim.
0: Kafa açan uzman.
2: Bitti.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sundu.
2: Faiz oranı sıfır.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
8: Tatil Sepeti.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Haydi.
10: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
11: Ama dememek için ama sigorta.
12: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
11: Ama dememek için ama sigorta.
13: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
14: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
15: Expertise, Dynobile.
16: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. NATO İttifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olan Türkiye, bu kez de belirsizlikler çağı olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini ağırlayacak. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. Trump'ın zirvedeki temaslarının ardından Ukrayna devleti

0: Başbakanı Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla ikili görüşmeler gerçekleştireceği açıklandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye mesajı verdi. Kurtulmuş terör örgütünün silahlarını bırakması ve tasfiyesiyle mecliste çıkarılacak yasalarla artık bu iş tamamen geride kalacak. Ülkede birlik, beraberlik hakim olacak dedi. Osmaniye'de düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Bir kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve buna bağlı olarak yükselen dalgalar denizde tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. İlçede dün 20 kişi boğulma tehlikesi geçirirken 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Fransa'da Louvre Müzesi'nden sonra bir müzede daha soygun gerçekleşti. Fransız lüks cam üreticisi Lalique Müzesi'nde düzenlenen soygunda milyonlarca euro değerinde mücevher çalındı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. Ayrıca bugüne kadar 995 artçı sarsıntı meydana geldi. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay hayatını kaybetti. Göktay 81 yaşındaydı. Sağlık Bakanlığı son 2 yıla ilişkin verileri paylaştı. MHRS sisteminde randevu bekleyen kişi sayısında %92 oranında rekor düşüş yaşandığı açıklandı.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Norveç Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Brezilya 1990 yılından beri ilk kez Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti. İngiltere 10 kişi kaldığı maçta ev sahiplerinden Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finalde Norveç'in rakibi oldu. Son 16 turunda bugün Portekiz İspanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 22'de başlayacak. A milli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 6. ve son maçında bugün İsviçre'yi ağırlayacak. Maç saat 19'da başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 46 lira 81 kuruş, euro 53 lira 55 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 41.004, yarım altın 20.584, çeyrek altın 10.314, gram altın ise 6.299 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 4 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Kayseri 30, Ankara 29, İzmir 34, Antalya 31, Adana 33, Trabzon 26, Erzurum 23 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu

Merhaba, ben Mela Bedel. Yeni şarkım Gel Dönelim Eve şimdi Alem Efendi. Alem Efendi.

0: birazdan. Reklam. TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
2: TED o kadar iyi ki TED.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: İnce Vatan. Ama dememek için ama sigorta. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ama dememek için ama sigorta.
1: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerine sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de. Chery.
0: Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofisleri.

0: yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
1: kazancım net, sigortam net.
2: Reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Parafly'in katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Hollanda, Rotterdam'dayız. Rotterdam, Hollanda'nın en büyük ikinci şehri ve Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Şehir, dünyanın en büyük ve en yoğun limanlarından biri olan Port of Rotterdam ile tanınır. Modern mimarisi, yenilikçi şehir planlaması ve etkileyici gökdelenleriyle diğer Hollanda şehirlerinden farklı bir görünüm sunar. Özellikle Cube Houses gibi sıra dışı yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker. Rotterdam, dinamik atmosferi, kültürel etkinlikleri ve çağdaş yaşam tarzıyla Hollanda'nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
4: Her dönemin en iyisi.

Cümle Alem şimdi Alem Portal'da. Modunu seç, müziğini dinle. Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu.

0: Bajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara
1: Ajet. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Derken rezervasyon. Son dakika.

Mutlu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti Ekspertise Dynobile. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Setur Yaz Show! Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Tatilse Setur.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: Ben Demet Sağroğlu.
1: Ben Melis Fiz.
2: Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi.
0: Aşk perisi şimdi Alem Efendi.
1: Alem Efendi. Cümle alem burada. Alem.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: İstikbal, Mondihome mağazaları ve Doko.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: veya çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA veya emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
2: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Norveç Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Brezilya 1990 yılından beri ilk kez Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti. İngiltere 10 kişi kaldığı maçta ev sahiplerinden Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finalde Norveç'in rakibi oldu. Son 16 turunda bugün Portekiz İspanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 22'de başlayacak. A milli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 6. ve son maçında bugün İsviçre'yi ağırlayacak. Maç saat 19'da başlayacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi %0,50 puan artışla 14.491 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 52 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 45 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.944, yarım altın 20.553, çeyrek altın 10.298, gram altınsa 6.289 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Alem Akustar sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: Alem Efendi. Birazdan. Adını yazmışlar gökyüzüne. Fırtınalar düşmüş kaderime. Birazdan. Reklam.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Merkez.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Global, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Haberciyiz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pilot'in Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Pilot'in Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Alice Harikalar Diyarında çocuk oyunu Şişli Tiyatrosu'nda. Hayal gücü çok kuvvetli olan Alice, bir gün evinin bahçesinde kitap okurken önünden geçen ve konuşan bir tavşanın peşine takılır. Bir ağacın kovuğundan içeri atlayan tavşanın peşinden o da atlar ve kendini Harikalar Diyarında bulur. Bakalım Alice ne gibi maceralar yaşayacaktır? Siz de bu heyecana ortak olmak için 25 Temmuz saat 14, 16 ve 18 için biletlerinizi almayı unutmayın.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Reklam.
6: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Merhaba, ben Derya Ulu. Şımarık şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Başkent zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. 56 bin personelin görev aldığı başkentte bugünden itibaren bazı kritik ana arterler ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılıyor. Vatandaşlara alternatif güzergahlar önerildi. Hali hazırda yürürlükte olan toplantı, gösteri, yürüyüş yasakları zirveden sonra da sürecek. Misafirler arasında en öne çıkan isimse ABD Başkanı Trump oldu. Trump ve ekibinin kalacağı otel tamamen kapatıldı. Ayrıca Trump'ın zirvedeki temaslarının ardından Ukrayna lideri Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla ikili görüşmeler gerçekleştireceği açıklandı. İran'ın Pekin Büyükelçisi Fazli, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden yeni hizmet bedelleri alınacağını açıkladı. Çin gibi dost ülkelere ise kolaylık sağlanacağı belirtildi. Havaların ısınmasıyla sıcaktan bunalanlar deniz kenarına akın ediyor. Aydın, Burdur ve Mersin'de dün 5 kişi boğularak can verdi. Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolan genci aramak için arama çalışması başlatıldı. Burdur'da etkili olan kuvvet temel gıda maddelerinden olan ekmeğin daha uygun fiyatlara satılması için kitlesel ekmek üretimi yapan dev fırınlara yönelik düzenleme yapılacağını duyurdu.
2: Haberler bitti.
3: Devam ediyor.

0: birazdan.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek. Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: stabil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

0: paketi Gong. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: İnan gelsin Sütaş Ayran.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklam.
4: Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa, ekspertize,
1: Dynomile. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi, ekspertize, Dynomile.
3: Reklam.
4: 90'lı yılların
3: en iyileri. Alem Efendi.

0: saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: Hesap basit. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda bugün saat 22'de Portekiz ile İspanya karşı karşıya gelecek. Gece saat 3'te ise ABD-Belçika karşılaşması oynanacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 6. ve son maçında bugün İsviçre'yi ağırlayacak. Maç saat 19'da başlayacak. Wimbledon tenis turnuvasında ikinci hafta başlarken 24 Grand Slam şampiyonluğu olan Djokovic kariyerine yeni bir rekor ekledi. Sırp tenisçi Wimbledon'da 106. maçını kazanarak Federer'in rekorunu geride bıraktı.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu.
1: Hesap basit.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 14.608 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 49 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.885, yarım altın 20.524, çeyrek altın 10.283, gram altınsa 6.278 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul ve Kayseri 30, Ankara 29, İzmir 34, Antalya 31, Adana 33, Trabzon 26, Erzurum 23 ve Diyarbakır 38 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Hazret'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara
1: Ajet. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: Parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları, düzenli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Her dönemin en iyisi.

0: birazdan. İşte kuzu kuzu geldim diyince kapandım dizlerine, bu kez gururumu ateşe verdim, yaktın da geldim. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: Reklam.

0: Servis.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: İnternette yıllarca birlikte eğlendik. Şimdi sıra gerçek hayatta. Halk Ekmek Fest'te bir günlüğüne telefon ekranlarından çıkıyor, aynı alanda buluşuyoruz. Müzikle, oyunlarla, sürprizlerle, iyi yemeklerle, kötü danslarla ve bu anı kaçırmamam lazımdı dedirtecek anlarla. Bu sadece konser izlemeye, bir şeyler yemeye ya da birkaç fotoğraf çekmeye geldiğiniz bir festival değil. Daha fazla iyi ki gelmişim anı. Bir günlüğüne değil, uzun süre konuşulacak bir gün için hazırlan. 25 Temmuz saat 17'de Küçük Çiftlik Park'ta.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
1: Reklam.

0: aziz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Başkent zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. 56 bin personelin görev aldığı başkentte bugünden itibaren bazı kritik ana arterler ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılıyor. Vatandaşlara alternatif güzergahlar önerildi. Hali hazırda yürürlükte olan toplantı, gösteri, yürüyüş yasakları zirveden sonra da sürecek. Misafirler arasında en öne çıkan isimse ABD Başkanı Trump oldu. Trump ve ekibinin kalacağı otel tamamen kapatıldı. Ayrıca Trump'ın zirvedeki temaslarının ardından Ukrayna lideri Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla ikili görüşmeler gerçekleştireceği açıklandı. Ekrem İmamoğlu bugün İBB casusluk ve diploma davasında hakim karşısına çıkıyor. İmamoğlu ilk olarak sahte diploma davasına katılıyor. Casusluk davasındaysa savcı mütalasını vererek İmamoğlu ve 3 sanığın tutukluluğunun devamını istedi. Havaların ısınmasıyla sıcaktan bunalanlar deniz kenarına akın ediyor. Aydın, Burdur ve Mersin'de dün 5 kişi boğularak can verdi. Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolan genci aramak için arama çalışması başlatıldı. Burdur'da etkili olan kuvvetli yağışın ardından bir köprüdeki yolda çökme meydana geldi. Güvenlik önlemleri alınarak köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekmek fiyatları için harekete geçildi. Ticaret Bakanlığı temel gıda maddelerinden olan ekmeğin daha uygun fiyatlara satılması için kitlesel ekmek üretimi yapan dev fırınlara yönelik düzenleme yapılacağını duyurdu. Trafik güvenliğini artıracak yeni düzenleme için düğmeye basıldı. Aday sürücülere sıkı takip getiren düzenlemeye göre drift ve makas atan, geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyen sürücülerin ehliyetleri kalıcı olarak iptal edilecek. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 31 kuruş artacak.
2: Anladım ki sen yalansın. Yalanlarla kalp çalansın. Arkamı dönüp seni aramışım. Bir bakmışım ki yalanmışsın. Ben içimde hep seni, sense hep ayrılığı taşımışsın. Senden son bir ricam var. Şu hesabı kes de üstü kal.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
6: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
7: Next. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
8: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
9: Reklam. Paketiniz var.
10: Aa, nereden?
9: Gelecekten.
10: İçinde ne var?
9: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Alem Efendi. Birazdan. Yarına kimse, kimse lanet. Bu gece kalbim sana emanet. Birazdan. Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone.
3: Reklam.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda bugün saat 22'de Portekiz ile İspanya karşı karşıya gelecek. Gece saat 3'te ise ABD-Belçika karşılaşması oynanacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 6. ve son maçında bugün İsviçre'yi ağırlayacak. Maç saat 19'da başlayacak. Wimbledon tenis turnuvasında ikinci hafta başlarken 24 Grand Slam şampiyonluğu olan Djokovic kariyerine yeni bir rekor ekledi. Sırp tenisçi Wimbledon'da 106. maçını kazanarak Federer'in rekorunu geride bıraktı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.608 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 49 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.885, yarım altın 20.524, çeyrek altın 10.283, gram altınsa 6.278 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
0: Her dönemin en iyisi.

0: Merhaba, ben Deryaoğlu.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Yeni şarkım Hani'nin sözleri bana, müziği Asil Gök'e, düzenlemesi Asil Gök ve Görkem Oker'e ait. Şarkı aslında kendi ismini doğurdu. İçinde o kadar çok Hani'yi barındıran şey vardı ki başka bir isim olması kaçınılmaz oldu. Yeni şarkım Hani şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
3: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce ürün

manşetle Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
2: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, sigortam net.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
6: Vodafone Red'le sınırsızca.
7: Reklam.

Merhaba, ben Mela Bedel. Yeni şarkım Gel Dönelim Eve şimdi Alem Efendi. Alem Efendi.

0: Sertiz.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Rock müziğin enerjisiyle Anadolu'nun sıcak ezgilerini bir araya getiren Haluk Levent, geçmişten günümüze uzanan zengin repertuarıyla seyircisini eşsiz bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Şarkıların, anıların ve binlerce sesin aynı ritimde buluşacağı bu özel gece, müzikseverlerin hafızasında uzun süre yer edecek. 17 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da, 31 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Vadi İstanbul'da.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Serviis.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazla

0: ben Deme Sağroğlu.
1: Ben Melis Fiz.
2: Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi.
0: Aşk perisi şimdi Alem FM'de.
1: Alem FM. Cümle alem burada. Alem.

0: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Pilot Garaj Şoto Ekspertiz 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
1: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Alem Akustik sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: Birazdan. Reklam.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Anladım.

0: Sertiz.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam.
3: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
2: Reklam.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Ben bir de şeye de inanmıyorum. Suların ne? Gittiğine de inanmıyorum.
1: Nasıl?
0: Musluk tükürüyor ya bazen.
1: Evet.
0: Şey yapıyor, öksürüyor.
1: Falan diye. Ne oldu oğlum?
0: Bizim musluğu yaptın da. Aynı bizim banyodaki musluğu yaptın.
1: Evet, öyle açıyorsun ya.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi 9 Temmuz saat 14'te gerçekleştirilecek. Trendyol 1. Lig'in fikstür çekimi ise 10 Temmuz saat 15'te Riva'da yapılacak. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda bugün saat 22'de Portekiz-İspanya maçı oynanacak. Gece saat 3'te ise ABD ile Belçika karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 6. ve son maçında bugün İsviçre'yi ağırlayacak. Maç saat 19'da başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.468 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 49 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sunar. Expert.

0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 22 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.879, yarım altın 20.521, çeyrek altın 10.282, gram altın ise 6.279 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Kayseri 30, Ankara 29, İzmir 34, Antalya 31, Adana 33, Trabzon 26, Erzurum 23 ve Diyarbakır 38 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
6: Fazla akbil olan var mı?
5: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
7: Serdar Gökalp.
5: O da bu yollarda seninle.
7: O da bu yollarda seninle.
5: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de.
8: Alem FM'de.

0: herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden bile isteye bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu denizde halkın çocuğu
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne yapıyorsun Koyuncu?
1: Abi çok iyiyim ya.
0: Hayırdır oğlum, ne oldu, para mı buldun, ne yaptın?
1: Yok yani güzel bir hafta sonuydu, yağmur, evde dinlendim.
0: Yağmur güzel miydi senin için?
1: Bizde az yağdı.
0: Ortalığı sel aldı. Sen neredeydin, sen, senin evin neredeydi?
1: Bakırköy'de.
0: Bakırköy'de.
1: Hiçbir şey yoktu abi, bir serpiştirdi falan, o kadar.
0: Çıta yani. Ümraniye'den sonra yükseldi tabii çıta yüzü. Yani. Ama galiba abi Selahattin'i çağırmak lazım. Galiba evet. Evet. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. Serdar Trafik'te başlar sevgili dinleyenler. Tarih 6 Temmuz, yıl 2026, günlerden pazartesi. Ha buraya Alem FM, haydi bakalım.

0: Hayret oğlum, çok şaşırdım şu an Hüseyin. Valla.
1: Ne oldu abi?
0: Şarjım %100.
1: Aa.
0: Evet, çok hayretler içerisindeyim yani şu an.
1: Sen
0: alışık değilim böyle şeylere.
1: Gece yatarken mi takıyorsun abi şarjı?
0: Ben devamlı şarjda benim. Benim devamlı, nerede bulursam orada takıyorum ben.
1: Geçen hani, bir motorda gördüm. Motorda mı takıyordun? Bir şey yapıyordun.
0: Motorda da. Motorda şey, uyarı lambasını şarj ediyorum. He, motorda.
1: Onu, evet.
0: Motorda onu şey yapıyorum, şarj ediyorum.

0: Yeni sponsor hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim hepimize. Bundan sonra bu saatlerde Serdar Trafik'te Bex Premium Resort Spa. Onunla devam edeceğiz. Spa deyince bak yemin ederim var ya. Bir de yani şey böyle kemiklerim ağrıdı ya.
1: Sever misin abi?
0: Sevmeyen var mı?
1: Bilmiyorum, belki hani böyle sevmeyen vardır.
0: Bex'te şu an dinleyen vardır.
1: Ama çok iyi. Çok iyi abi ya.
0: Evet bak Bex Otel'de dinleyen vardır şu anda. Yani selam ederim. Hayırlı olsun her iki taraf için de. Benim için de, sizin için de, radyomuz için de. Hani üç taraf için de pardon. Benim için de, radyomuz için de, sizin için de. Bex'te şu anda dinliyorlardır. Selam ederim size. Vallahi spa deyince kemiklerim ağrıdı. Kuşadası'nda değil mi otel?
1: Evet.
0: Bir dakika dur, bir incelemem lazım. Bir saniye. Bak, hazır yıllık izin de geliyor yani. Bir dakika bakmam lazım.
1: Beni de götürürsün diye düşünüyorum.
0: Sen abi. Çıkabiliyor musun?
1: Çıkarım istersek değil mi?
0: Nasıl istersek çıkar. Öyle olmuyor.
1: Hayır, hafta sonu çıkabilirim. Hafta sonu yanına gelirim yani.
0: Yani tamam canım, hafta sonu hafta sonu olabilir. Oh, otelimizde 5 yıldızlıymış.
1: Oh.
0: Nerede? Evet, Kuşadası'ndaymış. Kuşadası'nda hava kaç derece acaba şu an?
1: Hemen bakıyorum.
0: Evet, bir bak bakayım hemen. Oh, 5 yıldızlıymış. Oh, otelimizde Kuşadası'ndaymış. Oh. Odalar diyor. Şöyle bir bakayım. Klasik oda, deluxe oda. Tek başına alamam ben ya. Bana klasik oda yeter herhalde.
1: Abi 32 derece.
0: Kuşadası'nda mı?
1: Tam spalık.
0: Ciddi mi diyorsun?
1: Vallahi.
0: Klasik oda da 31 metrekareymiş.
1: Oo, büyükmüş.
0: Evet, 31 metrekareymiş. Şöyle bir bakayım. Bakayım. Oh, manzara falan filan. Evet. Bex'tekilere sesleniyor. Abim mi? Ablam mı? Aşağılara doğru indim. Panoramik suite'i gördüm. Aşağılara doğru indim.
1: Panoramik
0: suite'i gördüm. 147 metrekare. 180 derece deniz manzarasıyla benzersiz diyor.
1: Güzel abi.
0: Şimdi ben çalıştığım insanlarla gidip birebir tanışma şeyindeyim, kafasındayım her zaman. Ben önümüzdeki ay bir Bex'e bir gideyim bakayım yani.
1: Ben evet de. Abi, ben de sana eşlik edeyim, bir ihtiyacım
0: var. Kardeş olur. Sen gelemiyorsun sen daha. Sen daha bir ay olmadı oğlum, sen daha başlayalı. Sen gelemezsin.
1: Ya bir ihtiyacım falan olur abi, o yüzden hani, diyorum.
0: Yok, o kadar da babanın radyosu değildir diye düşünüyorum. Herhalde sen gelemezsin diye düşünüyorum. Evet sevgili dinleyenler, Serdar Trafik'te bundan sonra bu saatlerde Bex Otel Spa'yla karşınızda değerli dinleyenler. Daha şimdi bugün ilk olduğu için hani bir şey demiyorum ama ilerleyen günlerde artık spa masajı mı veririz? Yoksa bir hafta sonu bir şey mi yapar? Bakacağız. Vallahi Kuşadası'ndayım abi demiş. Daha dur abi, daha bugün başladık. Dur. Daha bugün başladık. Dur bakalım, dur. Oo, Kuşadası yazmışlar. Adem nerede? Vallahi geçen hafta söyledik, demek ki kaçırmışsınız değerli dinleyenlerim. Bundan sonra radyo ayağında halkın çocuğunu Hüseyin temsil edecek. Bizim Hüseyin Koyuncu. Ama sosyal medya hesabını bulamıyoruz tabii yani Hüseyin Koyuncu'nun. Öyle alt tireli falan sevmiyorum ben. Bu çocuğun da her yeri alt tire yani. Her yeri.
1: Her yerimiz alt.
0: Her yeri alt tire adamın yani. Her yeri. Otele baktım, otel yıkılıyor demiş. Dur çaktırma. Birkaç gün geçsin bakacağım ben, bir şeyler bakacağım. Ben bakacağım şimdi.
1: Ben duvar kağıdı mı yapacağım şimdi otelin görüntüsünü?
0: Otelin görüntüsünü
1: evet
0: yapacağım?
1: Evet abi, duvar kağıdı.
0: Ben daha fazlasını yapacağım. Otelin görüntüsünü stüdyoda arkama asmayı düşünüyorum. Oo. Öyle düşünüyorum.
1: Valla benim için daha iyi olur. Tam karşımda.
0: Dinliyorlarsa Işıl'a yazsınlar, dinliyorlarsa. Yazsınlar Işıl'a. Niye şimdi bu çocuk telefon şakalarını, radyo programını yani Kuşadası'nda otel suite'inden yapmasın mı yani?
1: Evet.
0: Yapmasın mı?
1: Yapsın abi.
0: Yani siz de dinlediğiniz radyo programcısı spa merkezinden yayın yapsın istemez misiniz? Ben isterim.
1: Ben de isterim ya, senin adın abi.
0: Evet. Şu anda mesela size böyle anlatırken şöyle gelsin. Of evet, orası. Evet sevgili dinleyenler. Böyle gelsin istemez misin?
1: Tabii. Kim istemez? Evet.
0: Sen stüdyodasın. Sana yok. Sana yok.
1: Ucundan.
0: Sana yok. 0536-901-8902 0536-901-8902 Radyomuzun WhatsApp numarası 536-901-8902. Ve o zaman Hüseyin, başlıyoruz, hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Evet değerli dinleyenler, en son neyin pazarlığını yaptınız? 536-901-8902 536-901-8902 ya da Twitter Serdar Gökalp, ya da Twitter Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler, en son neyin pazarlığını yaptınız? Hüseyin, neyin pazarlığını yaptın en son?
1: Bu hafta sonu bir AVM'ye gittim. Parfümüm bitmişti. Parfüm.
0: Oğlum hani evdeydin, yatıyordun. Ne dümenci adamsın
1: abi,
0: ya.
1: Cumartesi yağmur olduğu için yattım. Pazar günü güzeldi. Çıkayım dedim ben de yani.
0: Çıktın yani.
1: Çıktım. Gittim bir AVM'ye, parfüm sordum. Hiç evet. İndirim yok. Yani parfümler de almış başını yürümüş. Hı. Pazarlık yapmaya çalıştım.
0: Kurum. Kaç paraydı işledin parfüm?
1: 10.
0: 10 bin lira.
1: Evet.
0: Olmuş bu, olmuş sevgilim ya.
1: Hayır alamadım abi zaten.
0: Bu olmuş, olmuş bu, olmuş.
1: Alamadık da. Yani şey dedim.
0: Kaça insin istedin?
1: Yani onların bazen %20, %30 indirimleri oluyor.
0: %20, %30.
1: %30. Dedim ki yok mu hiç indirim? Yok de, vardır bir şekilde dedim. Yani bir şeyin indirimini yaparsınız diye. Kurumsal şirket bu arada. Yapmadılar abi, bitti dedi.
0: Bitti dedi.
1: En son babalar günü geçti, orada vardı dedi. Kaldı bizim parfüm.
0: Ben şeyi anlamıyorum. Mesela 15 bin liralık bir şey. Sen parfümden örnek verdin mesela. Ben parfümden evet. Örnek vereyim. 15 bin liralık bir parfüm mesela. Adam diyor ya. Oğlum 3 bin liraya aldım lan bunu. Nasıl aldın oğlum, sahte mi falan? Yok abi, AVM'de işte kendi mağaza. Nasıl abi, o gün %850 indirim varmış. Yani %850 indirim varmış deyince. Ben neyin pazarlığını yaptım en son?
1: Neyin abi?
0: Bir dakika bakayım. Neyin pazarlığını yaptım ben en son?
1: Aslında az önce yaptın.
0: Ne yaptım?
1: Spa.
0: Spa pazarlığı.
1: Evet.
0: Yok canım, onda pazarlığa gerek yok. Yani onda bence pazarlığa gerek yok. Ben en son neyin pazarlığını ya? Vallahi hatırlıyorum. Neyin pazarlığını yaptım ben en son ya? Ben aklıma gelirse söyleyeceğim sevgili dinleyenler. Vallahi aklıma gelirse söyleyeceğim. Şu anlık bir şey yok. Selam Serdar. Klimanın yerini değiştirdik. Servis 2500 lira istedi. Pazarlık teklifinde bulundum ama yemedi moruk demiş efendim. 150 ton 42'den 40'ı aldım. 150 ton 42'den 40. Neyi almış 150 ton? Anlamadım.
1: 150 ton.
0: Parfüm muadili var. Sahte, orijinaline gerek var demiş. Bunlar mı korkutuyorlar bizi mesela? Kesinlikle sahte sıkma. Hele cildinize sakın şey yapmasın.
1: Evet ama aynısı değil zaten. Yani o koku olmuyor. Yani hepsinde tutturamıyorlar onu.
0: Bu bir de birebir aynısını yapamıyorlarmış. Yoksa firma yok, evet. Sıkıntıymış.
1: Zaten onların kodları var.
0: Ne kodları?
1: Ya ismini söyleyemiyorsun orada.
0: Ciddi misin?
1: Tabii söylüyorsun ama işte bilmem ne işte K50.
0: Ne yapıyor, ağzına mı vuruyor ismini söyleyince? Yani hani.
1: Yasak abi.
0: Mesela gittin dedin ki mesela merhaba Serdar Oza, sakın deme lan filan mı diyor? Günah girmiş gibi mi oluyorsun? Tövbe yarabbim, ne oluyor?
1: Ya anlıyor ama ismini üstüne yazamıyor tabii, ya da işte kod diyorlar onu.
0: İsmini üstüne mi yazamıyor?
1: Yazamıyor işte, K50 diyor. İşte J49 diyor.
0: Ha. Abi kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Akşam stüdyodumuz, stüdyodayım Evren. Araba aldım, odun pazarlığını yaptım. Tatlısıyla geleyim diyorum demiş efendim. Odun derken onundur herhalde. Stüdyodayım ya. İki yayın arası yokum da, gece Serdar yayında da stüdyodayım. Gelirsen senin üzerinden tüm dinleyenlere söyleyeyim. Bugün gelmek isteyen varsa, geçen hafta birkaç dinleyicimizle görüşemedik çünkü.
1: Evet.
0: Hüseyin buradayken gelmişler. Bugün merkez stüdyodayım. Gelmek isteyen varsa Serdar yayında saatinde gelebilir. Hani bu saatte de gelebilir şu an. Çok böyle her şeyimi de anlatmayayım da size, iki yayın arası yokum, onu söyleyeyim. Akşam geleceğim bir daha. Abi biri yanıma geldi, havaalanında çalışıyormuş. Maaşını parfümle ödemişler, bana onda biri fiyatına sattı demiş efendim. O her yerde. Hiç geldin mi böyle bizim yanına? Abi selam.
1: Geldi, buyur. Geldi.
0: Böyle. Tabii, onun tabii. Hemen yanında tıraş makinesi var, onun yanında şarj aleti var filan. Tabii böyle tabii. Değişik şeyler.
1: Hepsi de orijinal abi, öyle yani. İddia ediyor.
0: Bunu?

0: Merhaba Serdar Bey, eşime telefon şakası yapmışsınız. Yayınlamamışsınız. O şakayı bana gönderir misiniz? Şimdi yayınlamam. Ya ben yayınlamak için yapıyorum şakayı. Yayınlamadıysak eşinizle izin problemi yaşamışızdır. Bir ikincisi, yayınlamadığım şakayı bazen öyle teklifler alıyorum. Mesela diyor ya bizim arkadaş var Hüseyin, şaka yap ama paylaşma, bize gönder sadece. Öyle babanızın radyocusu olamıyorum maalesef. Yani yaparsam yayınlarım.
1: O VIP oluyor abi artık yani.
0: Tabii. O. Ya, ha, uygun bir fiyatı olur.
1: Bence de.
0: Hani uygun bir fiyata o mesela derler Serdar'cığım 10 bin dolar benim için sıkıntı yok. Yani benim için sorun yok. Bazen şey yazıyorlar bana mesela. Böyle çok net. Abi parası neyse verelim, bize de bir şaka yap. Direkt yazıyorum 10 bin dolar yazıyorum, cevap gelmiyor bir daha. Evet. Ailemizin sunucusu Melis yazmış. Sen yayında dinleyici davet edince saate baktım. Şimdi çıksam yetişirim akşam yayınına. Mersin'den selamlar. Merhaba Melis. Şakalarda bir arkadaşın babasını ikna ettim. Hafta sonu Hüseyin.
1: Nasıl?
0: Bana dedi ki oğlum bilgiler dedi çok enteresan, çok şey. Nasıl dedi valla, yani gerçek mi bunlar, nasıl inanıyorlar filan dedi. Gerçek dedim. Ya bırak şimdi dedi bana. Dedim ki arkadaşın babası, otur sana bir dedim, otur. Sen dedim akıllı başlı adamsın değil mi? Artık yani bazılarını anlatıyorum ama herkes anlatmıyor. Kimini ciddiye almıyorum. Sen dedim akıllı başlı adamsın. Evet. Gazete okuyorsun, haber okuyorsun falan değil mi? Evet, evet, tamam. Hani hiç şu haberleri görmedin mi işte? Bilmem ne bilmem ne şirketinin başındaki CEO'yu evdeki altınlarınızı temizleyeceğiz diye kandırdılar. Bilmem ne bilmem. Ya bak şöyle telefonlara inanıyor insanlar. Şöyle telefonlara. Canlandırıyor. Hüseyin Bey merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim.
0: Evdeki altınlarınız yasa dışı bir şeye, icraata karışmış.
1: Ne zaman?
0: Biz şimdi hemen geliyoruz. Siyah poşete koyuyorsunuz altınları. Hemen evinizin önünde park var ya sizin.
1: Evet.
0: Onun önündeki çöp kutusuna koyuyorsunuz hemen siyah altınlarla. Evde döviz var mı?
1: Var.
0: Tamam, dövizleri de yanında koyuyorsunuz.
1: Aynı poşete mi?
0: Aynı poşete, aynı poşete koyun. Şey yapmayın, israf olmasın.
1: Biz... Yalnız siyah poşet yok, ne yapacağım?
0: Oğlum uzatma işte, tamam da getir.
1: Tamam.
0: Tamam da getir. Şimdi insanlar... Hani bir de buna inananlara şimdi isim vermek istemiyorum da haberlere bir baksana kimlerin inandığına. Hani şimdi buna inanana şaşırıyorsun, benim telefon şaşırmıyorsun, benim telefon şakasına inanana mı şaşırıyorsun? Hani buna inanana şaşırmıyorsun da doğru diyorsun lan dedi bana. Bana öyle dedi, arkadaşım babası öyle dedi, doğru diyorsun dedi.

0: Abi bu nasıl halkın çocuğu? Instagram'dan yazarız bakmaz parfüme 10 bin lira verir. Senin için diyorlar.
1: Aa.
0: Evet.
1: Instagram'dan ne zaman yazmışlar?
0: Yani Adem'le alakalı hani bize ulaşmak için Adem üzerinden gidiyordunuz biliyorsunuz. Bu alışkanlık evet. Birazcık sürecektir tabii ama Hüseyin üzerinden ilerleyelim bundan sonra. İşte radyoya gelmek isterseniz, bize ulaşmak isterseniz Hüseyin üzerinden ilerleyebilirsiniz. Hüseyin'in de öyle cins bir sosyal medya hesabı var ki arkadaşlar. Alt tire Hüseyin Koyuncu. Doğru
1: ufak
0: mu?
1: Bir fark var evet abi. Küçük bir fazlalık var orada.
0: Evet yani alt tireyle başlıyor adam yani. Hüseyin Koyuncu'nun başında alt tire var. Yani alt tire koyduk Hüseyin'in başına. Alt tire koyduk Hüseyin'in başına. Bir aradan sonra geliyoruz.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: inan, gelsin Sütaş ayran.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca Gazoz.
6: Türkiye'nin ilk Oto Ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Parafly'in katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
2: Paraf'la Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.
1: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and

0: Serdar, senin şakaları gazeteler sosyal medya hesaplarında paylaşıyor demiş. Ya kısalarda sorun yok, görüyorum. Kısa videolarda hani Instagram'a attığımda sorun yok. Onu görüyorum. Ama hiç utanmadan girip YouTube'dan uzun versiyonunu indirip paylaşanlar var. Bunlara bazen ulaşıyoruz biz, diyoruz ki ne yapıyorsun diyoruz. Mesela diyor ki abi biz iyilik olsun diye yaptık. E para kazanman niye açık? Para kazanman niye açık? Hani hem hırsız hem yüzsüz yani. Şeyden rahatsız olmuyorum. Hani Instagram'a atmış olduğumuz bir dakikalık, bir buçuk dakikalık versiyonu ya da TikTok'a koymuş olduğumuz bir dakikalık, bir buçuk dakikalık versiyonunda sorun yok. Mutluluk duyarım sizler tarafından paylaşılmasında. Sonuçta Tarkan'ın şarkıları da paylaşılıyor. Cem Yılmaz'ın gösterileri de paylaşılıyor. Madonna'nın şarkıları da paylaşılıyor. Çok mutlu olurum bundan. Zaten bunun için yani yapıyoruz. Siz görün, siz paylaşın, siz eğlenin diye. Ama uzun versiyonları sadece YouTube'da, benim kendi resmi kanalımda. Orada çünkü çok ciddi bir emek var. Sadece benim de değil, ekibimin de emeği var değerli dinleyenler. Kısalarda bir sorun yok. Kısalarda paylaşabilirsiniz. Mesela milyon takipçili hesaplar bir yayıncı diye bahsediyor benden. Onlara tutuluyorum tabii. Bir yayıncı. Alttaki yorumlara gülüyorum ben işte. Sıkıysa beni ara. Sıkıysa hadi beni ara filan diye. 13-16 yaşındaki bebeler beni, bu panel diye bir olay var. Panel, yasa dışı bir şey. Panel. İnternette bir şey var. Oraya böyle yazıyorsun, bilgileri falan alıyormuşsun. Yani bu çocuklar büyüyecek de adam olacak. Lan ben ulusal bir yayıncı olarak, bak ulusal bir yayıncı olarak bir suç işleyip bunu kamera kaydına alıp kendi rızamla milyonlara seyrettiriyor olabilir miyim lan? Yani işte bu kafayla büyüyecek de. Allah'tan beni duymuyorlar radyo programında da şey yaparlar ya. Onlar çünkü internette birazcık daha hızlılar Allah'tan. Neyse, işin özü şu işte, gazetesiydi, televizyonuydu, oydu buydu. Kısa versiyonlarını paylaşabilir. Zaten paylaşımı açık bir şekilde koyuyoruz. Orada öyle bir seçenek var, birileri paylaşabilir mi diye. Paylaşabiliriz, onlarda hiçbir problem yok. Sadece uzun versiyonlarına takığız. O da bir emek yani. Sadece YouTube kanalımız olsun istiyoruz sevgili dinleyenler. O kadar, başka bir şey yok. Bana telefon şakası yaptırmak isterseniz sadece WhatsApp'tan ulaşabiliyorsunuz. Sadece oğlum şu videoyu çekelim artık ya. Hani 10 tane mesela işte şaka size nasıl yaptırabiliriz, evet, bilmem evet, ne falan.
1: Soru cevap.
0: Ha şunu artık çekelim ya. Çekelim. Onun ilk girişi de şey olsun. Hani size nasıl şaka yaptırabiliriz'e cevap vereyim.
1: Tamam.
0: Böyle 7-8 dakikalık bir şey çekelim de YouTube'da paylaşalım. Sıkça, çok soru geliyor.
1: Sıkça sorulan sorular başlığı altında.
0: Evet, mesela şey ne olabilir soru? Telefon şakalarını nasıl yapıyorsunuz? Ondan sonra sıkıysa beni ara. Hep aynı adama şaka yapıyorsunuz falan de. Evet, salağım ben. Hardüşü hep aynı adama yapıyorum. Salağım, bir de çok affet. Kendim için konuştuğum için bu kadar konuşabiliyorum. Kendime diyorum yani. Hem öyleyim hem de hiç bu yaşta adamım, hiç arkadaşım yok benim. Hep aynı adama. Baba ne haber, iyi. Lan yine şaka yapacağız ya falan diye. Hiç yani. Mesela kadınlara yaptığım şakalar var. Yine aynı arkadaşım kadın taklidi yapıyor onunla da mesela. 0530-280-00-00 değerli dinleyenlerim, bana lütfen farklı tarzlarda telefon şakaları gönderin. Farklı tarzlarda telefon şakaları gönderin. Yusuf Yılmaz Çelik diye yarattığımız karakteri sağ olun çok sevdiniz. Vallahi herkes takipçisi. Dışarıda beni 10 kişi tanıyorsa 5 tanesi adımı Yusuf biliyor gerçekten. Hiç rahatsız değilim bundan. Hiç rahatsız değilim, sonuçta o da benim. Ama başka tarz şakalar da istiyorum sizden. Ve sadece WhatsApp'tan alabiliyorum değerli dinleyenlerim. 0530-280-00-00 0530-280-00-00 sevgili dinleyenler. Bana oradan telefon şakası malzemesi paslayabilirsiniz. Kocanızı da işletirim, karınızı da işletirim, annenizi de, babanızı da, çocuğunuzu da, kardeşinizi de. Genelde birinci derece yakınlardan seçiyorum ki şey olmasın. Yani bütün soruları bilsin. Çünkü şaka yapacağım kişiyle alakalı soruyorum. İşte bir kalp rahatsızlığı var mı? Kullandığı bir ilaç var mı? Şu var mı? Bu var mı diye. Bu sebeple birazcık böyle hani mesela arkadaş, ama diyorum ki kalp rahatsızlığı var mı diyorum.

0: Hani samimi arkadaşlar, bir kalp rahatsızlığı var mı diyorum. Ha abi onu bilemedim diyor mesela. Bilemedim dediği zaman hemen tık çiziyoruz üstünü mesela, yapmıyoruz. Hani birazcık ince eleyip sık dokuyoruz. Bize gönderin ama, olur mu? 530-280-0-0 530-280-0-0 sevgili dinleyenler. Sadece telefon şakası hattıdır bu. Hani canlı yayın WhatsApp numaramız başka zaten biliyorsun. 536-901-8902. Haydi bakalım. Cuma günkü Serdar yayında podcast'i yüklü değil. Hüseyin niye yüklemiyor? Adem yok diye. Yok efendim. Cuma günü gece Serdar yayında da yoktum. Ben de ondan dolayı değerli dinleyenler. Hüseyin alış. Başka hiçbir radyocuya sorulmayacak sorular ve duyulmayacak samimiyet.
1: Evet.
0: Mesela birazdan mesaj gelebilir. Neredeydin lan Cuma günü filan diye, anladın mı? Yani hiç... Bizim hiç gizlimiz saklımız yok mesela. Cuma akşamı yayında olmadığımızı falan söylememiz lazım. Anladın evet. mı? Bu yani. Evde birkaç alçılık revizyon işi vardı. Sonra boyanacaktı. 15 bin lira istedi iki usta. Pazarlık yaptık, en son 13 bin olur dediler. Ben de 1000 lira masraf ettim, kendim yapıyorum sağ olsunlar. Hiç ev boyamayı denedin mi?
1: Denedim. En son kendi odamı boyadım.
0: Ben eski evde balkonu boyadım. 2 sene sürdü. Abartmıyorum.
1: Abi o geçişleri yapamıyorum ben.
0: Geçiş değil. Boyadım. Bana göre çok güzel. Bütün eşyaları koydum. Arkadaşım geldi. Oturuyoruz. Daha hiç boyadan bahsetmiyorum. Normalde insan yaptığı işi bak burası nasıl olmuş filan der ya, hiç öyle bir şey yok. Oturuyoruz. Bu ne çirkin olmuş lan bu duvarlar dedi. Ne oldu ki dedim. Oğlum bu boyada dedi hata var, baksana burası başka renk, burası başka. Dedim ki ben boyadım dedim. Bu dedi olmamış dedi. Tamam bir daha yapayım dedim. Bir daha yaptım. Olmadı. Bir İnanmadım. Daha yaptım kabardı. Bir daha yaptım, yaparken yağmur yağdı.
1: Üst üste mi boyadın abi onları?
0: Tabii sonra bıraktım. Yok canım, spatula ile kazıyorum filan. İşim yok ya benim. Kazıyorum böyle. Demek o zaman yoktu. Demek yani. Spatula ile filan kazıdım mazadım falan. Sonra bir daha yaptım. Başka bir kız arkadaşım geldi. Bak kız bak. Milletin evine gelen kızlar böyle kek, poğaça, börek filan yapar. Benim evime gelen kız arkadaşım dedi ki buna böyle üst altına astar vurmazsan olmaz ya dedi bak. Eve gelen kızdaki kaliteye bak, kaliteye bak. Boyanın nasıl yapılacağını anlatıyor bana. Öyle mi dedim, öyle. Ne yapacağım dedim. Bir dedi alçı alacaksın, önce dedi alçı vuracaksın dedi. Alçıyı vurdum, olmadı. 2 sene ne kadar boyadıysam balkonun metrekaresi ufaldı oğlum boya katında. Söyleyeyim yani.
1: Abi duvar bozuk.
0: Ne?
1: Duvar bozuk o zaman.
0: Yok oğlum bizzat resmen ben yapamadım. Sonra Mehmet abiyi çağırdım. Benle konuşurken böyle 45 dakikada yaptı. Bir elinde telefon, bir elinde fırça. Böyle 45 dakikada yaptı. Dün İngiltere maçını seyrettin mi, İngiltere-Meksika?
1: Seyrettim. Çok üzüldüm Meksika'ya.
0: Maçı seyredeyim diye erken gittim eve. Hani 3'te dedim evde olayım. Gittim, maç ertelendi 1 saat.
1: Evet.
0: 1 saat ertelendi, 4'te başladı sonra. Ama ne maçtı be.
1: Ne maçtı. Vallahi. Fransa, Brezilya. Brezilya.
0: Neymar'ı gördün mü be Neymar'ı? Neymar'ı gördün mü? Neymar'a çok üzüldüm ya.
1: Yerde ağlaması.
0: Tabii şimdi bir tarafta Haaland var. Haaland. Severim Haaland ama Neymar başkadır ya.
1: Ama adam 2 gol attı.
0: Bir bak Haaland. Star olmak çok enteresan bir şey biliyor musun? Star olmak. Ne olursa olsun star olmak enteresan bir şey. Bir başarı vardır. Çalıştığın ekip arkadaşlarına bölünür. Tamam mı? Bu başarı. Bir başarısızlık vardır. Sadece star'a fatura kesilir. Dün Neymar'da da böyle. Twitter'a girdim. Brezilya'da kimse TT değil. Sadece Neymar.
1: Neymar.
0: Mesela ama dün tur atlasaydı. Brezilya harika oynuyor. Brezilya muhteşem oynuyor. Takım harika. Takım bilmem ne. Takım şu.
1: Evet.
0: Başarısızlık oldu. Sadece Neymar. Star olmak çok zordur. Ben bir arkadaştan biliyorum. Çok çok... Çok zordur yani. Başarıyı herkes bölüşür. Başarıyı herkes bölüşür ama başarısızlık sadece yıldızın üstündedir.
1: Abi yapma.
0: Dinleyenler hep öyledir yani. Aslan abim elinden de hiçbir iş gelmez demiş bana. Ya öyle işler gelmez tabii canım. Yani. Böyle şeylerden böyle musluk tamiri falan anlıyor musun böyle şeylerden?
1: Anlarım ama yapmak istemem.
0: Ben en son laptopumu tamir ettim.
1: Laptopu.
0: Hı.
1: Yani abi boya yapmayıp laptopu tamir etmek nedir?
0: Oğlum ama ben seninle biz tabii yani uzun yıllardır bilişiyoruz, tanışıyoruz da çok hayatımın geriye dönük şeyini bilmiyorsun benim. Benim mesleğe giriş noktam bilgi işlem.
1: Ha, ben yani oradan geliyor teknik bilgi.
0: Tabii seni bilgisayar diye söker takarım ben.
1: Abi.
0: Ama kimseye söyleme de başıma iş kalmasın.
1: Valla yapabiliyorsan işlemcimi falan yükseltebilirsin.
0: Yo bendeki
1: abi.
0: Olay şöyle oldu. Laptopumun kapağı var ya kapağı. Onun evet. sensörü bozulmuş. Kapak açıkken kapalıymış gibi algılıyor. Uyku moduna geçiyor. He. Falan filan. Hall sensör diyorlar ona.
1: Hall sensör.
0: Açtım içini. Anakartını düzgünce ayırdım. Anakarta senkronize ufacık bir sensörü var. Ufacık. Normalde havya alyan yardımıyla onu eritip normal evet. başka bir sensör takmam lazım. Ben dedim ki istemiyorum sensör. Sensörü komple çıkarttım oradan eritip. Ama kılcal lehimler var, dikkat etmen lazım. Sensörü çıkarttım oradan. Şu anda bilgisayarın kapağı fonksiyonsuz. Hani masaüstü bilgisayar gibi tuşlardan aşağıya girip bilgisayarı kapat deyip kapatman lazım. Kapağı kapattığında bir şey olmuyor. Hep açık ama öbür türlü oğlum bir şey yazıyorum zınk bilgisayar uyku moduna geçiyor. Falan.
1: Aslında sen kişiselleştirmişsin abi, yani kişisel bir bilgisayar olmuş o.
0: Kişisel değil, içini içini açtık diye garanti de gitti. Ama uğraşamam yani. Bir de işi biliyorum ya, ufacık bir tane sensör. Adam bana diyor ki 2 hafta kalır bizde diyor. Lan sensör aç tak gönder, bu kadar yani. Yalnız o makinede de internette araştırdım, o Hall sensör dedikleri şeymiş. Ne onun adı? Kronik hata. Evet. Kronik arıza.
1: Kronik arıza.
0: Koskoca marka. Yani oraya ısıya bir tık daha duyarlı sensör koysa böyle bir şey olmayacak.
1: İşte paradan kaçmışlar abi demek.
0: Bir de genelde mesela o sensör, o laptopun kapak sensörleri ya sağ üstü olur ya sol üstü olur. Bunu niyeyse tam grafik kartının sıcak hava çıkışının üstü ortaya koymuşlar bunu. Hani arıza yapsın da bize getirsinler diye. Yaptı ama getirmedim.
1: Acaba buna bir geri dönüş falan mı yapsan abi? Belki sana
0: internet buradan... Hayır canım, internette her... Ben de internetten baktım. Ben yoksa sensörün nerede olduğunu falan bilmiyordum. İnternetten baktım. Bir baktım ki binlerce kişi bu konudan şikayetçi. Hani kapaktan. Çıkarttım. Ama insanlar şey yapmış. Yeni sensör takmış. Ben sensör takmadım.
1: Sen keyfine göre yapmışsın abi aslında.
0: Çıkarttım. Çıkarttım attım yani. Bu. Erkek adam ustadan fiyat alır, sonra pahalı bulup kendi yapmayı deneyip berbat edip 2 katı fiyatına ustaya yaptırır. Yok, elektronik tamiri birazcık elimden geliyor. Birazcık. Ama onun harici damlatan musluğu bile sıkamam yani.
1: Abi onlar ama çok pis işler. Sen biraz daha teknik işler seviyorsun.
0: Elektronik tamiri.
1: Elektronik. Biraz daha zeka işi.
0: Birazcık geliyor.
1: Evet.
0: Ne gaz veriyor görüyor musun bak. Biraz daha zeka işi diyor bak.
1: Abi tabii canım
0: bak,
1: yani.
0: Bak zeka işi diyor bak. Sen bir şey mi, yıllık izne gidemezsin, yeni başladın daha. Yok o kadar abi, kayıramam seni.
1: Benim aklım spada kaldı o yüzden.
0: Spada mı kaldı? Evet. Tamam oğlum, ayarlayayım hafta sonu git. Hafta sonu yıllık izin kullanamazsın, yapamazsın.
1: Tek mi gideceğim?
0: Ya şöyle yapalım. Sen ne zaman buradasın? Ne zaman? Daha senin bir ay yeni oldu değil mi?
1: Bir ay oldu evet.
0: Temmuz. Temmuz'dan sonra Ağustos değil mi?
1: Ağustos, Eylül.
0: Tamam hadi güzellik yapayım sana. Ekim'de bir hafta istersen gidebilirsin.
1: Ekim'de mi?
0: Ekim'de.
1: Sıcak uzman olması lazım ama.
0: Yani kardeş ben bilemem. Ekim'de istersen ayarlarız, konuşuruz.
1: Olur abi.
0: Bir hafta belki, o da bak belki.
1: Bir hafta iyi ya.
0: Ama seneye izninden düşeriz. Seneye düşeriz ya.
1: Abi heyecanlandım ama olmadı yani.
0: Bir ara vereceğiz, aradan sonra geliyoruz efendim.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek. Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Reklam. Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
2: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Özgür Turhan, kahkaha dolu yeni gösterisiyle sevenleriyle buluşuyor. Gündelik hayatın içinden keskin gözlemlerini, kendine has anlatımı ve güçlü sahne enerjisiyle harmanlayan sanatçı, izleyicilerine eğlence dolu bir akşam vaat ediyor. Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da 26 Temmuz saat 21'de.
1: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Aslında farklı bir konu olabilir de şimdi o konuyu böyle yemek istemiyorum. Bugün pazarlık konusu verdik ya.
1: Evet.
0: Hatırlat, yarının konusu ne biliyor musun?
1: Nedir abi?
0: Tamir için neyi bozdunuz? Hani tamir etmek için neyi bozdunuz?
1: Harika konu.
0: Şimdi çok yazıldı insan. Ya biz işlemişiz bunları. Aklıma bazen bir konu geliyor Hüseyin. Bende bir defter var, tamam mı? Defter. Bildiğin defter. Hani evde bilgisayar mı yok da defter yani, defter. Çünkü zamanında deftere yazmışım ben. Bende bir defter var. Hani kara kaplı defter. Konular yazıyor onda. Aklıma bir konu geliyor mesela. Diyorum ki lan çok güzel konu, dur şunu yapayım diyorum. Bir bakıyorum mesela. Abi 2011'de yapmışım. Diyorum ki oğlum 2011'de o çok. Bir bakıyorum 2016'da da yapmışım. 2019, 2020 yani yapmışım.
1: İşlemediğin konu kalmamıştır zaten bu saatten sonra. Şey oluyor.
0: Oğlum biz stand-upçı.
1: Yeni bir şeylerin gelişmesi lazım.
0: Biz stand-upçı mıyız oğlum? Bir metin yazalım, 10 sene aynı şakaları yapalım. Yani. Biz yani. Ya. Biz stand-upçı mıyız yani? Aşk olsun. Arabayı tamirciye götürüyorsun. Biliyorsun arızanın ne olduğunu. 15 dakikalık iş var. Yapılacak. Adam diyor ki araban 2 gün kalacak. Ne kadar sinir bir şey. O şey işte yani, kasko şirketi sana muadil araç veriyorlar, oradan para alınıyor filan yani.
1: O da hiç uyumlu olmuyor abi.
0: Ne araç mı?
1: Ya ikame araç veriyor sana.
0: Hı.
1: Çok kötü oluyor.
0: Bana tek kapı araba verdiler bir kere.
1: Aa sen yani sağlamamışsın o zaman.
0: Neyi sağlamamışım oğlum, tek kapı araba ya.
1: Spor hiç, araba değil mi?
0: Ben sevmem, ben spor arabayı 2018'de bıraktım.
1: Niye? Güzel araba, havalı da.
0: 2018'de spor arabayı bıraktım ben. Ben Grider'le geziyorum, sen görmedin daha. 2018'de bıraktım.
1: Küçük spor mü geldi?
0: Yo ne bileyim, bıraktım 2018'de. Bilmiyorum. Güzel. Yani kötü alışkanlık gibi.

0: tazeci kıymetli bir... Abi herkes bana abi parayı taksitle mi aldın filan diyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Radyocu değildi, başka yollara yönelseydim şu an. Hani üf yani.
1: Abi radyocu olmasaydın.
0: Ralli pilotu.
1: Yok usta olarak.
0: Ralli pilotu. Radyocu olmasa ralli pilotu. Ralli pilotu. Evet, ralli pilotu.
1: Vay be.
0: Çok, hala içimdedir, çok kaldı içimde.
1: Motor olmuyor mu?
0: Yok ralli. Ben F1'de çok severim tabii canım.
1: Ay, F1 çok iyi ama ya.
0: Yok ralli. Benim işim ralli. Biz parasızlıktan bıraktık. Yani yıl kaç hatırlamıyorum Hüseyin. 2009 falan bir arkadaşımızla heves ettik. İki arkadaş bir araba topladık. Bolu'ya gittik. Bolu'da onun köyü de var. Hani Bolu'ya gittik ve yukarıda çok böyle bir dağ köyü. Böyle bir patika yol var. Oradan girdikten sonra kimsecikler yok. Ama yani şöyle çok yukarıda dağ köyü. Hani Mengen'den 80-85 kilometre mi ne yani Menge, Bolu Mengen'den çok yani yukarılarda. Hani
1: Ralli köyü.
0: Elemen yaylası maylası falan filan geçtik oraları da ondan dolayı biliyorum. Bir araba topladık mavi, şimdi söylemeyeyim çünkü hala sıfır üretilen bir araba. Topladık biz işte orasını yaptırdık burasını yaptırdık falan filan. İkinci turda taksici abilerim beni anlarlar, akis kesti araba.
1: Bak, akis.
0: Akis öyle derler, akis kesti ikinci turda. Hani daha ikinci turda akis kesti. Bizim ralli macerası bitti. Bir de araba orada aylarca kaldı. Hani dağda araba yani. O da çocuğun köyünde de değil. Dağda kaldı orada yani. Araba orada aylarca kaldı. Bir daha onu çektir, plakadan düşür. Öyle yap, böyle yap. Vallahi billahi yani öyle bir şey de hani satamadık da kime nasıl vereceğimizi de bilmiyoruz. Oradan buraya getirme masrafı falan. Ralli çok, ralli hakikaten zengin işi. Sponsorsuz olmaz yani. Ben söyleyeyim.
1: Spor arabayı bırakmışsın abi o yüzden işte. Ben de şimdi anladım onu.
0: 2018'de bıraktım.
1: Kesmez.
0: Ne spor araba mı?
1: Evet.
0: Oğlum bazen canım çekiyor ama.
1: Arada ama.
0: Kahve gibi o yani. Bazen canım çekiyor. Bazen. Egzoz sesini hiç sevmem. Nefret ederim.
1: Aa ben bayılırım.
0: Nefret ederim egzoz sesinden. Nefret ederim.
1: O zaman elektrikli arabaya binemez.
0: Hayır. Şey yani ses dediğin arabada kaput altı olacak.
1: Ha.
0: Kaputun altında bir homurtu geliyorsa tamam egzoz. Ne egzoz? Dışarıda görüyorum araba bas bas bağırıyor 60'la gidiyor filan yani bu. Hani... Hiç sevmem egzoz sesi. Sen seviyor musun egzoz sesi?
1: Yani gerçek ama böyle bağırttırılan egzozlardan değil. Normal arabanın böyle kendi sesiyse severim yani.
0: Sen işte kaput altı sesi o.
1: Kaput altı mı oluyor?
0: Kaput altı ya. Altı. Motorun kendi sesi o yani.
1: Motor sesi.
0: Motor sesi tabii. Şimdi bir böyle... Bir bu var, bir de vın vın vın vın, bir de bu var yani. Anladın mı?
1: Sinek vızıltısı gibi oluyorlar.

0: 50 günüm var senelik. İznim 10 gün feda olsun. Ha, Hüseyin'e veriyor. Keşke böyle izin verebilsek ya birbirimize.
1: Değil mi? Borç olarak.
0: Bizim Kerem'e var ya birçok. Kerem var ya şu an ben izne gidiyorum dese. Bak şu anda ben izne gidiyorum dese 15 sene göremeyiz Kerem'i. Kerem biliyorsun ilk radyodur.
1: Biliyorum.
0: Oğlum 15 sene göremeyiz. Değerli dinleyenler, kaç gün izniniz var? Kaç gün izniniz var? Hani çalışma hayatındakilere soruyorum.

0: Benim kaç gün var acaba?
1: Benim bir gün, onu biliyorum. Ya da zorunlu izin falan olursa yani. Başıma bir şey gelirse.
0: 39 gün.
1: 39 gün.
0: Evet. Taze doldu 14 gün. 40 gün. 40 gün izin var. 40 gün.
1: 40 gün.
0: 40 gün bir şey değil ama ya, değil mi? 40 gün çok bir şey değil ya. 40
1: gün bir şey abi yani.
0: Hani evet yani 40 gün çok bir şey değil yani.
1: Alışırsın, bu da kötü yani.
0: Bir de şey yapamıyorsun öyle, kullanamıyorsun herhalde.
1: Tabii bir 3-4 gün bırakıyorlar içeride. 10 günde olur. Yani 5 gün falan net
0: de. Evet. Bir de istediğiniz zaman kullanabiliyor musunuz? Bazı meslekler mesela istediğin kadar star ol mesela. Bazen kullanamıyorsun
1: yok,
0: yani.
1: Yok.
0: Hani sponsor oluyor bu işin. Gösterisi oluyor, filmi oluyor. Kullanamıyorsun yani. Tabii. Evet. Alo. Alo.
2: Efendim.
0: Alo.
2: Efendim.
0: Hanımefendi, altından hızlı yükseldiniz. 40 gün yazmışsınız. Sizi ararken 57 olmuş. Yıllık izin.
2: Bu yılda dahil olursa evet 57 olacak.
0: Doğum izni 57.
2: Bir dakika.
0: Ablacığım hamilelik o kadar değil ya, 57 günde.
1: 57.
0: Ben duymuyorum ki. Alo, bir şey mi, kulaklıkla mı konuşuyorsunuz, ne yapıyorsunuz?
2: Evet doğru.
0: Tamam, şimdi birazcık daha düzeldi. 57 gün ne iş yapıyorsunuz abla?
2: Muhasebe.
0: Muhasebe. Peki evet. Nerede, hani özel mi, nerede?
2: Evet özel bir şirket.
0: Özel bir şey. Patronun haberi var mı 57 gün izniniz olduğunda?
2: Zaten patron göndermiyor. Sorun orada.
0: He, göndermediği için 57 gün.
2: Evet. Şey, babalar olur ya, devamlı evde olsunlar diye. Burada da patron. Devamlı iş yerini görmek istiyor. Sorun o.
0: Yani bir üstü kapalı canlı yayında patronu şikayet etti şimdi. SGK'dan falan arayacaklar.
2: Değil mi?
0: Şimdi arayacaklar. Diyecekler ki mesela yetkililer o. Deminki adam kim o çalışanı göndermeyen?
2: Siz... Yok onu söylemeyin lütfen. Orada bir sıkıntı olur da oraya.
0: Evli misiniz?
2: Hayır, bekar.
0: Bekar.
2: Hı-hı.
0: Evlenince evlilik izni de var. Evlilik izni ne kadar ya?
2: Evlilik izni 2 hafta.
1: 3 gün değil mi ya?
0: Evlilik izni nasıl 2 hafta? Abla zaten evlilik o kadar sürmüyor ya. Yani.
2: Benim izim bu kadar yani. Ya da hayır, bir hafta da olabilir.
0: Bir dakika Hüseyin, internetten baksana evlilik
1: bakıyorum,
0: izni ne kadarmış.
1: 3 gün evet. Diye hatırlıyorum ama.
0: Peki bir şey söyle, kaç kere evlendin sen o kadar mesela? Evlendin boşandın, evlendin
2: hayır,
0: boşandın, evlendin boşandın.
2: Hayır öyle bir şey yok.
0: Yok mu? Bir de evet.
2: Bir hafta bildiğim kadarıyla.
0: Bir hafta. Evlilik izni diyor bir hafta. Baksana bir Hüseyin ne kadar.
1: Abi çalışma statüsüne göre değişiyormuş. Mesela özel sektör. 3 gün, devlet memurları 7 gün.
2: Normal ben şey normal.
0: Orada da memurlar. Hadi yine iyisiniz be. Allah bilir. Vallahi 1 Mayıs işçi bayramı. Yıllarca çalıştım, yıllarca. İşçi olarak. Yıllarca yani. Memur hep tatildeydi ama 1 Mayıs'ta yani.
2: Zamanında bize çalıştık ama artık dinlenme zamanı.
0: Tabii canım, ben siz kaç yaşındasınız
2: ya,
0: efendim?
2: Ya normalde izne çıkacağım da parasızlıktan izne çıkamıyorum. Sorun orada.
0: Kaç yaşındasınız efendim siz?
2: 39.
0: 39. Sizin yaşınızda ben de çalışıyordum, merak etme yani. Öyle diyeyim de genç hissetsin kendini. Neredensiniz?
2: İstanbul.
0: İstanbul'un neresi?
2: Size yakın aslında, Güneş'te.
0: Tamam, gel bir gün. Tamam, kolay gelsin, görüşürüz.
2: Hoşçakalın.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Bay bay. Sağ olun, teşekkürler. Serdar, milli takım tişörtüm geldi. Giydikçe beni hatırlayın efendim. Giydikçe beni hatırlayın. Evlilik izni 3 gün. 3 gün.
1: 3 gün. 3 günde de evlenirsin ya.
0: Memursan 7 gün demiş efendim. O herhalde kız evi naz evi ya, ondan.
1: 3 gün.
0: Memursan 7 gün. 3 gün. Ben 3 günde oğlum, ben 3 günde ben anca evet derim zaten. 3 gün bana yetmez.
1: Yani... Üç günde düğün yapılır mı? Yapılır. Bir gün kına, bir gün düğün, bir günde balayı.
0: Ne kınası ya? Sen evlensen kına yapar mısın
1: kendine? Abi kendini? Ben yapmam da kız istiyor.
0: Yapsın gitsin kendi, yani ne istiyorsa yapsın. Kız, sen ne işin var oğlum senin kınada?
1: Ben
0: sana bir şey diyeyim bak, sen bir gün evlen, kınaya git. Bir daha seninle çalışmam.
1: Ya mecbur gideceğim abi, dansı var bunun, ilk dansı var.
0: Oğlum kınada ne işin var? Kına şey değil mi? Kınayı evet. Get. O değil mi, bana ağlıyorlar filan.
1: Oturuyorsun önünde, testi falan kırıyorlar.
0: Kınada testi kırıyorlar.
1: Abi önüne kafana falan atıyor böyle.
0: Oğlum seni yemişler ya.
1: Hayır sen. Abi reelsleri var Instagram'da bunların. Kızlar böyle üstünde oynuyor, şey yapıyorlar.
0: Içeri. Oğlum o içerik çıksın diye yapıyorlar. Öyle kına mı olur lan? Kına dedin alır yakarsın gidersin, bu kadar. Böyle avucuna altın koyuyorlar kızın falan.
1: Tamam
0: bu...
1: önce o ağlama evresinde.
0: Allah Allah.
1: Bir de bunun oynama evresi var.
0: Arkadaş kimlerle çalışıyoruz yemin ediyorum.
1: Abi
0: ya.
1: Benlik bir şey yok, kızlar istiyor yani.
0: Vallahi gelen gideni aratmaya başladı sevgili dinleyenler yani bak. Bir saat başı arası geleceğiz değerli dinleyenlerim.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort & Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek. Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara'da yarın 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. Başkentin en dikkat çeken misafirlerinden ABD Başkanı Trump yarın gelecek. Erdoğan'ın yarın Trump'la baş başa görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Ekrem İmamoğlu bugün sahte diploma davasına katıldı ve dava 25 Aralık'a ertelendi. Casusluk davasındaysa savcı mütalasını vererek İmamoğlu ve 3 sanığın tutukluluğunun devamını istedi.

0: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan ünlü cerrahların da bulunduğu çok sayıda sağlık çalışanı ABD borsasında yüksek kazanç vaadiyle yaklaşık 225 milyon lira dolandırıldı. Şüphelinin yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü. Havaların ısınmasıyla sıcaktan bunalanlar deniz kenarına akın ediyor. İstanbul'un Şile ilçesinde denizde kaybolan 3 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşılırken bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Zonguldak'ta ise yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolan gencin cansız bedeni bulundu. Ekmek fiyatları için harekete geçildi. Ticaret Bakanlığı temel gıda maddelerinden olan ekmeğin daha uygun fiyatlara satılması için kitlesel ekmek üretimi yapan dev fırınlara yönelik düzenleme yapılacağını duyurdu. Trafik güvenliğini artıracak yeni düzenleme için düğmeye basıldı. Aday sürücülere sıkı takip getiren düzenlemeye göre drift ve makas atan, geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyen sürücülerin ehliyetleri kalıcı olarak iptal edilecek. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geliyor. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 31 kuruş artacak. Geçen hafta Türkiye'yi 2-3 günlüğüne etkisi altına alan sıcak hava dalgası yeniden geliyor. Hafta sonu sıcaklıkların 5 derece artması beklenirken İstanbul'da 36 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Yaşını ele veren hareketler.
2: Kulak kılı çekmesi.
1: Kulak kılı çekmesi mi?
2: Evet.
1: Bir erkeğin gerçek yaşını kulak ve burun kıllarından anlarsınız. Abi kimisinin de kulağından böyle tarantola çıkıyormuş gibi. Yonca, bir kadın olarak kulak kılını yolan erkek görsen ne düşünürsün?
3: Çok iğrenç.
1: Yani. İyi değil mi? Veri evet, iğrenç.
2: Yani. Asla evet. Öyle bir şey yok.
1: Kulak kılını böyle, mesela Adem yanında kulak kılını böyle çıt çıt böyle yolsa.
2: Yani, İğrenecek evet. Misin?
3: İğrenirim. Adem ne yapıyorsun? Git tuvalette yap falan derim yani.
1: Kulak kılına da dışkı muamelesi.
2: Evet.
1: Hani git tuvalette yap diyor.
4: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te. Hafta içi her gün 16'da AM Efendi.
5: Kuş Adası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Özel sektörde hemşireyim. Nöbetten çıkıp kendi kınama gitmiştim.
1: Wow.
0: Bazı işler sektörünün ne olduğunun önemi yok. Sağlık öyle mesela yani. Öyle aa ben özel sektördeyim bakamam filan diyemiyorsun yani. Kutsal bir iş. Evet şuradan. Diyor ki kendi kınama gitmiştim. Kına ya. Bak, kendimi kınada düşünemiyorum.
1: Gidiliyor demek abi gidiyor yani.
0: De işte ben diyorum kendimi kınada düşünemiyorum yani kendimi.
2: Alo,
0: alo merhaba.
2: Merhaba.
0: Aşk olsun bizi çağırma kendi kınanda git eğlen deliler gibi.
2: Ya evet. Yani. Çok acil oldu benimki hemen. Nöbetten çıktım böyle hatta şey kuaför koltuğunda işte bu takma kirpik falan takıyorlar ya. Onu evet. Takarken uyuduğumu biliyorum. Yani uyumuştum falan dedim siz takın ben uyuyayım.
0: Peki o gün kınanız olduğundan haberiniz yok muydu efendim bilmiyor muydunuz onu?
2: Ya şöyle var ama özel sektörün kölesi olunca bazen nöbet çıkışlarına denk getirilebiliyor bu tarz şeyler. Hani nöbetten çıktın o gün zaten ofsun. Evet. Üzerine 3 gün izin ekle 4 gün daha bir sürü iznim var ya falan.
0: Oo neler diyor neler diyor özel sektörün kölesi falan diyor duyuyor musun bak.
2: 4 günde neler yapılır diyorlar.
0: Neler neler ne zaman oldu efendim ne zaman evlendiniz?
2: Ay çok zaman geçti üstünden.
0: Yaş söylenmiyor evet. Ne zaman evlendiği de söylenmiyor çok zaman geçti.
2: Yok ya şey abi bilmiyorum.
0: Bak kadınlarda genelde şey var mesela bak. Belirli bir yaştan sonra sosyal medya hesaplarında doğum tarihi sadece ay olarak yazar kadınlarda.
2: Aa yok ben doğum tarihimi biliyorum. Yani 2 Haziran 85 41 yaşındayım onda sıkıntı yok.
0: Anladım.
2: Sadece evlilik tarihim.
0: Sadece 85 ama yani 1900'lü yıllarda doğduğunuz söylenmiyor ama.
2: Ama kaç olacak da başka yani.
0: Neredensiniz hanımefendiciğim?
2: İstanbul efendim.
0: İstanbul neresinden İstanbul'un?
2: Beylikdüzü.
0: Beylikdüzü. Ne görevde misiniz şu an?
2: Şu anda evde görevliyim artık. Daha zor bir meslekteyim.
0: He, çoluk çocuk. Doğru mu?
2: Ya, aynen öyle.
0: İyi hadi bakalım. Selam ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz.
2: Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Neymiş ha? Yine karısıyla kavga etmiş, karısına laf söyleyemeyen bir adam yine bize yapıştırmış da. Ya. Vallahi. Böyle deyince kızıyorlar, bilerek kızdırıyorum. Karına söyleyebiliyor musun bunları diyorum. Daha da deliriyorlar şimdi. Sanki ben dedim git evlen diye. Yani sanki. Eşim asker. Düğün sabahı düğünümüze gelmişti.
1: Bir zor meslek.
0: Tabii bir zor meslek de. Evet. Yani.

0: 10 yıldır çalıştığım iş yerinde bir hafta sadece 10 yıldır çalıştığım iş yerinde bir hafta sadece. Karar verdim 15 güne pazarlık yapacağım demiş efendim. Öyle olmuyor ama ya, değil mi? Öyle olmuyor.
1: Bence de öyle olmaz.
0: Bir de seneye gideceğiniz izinden düşer. Söyleyeyim yani. Ben de bir arkadaştan biliyorum yine. Yine bir arkadaştan biliyorum.
1: Ne kadar çevreniz var.
0: Tabii canım. Bakayım. Evet. 10 yıl çalışmış sadece bir hafta. Kullanılmış ama demek ki yani izin. Hop gitti, ulaşamadık. Yapacak bir şey yok. Aa Serdar'a çok büyük konuştum. Başına gelince göreceğiz seni dedim şefe. Ha, bu kına mına mevzusu mu?
1: Tabii tabii.
0: Arkadaşlar şimdi bakın şöyle. Hani kına yok o bu falan filan. Kınam olursa giderim tabii. O ayrı. Ama beni asla kına gecemi Instagram'da paylaşırken göremezsiniz. Aa. Hani onu sana söyleyeyim. Şimdi bak düğün dernek olur falan paylaşılır da. Ya oğlum ben kınamı Instagram'da paylaşmam ya.
1: Abi zaten sen paylaşmıyorsun onu.
0: Kim paylaşıyor?
1: Gelin paylaşıyor.
0: Ya onu ne yapıyorsa yapsın canım. Ben onu paylaşma bunu paylaşma da demem.
1: Ama kimse sana paylaştırabilir.
0: Kim?
1: Gelin hanım.
0: Yok oğlum ben zaten paylaşacağım bir şey olsa kendim paylaşırım yani. Hmm. Hani sen beni öyle mi çalışıyor zannediyorsun?
1: Hayır abi olur mu
0: aşkım
1: öyle şey?
0: Aşkım şunu paylaşsana hani falan.
1: O anki düğün psikolojisi farklı oluyor ya. Bir gaza gelinebilir yani.
0: Oğlum ben bin, erkek kına da ne yapıyor ki? Bana bir onu söyle ben paylaşıp paylaşmayacağımı söyleyeyim sana.
1: Geldin abi.
0: Geldim tamam. Kına evet geldim.
1: Geldin ilk dansını yapıyorsun.
0: Evet kınada. Yaptın, kınada. Kınada ne dansı oğlum?
1: İşte.
0: Oğlum kınada kızlar eğlenmiyor mu Demet Akalın
1: tamam
0: şarkılarıyla?
1: Ama. Demet Akalın önceden işte geliyor kalbimin tek sahibine falan öyle bir dans oluyor.
0: Tamam.
1: Sonra sen gidiyorsun.
0: Onu Demet Akalın.

0: Onu söylüyor lan.
1: Yok, onu İrem Derici.
0: Evet.
1: Sonra damat gidiyor. Kadınlar kendi arasında eğleniyorlar. Derken damat sonlara doğru tekrar geliyor kına geldiği zaman.
0: Ben neredeyim o arada?
1: Sen dışarıda arkadaşların abi takılıyorsun.
0: Beni bahçeye salıyorlar.
1: Bahçede yani, arkalarda işte çay falan kahve.
0: Evet.
1: Sonra içeri geliyorsun, ortaya bir sandalye koyuyorlar.
0: Hı.
1: Oraya oturuyorsun.
0: Evet.
1: Sonra gelin de oturuyor. Sonra evet, bir kınalar gidiyor geliyor. İşte kaynana geliyor, gelinin avucuna altın koyuyor.
0: Tamam.
1: Sonra gelin hanım bir kalkıyor ayağa.
0: Hı.
1: Hareketli bir şarkı etrafında oynamaya başlıyor.
0: Benim.
1: Senin.
0: Sen
1: işte böyle, ama şöyle giderli şarkı yani böyle. Sana böyle atarlı falan bir şarkı var, onların tam aklıma gelmiyor. Onu söylüyor. İşte göreceksin falan filan derken küp geliyor abi.
0: Evet.
1: Küpü senin ayağın altına atıyor.
0: Küpü.
1: Küpü.
0: Allah Allah.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Sonra orada böyle ha ha falan deyip sonra sen gidiyorsun tekrar.
0: Bu.
1: Bu. Belki takı. Takı da olabiliyor.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Ben kına ne bileyim oruk, ben bilemedim şimdi. Yani. Bilemedim yani. Sen kınan olsa mesela ne yaparsın kınan olduğunda?
1: Abi hani, ben kınayı çok sevemiyorum. Ya ben yaktırmam herhalde.
0: Kına.
1: Kına.
0: Kına ben de yaktırmam canım.
1: Abi yani beni kokusu rahatsız ediyor.
0: Kınayı ben de yaktırmam, o ayrı. Şimdi,
1: ya ben de yaktırmam.
0: Şimdi arkadaşlar burada kaynanasının evladı olmuş bazı damatlar var. Hani diyor ki göreceğiz seni de göreceğiz falan diye. Valla herkesin hayatı kendine, yaşadığınız hayatı bana mal etmeyin be sevgili dinleyenlerim. Hani bazı kaynanasının evladı olanlar, ama onu söylüyorum
1: ama çok iddialı
0: bazısı, bazısı öyle yazmış mesela, göreceğiz seni de göreceğiz falan diye. Ya seni gördük mü ki beni göreceğiz? Bir. İkincisi, seni kaynananın evladı seni. Yani seni gidi seni. Başına geldi mi hepimizi anacaksın yazmış birisi. Anarım canım, sorun yok. Ben hayatı boyunca yaşadığım her şeyi yayınında söyleyen, paylaşan bir adamım yani. Hani şöyle de derim mesela. Değerli dinleyenler, hatırlıyor musun büyük konuşmuştum, benim cumartesi kınam vardı biliyor musunuz
1: falan evet, diye.
0: Yani
1: evet,
0: o da olabilir yani. Hüsük en büyük detayı atladı. Hüsük ne oğlum?
1: Hüsük ne ya?
0: Sana diyor hüsük.
1: Bana mı diyor?
0: He? Evet. Hüsüklerin efendisi. Hüsük en büyük detayı atladı. Gelini kınaya getir anne şarkısıyla ağlatmaya çalışıyorlar. Onu damat yapmıyor ya galiba.
1: Onu annesi yapıyor.
0: Değil mi?
1: Kaynana yapar onu.
0: Ben niye gelini ağlatayım oğlum?
1: Ya başını iş mi alacaksın abi hüsük yere yani?
0: Yani. Yanında dört tane hatun davulla gelinin ayağına getirecek. Seni çok büyük konuşuyorsun Serdar abi demiş efendim.
1: O şey Nedime.
0: Arkadaşlar bakın yine diyorum, altını çizerek. Ben bu konularda zır cahilim. Benim kına diye hani kesinlikle yapmam, paylaşmam falan dediğim, benim bildiğim şuydu. Ben gidip sandalyeye oturacağım, bana kına yakıp beni ağlatacaklar. Ben böyle zannediyorum. Yoksa sizin kına dediğiniz eğlence. O bir eğlence, onda bir sıkıntı yok. Giderim de, takılırım da, paylaşırım da. Sorun yok, kına benim kınam ya. Yani ama ben kına diye başka bir şey biliyordum ben. Hani ben gideceğim oraya oturacağım böyle. Bana işte elime kına yakacaklar, beni ağlatmaya çalışacaklar falan. Ben öyle, onu diyorum yani ben. Yoksa sizin dediğiniz eğlence. Onu zaten ben her cumartesi yapıyorum öyle şeyler.
1: Ya kınada iki şarkı var. Yüksek yüksek tepelere. Kınayı getir anneyi. Bu ikisinde ağlıyorlar.
0: Oğlum kına DJ'i diye bir şey var ya.
1: Ben yaptım.
0: Kına DJ'i.
1: Evet.
0: Lan Allah'ım ya Rabbim, kimlerle çalışıyorum abi ya? Kına DJ'i ne oğlum?
1: Üniversitedeyken para kazanmam gerekiyordu. Hatta
0: ona bir şey
1: kullandığım
0: demem.
1: Program da radyo modül programıydı.
0: Allah Allah, ona bir şey demem. Tamam, ne çaldın şarkı kına şarkısında?
1: Şimdi gelinle bir toplantı yaptık. Gelin tarafının istediği şarkı.
0: Gelinle toplantı mı yaptınız?
1: Toplantı yaptım, bir yerde buluştuk.
0: Evet.
1: Onlar bir işte kendi yöresinden 10 tane halay, damadın yöresinden 10 tane halay dedi.
0: Oğlum sonra, benim bildiğim kınada Demet Akalın şarkıları çalınır.
1: O da vardı.
0: Ne çaldın Demet Akalın'dan?
1: Demet Akalın'dan Evli Mutlu Çocuklu gidiyordu o dönem. Bu dönem de gidiyordur. Kınayı getiren en yüksek yüksek tepeli. Bir tane daha hareketli var, onu hatırlamıyorum.
0: Hı.
1: Onun dışında halaylar.
0: Halaylar.
1: Halaylar.
0: Anladım. Yavaş yavaş kınaya razı olmaya başladın Serdar Hocam, yumuşadın demiş
1: ona. Abi seni ikna edeceğim galiba.
0: Ya ben ya ben dinleyicime bayılıyorum oğlum. Ben dinleyiciye, bana sataşan bana sataşmalarına bayılıyorum.
1: İstiyorsan senin kınayı da ben yapayım.
0: Şimdi öyle dedim diye de küfür edenler falan olur. Yani öyle sataşma ayrı yani, tatlı sataşma. telefon. Yani bana dinleyicinin benle uğraşmasını

0: Bana takılmasına, benimle şakalaşmasına, bana sataşmasına valla ezelden beridir bayılırım yani.
1: Abi buldum şarkıyı.
0: Ezelden beridir. Heh, söyle.
1: Haydi kızlar göbek atalım.
0: O ne, kim söylüyor?
1: İşte bunu haydi kızlar göbek atmaya diye bir şey abi, kına.
0: Bak beni kına gecesinde fotoğraflamışlar yapay zekayla beni. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Buna gidilir. Ya, neyse. Neyse. Neyse. Bak gördün mü, ikna oldun yazmış birisi. Evet oldum işte. Oldum. Var var da. Ara verelim demiş de tersledim Hüseyin'i.

0: yaşlı çocuklu.
1: Kamuda işçi olarak çalışıyorum. 20 yıldır 413 gün iznim var. Bir seneden fazla, vay be. 90 gün. 90 gün izni varmış.
2: 90.
1: Yürü be.
2: 3 ay.

0: Kınaya git, kınaya git. Takı takılıyor demiş efendim. Aa, takı takılıyor mu kınada?
1: Abi düğüne gelmeyenler kınaya geliyor.
0: Bana takıyorlar mı mesela kınada?
1: Bilmiyorum.
0: He?
1: Takarlar. Para, para, çeyrek. Tamam.
0: Ben evlensem bana ne takarsın Hüseyin?
1: Abi maaşı sana yatırabilirim.
0: Ciddi misin?
1: Tabii canım.
0: Lan gönlü güzel kardeşim benim. Aferin lan. Bütün şeyimi aldım benim. Evet, sana karşı abi. Olan. Yani ön yargılarım yıkıldı şu an. Canım çekti oğlum. Cumartesi bana bir kına mı yapsak abi, erkek erkeğe şöyle?
1: Şu şarkı tam senlik.
0: Hangisi?
1: Yazdım.
0: Nerede? Dur bakayım.
1: Kına şarkısı.

0: Bu nasıl gidiyor böyle bölüm bölüm? Kına, düğün, balayı.
1: Tabii.
0: Doğru mu?
1: Kına, isteme, söz, nişan,
0: nasıl kına, kına isteme? Oğlum istemeden önce...
1: Hayır, hayır.
0: Hani madem istemiyorsun niye kına yapıyorsun demezler
1: şimdi
0: mi adama?
1: Şimdi yakında şöyle bir şeye şahit oldum abi. Nasıl mesela şey? Nişan organizasyonu, isteme yok daha henüz. İsteme köşesi yapıyorlar.
0: Allah Allah, nasıl
1: evet,
0: isteme yok?
1: Ben bunu yakın zamanda kardeşimde de gördüm.
0: Vay be.
1: Nişan evet. alanının yanına mikrofon ses sistemi falan kurup orada Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı hı. istiyoruz diyorlar. Sonra hemen nişana geçiyorlar.
0: Hemen nişan. Daha verir verme vazgeçerler diye mi korkuyorlar? Ne bu acele?
1: İşte uzak, özellikle uzaktaki aileler için.
0: Anladım. Peki.
1: Bir de ev konsepti. Koltuklar falan var orada.
0: Ha. Anladım. Peki. Adem olsa senden para isterdi demiş. Sen hani maaşı veririm dedin ya. Biri yazmış diyor ki, Serdar, Adem olsaydı sana çeyreği takıp üzerinden yarım altını alırdı. Adem değil mi? Evet, bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Hanımlar beyler.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında anlaşmalı Total Enerji

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinize 3 taksit, Paraftro'yla 4 taksit güzelliği. 4 Ağustos tarihine kadar Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Diyalog ya da Dijital Vergi Dairesi'nden yapacağınız

0: Odalısı hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: Reklam.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Hüseyin bana şarkıyı getirdi. Neredesin Hüseyin?
1: Evet, buradayım.
0: Dur bakalım. Bu şarkıyla dedi göbek atıyorlar dedi. Bakalım şimdi. Şöyle nereden? Buydu değil mi oğlum, bana gösterdi.
1: Bu evet.
0: Tamam bakayım.

0: Hüseyin göbeği nerede atıyorlar kardeş? Daha gelmedi orası galiba.
1: Atıyorlar abi şu an.
0: Şu an.
1: Şu an şu an.
0: Bu şarkıda göbek mi atılır ya?
1: Abi işte biraz şey. Az önce ağladı ya.
0: Yok ya bunu. Bunu neyi oğlum? Ciddi ciddi bu şarkıda mı atılıyor göbek?
1: Evet ya şey alıyor. Az önce ağladım hemen hoplamayayım zıplamayayım ama biraz falan diye.
0: Serdar Utaş onun gibi. O da onda. Duygu. Yok oğlum bu göbek atmalık bir şarkı değil ki bu.
1: Ama adında bile diyor abi. Haydi kızlar kalkın göbek atmaya diyor.
0: Bu. Sadece davet ediyor. Neye atacağınız beni ilgilendirmez demiş yani şarkıda. Yok ya, ya bu göbek atmalık.
1: Duygu yani.
0: Bu göbek atmalık bir şarkı değil bu. Ben sana söyleyeyim yani. Bu. Yani çok göbek. İnsan oynayası varsa da. Haydi kızlar. Bu. Hani öyle bir söylemiş ki sanki damat eski sevgilisi bu yüzü. Haydi kızlar kalkın göbek atmayın. Siz oynayın orada. Benim içim kan ağlıyor gibi. Bu oğlum.
1: Biraz da onu da şey yapıyor.
0: Yok yani. Yok bu ben sana söyleyeyim yani. Bu çok göbek atmalık bir şarkı değil yani bu.
1: Hemen çakkıdı çakkıdı değil de hani işte.
0: Asıl onlar çakkıdı. Oğlum sen nasıl kına diyeceksin?
1: Abi bunun bak şimdi şöyle oluyor. Az önce ağladı bu insan yani. O yüzden böyle bir duygu karmaşası yaşıyor.
0: Anlıyorum kardeşim. Peki. Anlamıyorum ama haklısın yani ben. Evet. İstanbul yol durumu çift sayılar Hüseyin'de, tek sayılar bende. Hüseyin kaçtır?
1: Bugün pazartesi gördüğüm kadarıyla %68.
0: %68.
1: Diyorum, evet.
0: %100 Bayburt. %69.
1: %69. Evet. 3'tür. 69 çıkıyor abi.
0: %69. Aç bakalım.

0: Kaçmış?
1: Evet, ikimiz de patladık. %60.
0: %60.
1: Evet, çok düşük bugün.
0: Hiç.
1: Hiç yok.
0: Hiç yok. Çıkın hiç çıkın yok. Gezin anacığım.
1: Vallahi yani.
0: Hiç yok. Ben motorla geldim ya, ondan yok.
1: Evet, arabayla gelsen %75 falan olur.
0: Deli yani. Misin? 80'den açılır.
1: Oo.
0: Evet, aktarabiliyor musun trafik durumu? Öğrendim mi? Bakayım ben bir.
1: Evet, an itibariyle İstanbul'da trafik durumu %60'larda. Asya tarafında %62, Avrupa tarafında ise %60. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde şu an herhangi bir trafik yok. Yoğun akıcı diyemeyiz çünkü gerçekten akıcı. Avrasya Tüneli'nde de...
0: ne diyorsun oğlum ya? Niye böyle bir ana haber spikeri edasıyla merhabalar bugün trafikte şöyle oldu. Evet, devam et.
1: Avrasya Tüneli'nde de herhangi bir trafik yok. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı. Anadolu'ya geçişlerde akıcı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de şu an itibariyle yoğun akıcı. İstanbul'da anlık trafik durumumuz bu şekilde.
0: Bu mudur?
1: Evet.
0: Şöyle sahil mahil falan anlatsana oğlum.
1: Bakırköy, sahil Ataköy, şeridine ne bakıyorum. Durumda? Ataköy'de trafik var. Şirinevler tarafında trafik var. Kağıthane sapağımızda şu an trafik var. Şişli yoğun.
0: Tamam.
1: Üsküdar ve Ümraniye tarafında trafik yoğunlaşmaya başladı.
0: Bak, özel alaka göstereceğin yerleri söylüyorum sana İstanbul trafiğinde. Şişli. Hemen. Neden?
1: Şişli orta mı? İstanbul'un ortası.
0: Onu geç, İstanbul'un ortasını geç. Bir sebepten dolayı Şişli'ye neden biz...
1: Sen,
0: özel ilgi alaka gösteriyoruz.
1: Şişli'nin şeyisin abi sen.
0: Neyim?
1: Kralısın.
0: Sefiri.
1: Şişli sefiri.
0: Şişli benim köyüm.
1: Köyün abi.
0: Evet, ondan. Sonra iki telli. Neden?
1: Buradayız.
0: Tamam, radyodayız. Hani evet. İki telli. Basın ekspres yolu filan.
1: Basın ekspres yolu, evet.
0: Tamam, ondan sonra sahil yolu. Bu Bakırköy, Ataköy,
1: Bakırköy,
0: havalimanı.
1: Ataköy, evet.
0: Evet, orası. Buralara özel ilgi, özel alaka gösteriyoruz buralara.
1: Tamamdır.
0: Tamam, bilgin evet. Olsun. Şişli'nin adını geçirmediğim bir yol durumunu kabul edemem.
1: Kabul etmiyoruz.
0: Kabul etmem. Kötü konuşur, kalbini de kırarım.

0: Hüsnü'ye bir lakap buldunuz mu demiş efendim. Hüsnü siz lakap işte mı demişsiniz Hüsnü. Niye lakap niye? Hüseyin işte çocuk.
1: Kullanıcı adımdan bahsediyor bence abi.
0: He kullanıcı
1: yani adım. Ona lakap olarak.
0: Alt tire.
1: Evet, alt çizgi Hüseyin.
0: Seni oyuna başlatacağım ama. Oyun oynamalısın sen.
1: Evet ama bilgisayarı değiştirmem lazım onun için.
0: Neyse ki ben bir kız buldum ya. Bizim Şevval oynuyormuş. Nerede Şevval? Çağırsana Şevval'i. Çağır bakayım Şevval'i. Buralardaydı yine.

0: Geldi benim oyun arkadaşım. Gel bakayım. Ne haber?
1: İyi, senden ne haber?
0: İyi, ne olsun. Dün gece dedim ya sana, 3'te seni arayacaktım gece.
1: Evet, arasaydın.
0: İngiltere maçı iptal olmuş çünkü bu bir saat ne yapalım diye. Sen de, kızım 3'te sinekler uçuyordur.
1: Bu arada uyanıktım.
0: 3'te?
1: Evet.
0: Ya bırak ya.
1: Gerçekten.
0: Ya özellikle bu sosyal medyada falan var ya, kime sorsak sabaha kadar oturuyor. Kime sorsak. Kime sorsak. Bazen tweet atıyorum. Sonra cevap saatlerine bakıyorum, hep böyle işte öğlen 11 falan. Ay, kime sorsak abi gözüm uyku girmedi falan. Ya bırak bu işleri. Ne yap, kaçta yattın dün?
1: Ben 4.30 gibi yattım.
0: Ne yaptın 4.30'a kadar?
1: Bir şeyler okudum, film izledim.
0: Film izledin, ne izledin film?
1: Yaz Evini izledim. Ama daha sonrasında bir diziye başladım, bıraktım.
0: Neymiş başladın dizi?
1: Ya bir anime.
2: Bir anime?
0: Niye bıraktın?
1: Bir sarmadı. Sarmadı.
0: Sarmadı.
1: Evet.
0: Anladım. 4. Kaçta kalktın sabah?
1: 9.30'da.
0: Buraya kaçta geliyorsun sen?
1: 12'de.
0: O ne? He, o zaman evet. Tamam canım, otur. Tamam, otur o zaman, otur. Çekiyor muyuz bu hafta şeyi?
1: Çekelim. Ben senden haber bekliyorum her hafta.
0: Her hafta.
1: Evet.
0: Şevval'i çağırıyorsun, sonra başka radyocular benim yayınıma gelmene kızıyorlar mıymış senin?
1: Yok. Öyle yazmışlar. Kim diyor bunu?
0: Öyle yazmışlar. Başka radyocular. Onların da çünkü en büyük hayali benim yayınımda konuşmak, onun için. En büyük hayali onun. Hüseyin'i kullanıcı adı arıyoruz.
2: Evet, benim alt çizgi ya şimdi.
0: Şu alt çizgi Hüseyin Koyuncu yani onunki. Ha. Şu alt çizgiyi kaldıralım istiyorum ben.
2: Aynen. Kaldıramıyorlar.
1: Hüseyin ama. Koy olsun.
0: Hüseyin Koy.
2: Teşekkürler Şevval.
0: Hüseyin Koy olsun. Hatta üstüne de otel yapalım çocuğum. Olur mu yani?
2: Koy gezeriz.
0: Evet.
1: Olur bence.
0: Evet, güzel bir şey yaparız böyle bir.
1: Ya da Koy Hüseyin.
0: Tatil beldesi yaparız.
2: Koy Hüseyin daha şey kurumsal duruyor.
0: Koy Hüseyin. Oğlum öyle çay evi gibi şey mi olur lan? İsim
2: Koy
0: mi olur?
2: Hüseyin. Körfez evet. Hüseyin gibi.
0: Aa, başka radyocular dinliyormuş beni, yazdılar.
1: Ne yazdılar?
0: Fatih Yıldırım Gülücük gönderdi. Ama o şeye değil, o deminki benim yaptığım şakaya değil. Koy Hüseyin'e gülmüş.
1: Koy Hüseyin'e. Evet.
2: Teşekkürler Fatih Yıldırım.
0: Fatih Yıldırım işte diyorum, başka radyocuların bile dinlediği tek program Serdar Trafik'te. Fatih'im ne haber? Neyse, en azından uyanmış gelmiş. Demek ki şey buralarda yani.
1: Evet.
0: Değil mi? Demek ki buralarda yani.
1: Buralardadır.
0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her akşam saat 18-20 arasında Alem FM'de. Belki izlenecek bir şey değil ama dinlenecek 10 numara radyo programı yapıyor değerli kardeşim. Hafta içi her gün 18-20 arasında. Tamam Fatih, bu paraya bu kadar. Hani. Hüseyin'in koyu.
2: Teşekkür ederim. Ben iş sahibi oldum galiba şu an. Koyum ol falan oldu yani.
0: Ne olmuş?
2: Koy.
0: Koy. Koyum koy, oldu. Koy. Evet.
1: Hüseyin Koy cidden oldu bu arada.
2: Oldu mu sence?
0: Yani,
2: oldu.
0: Kızım.
2: Oldu mu? Yani hemfikir miyiz bu konuda?
0: Adam mesela bunu nasıl afiş etse? Merhaba, beni ekleyin Hüseyin Koy. Yani, adamın yani teknemizi kaça bağlarız diyesi gibi sorusu geliyor yani adama.
2: Bir de bir
0: yani.
2: Emir var ya bu. Hüseyin Koy.
0: Hüseyin Koy, evet.
2: Aynen. Öyle bu, bir şey var yani.
0: Bu şey gibi bekar kıza çay koy der gibi babası Hüseyin Koy. Hani öyle der ya, kalk
2: Hüseyin
0: koy.
2: Hüseyin Koy.
0: Kızım, seni hiç eğitmediler mi? Böyle konuşulur mu yayında? Böyle konuşulur mu yayında? Abdestimizi kaçırdın bizim. Allah Allah.
2: Şahsıma kötü cümleler duyuyorum.
0: Sana bir şey diyeyim mi? O bak, ben kestim. Yemin ederim bu çocuk o kayıtla mahkemeye gitse kazanır. Tazminat alır senden.
2: Evet, ben şahidim. Serdar abi de şahit şu an.
0: Beni yazmayın, beni yazmayın.
2: Abi ama...
0: Beni yazma. Ben şimdi kıza karşı nasıl şahitlik yapayım diyeceğim.
2: 3-5 bir şey koparırım ya.
0: Evet, bu böyle dedi. Hüseyin de kabul etti falan diye ben.
1: Bugünü mü bekliyordun Hüseyin?
0: Yani. Allah'tan şu düğme var ya. Değil vallahi mi? Billahi bak.
1: Ben gerçekten. Ama gözünün içine bakarak yaptım.
0: Yani bildiğin hakaret ya bildiğin.
2: Bildiğin şu an alındım yani. Tanımasam alınırım.
0: Peki Şevval.
1: Efendim.
0: Güzel bir kullanıcı adı bulursan sen yayında söylemeden önce bize söyle.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
2: Sen kulağıma söyle bence, gel.
1: Tamam.
0: Sen bize söyle yani. Tamam.

0: İyi ki şunu demedi, bunu demedi diye örnekler geldi. Arkadaşlar sizce yani dememiş olabilir mi? Sizce dememiş olabilir mi yani sizce? Hüsko.
1: Hüsko.
0: Hüsko. Ama bu da şey gibi böyle.
1: Bu şey gibi abi, dizilerdeki fanların kısalttığı şeyler var ya.
0: Yok böyle, hayır, köy kalkındırma derneği adı gibi bu da.
1: Hüsko.
0: Hüsko.
1: Çok çok şey.
0: Ben arkadaşlarımla yıllarca maytap yaptım öyle, biliyor musun, takılım. Onlar da mesela, atıyorum şimdi. Hani alınganlık olmasın. Hani işte Kastamonu bilmem ne köyü kalkındırma derneği mesela. Nerede? Mecidiyeköy'de ama. Ama Kastamonu kalkındırma. Nerede? Mecidiye. Pazar Caddesi'nden aşağı sağ tarafta. Ben öyle. Dur bakayım. Aa. Radyoyu açar açmaz bu muhabbete denk gelmek demiş efendim. Hüsko olmaz, Hüsko olmaz ya.
1: Hüsko şey gibi ya, bir küçük bir sanayi sitesi adı gibi.
0: Yani şey gibi, konserve ürün çıkartmışın gibi. Hüsko. Değil mi? Hüsko. Ne diyorsun kız Hüsko'ya?
2: Bir şey söyleyeceğim ama.
0: Deme, deme. Deme, dur. Deme. Deme.
2: Kötü bir şey değil.
0: Deme, aletin canı İnşallah. Çıktı, deme artık, deme.
2: Söyle kötü neyin? Bir şey değil. Köpek cinsi gibi değil mi Hüsko?
0: Hiç kötü bir şey değil.
1: Benim üzerime oynanıyor şu an.
0: Hiç kötü bir şey değil yani.
1: Abi şevvalin içinde bana karşı...
0: Biraz acı. Host. Birazdan başla. Host.
1: İnanılmaz ya şu an.
0: Allah Allah. Host. Yani köpek cinsi gibi değil mi dedi.
1: Teşekkür
0: ben,
1: ediyorum. Evet
0: ben yani. Ben sabah programlarındaki gelin kaynana şeyleri gibi oldum.
1: Abi
0: ben.
1: Sen de evet şaşırıyorsun gerçekten.
0: Onlar da öyle ya arkadaşlar, şu şaşırma efekti var ya sabah programlarında. Bunu Allah aşkına kameranın arkasında söyleyin. Bunun belli etmesinler bunu. Bak belli ki biri gelmiş demiş ki bak. Şevval bunu dediğinde hep birlikte diyoruz, tamam mı? Deniyoruz Şevval de.
2: Köpek cinsi gibi.
0: Aynen böyle yapıyoruz, tamam mı diyor. Yani birisi farklı bir şey desin ya. Şaşır bak. Bundan sonra kadın programlarında o şaşırma ağasına bak. Çok yıkılıyorum ya. Anırdım geçen gün evde ya. Vallahi anırdım ya. Teyzenin bir börek için ne dedi biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: Börek. Börek değil bu dedi.
1: Neymiş?
0: Ne bileyim işte, herkes olsun ne bu bilmiyorum ama börek değil bu diyor. Sonra bir baktık altta masa örtüsünü yemiş yanlışlıkla. Koyun Hüseyin. Hüso Birlik.
1: Aa çok iyi.
0: Hüso Birlik.
1: Birlik. Bir Hüs, otobüs Hüsso. Firması gibi de olabilir.
0: Hüsso.
1: Hüsso. Hı. Bu da gıda ürünü.
0: Bakayım.
1: Bunları ben yazayım. Yarın bir gün bir girişimim olursa bunları kullanabilirim.
0: Hmm. Dur bakayım.
1: Ha, benim adıma çeşitli coinler de çıkmış.
0: Koyu Hüseyin.
1: Koyu Hüseyin. Koyu Hüseyin. Lakaba girdi ama artık.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Yani evet. Ha, başka? Dur bakayım. Şevval 12'den sonra senin yayına gelsin demiş efendim. Benim yayın 12'de bitiyor Allah'tan da. O gelsin.
2: Ben bir isim daha buldum.
0: Kendi dediği kendini bağlar. Bir dakika dur, elim düğmede olsun.
1: Hadi
0: söyle
1: bakalım.
0: Bakayım. Söyle
2: Hüseyinci bakayım. Koyun olsun bari.
0: Hüseyinci koyun.
2: Evet.
1: Amacını aşmaya başladı.
0: Hüseyinci koyun.
1: Ya anlatım bozukluğu da var yani. Ne demek?
2: Sondaki cuya aldım. Hüseyin'e ekledim.
1: Tamam.
2: Koyunu evet. Tek başına bıraktım.
0: Peki abi Hüs'ten alıyoruz mesela.
1: Evet, tersten alabiliriz.
0: Yani tersten mesela Hüseyin, Yeyin, Yun. Yey olmuyor, da olmadı.
2: Çok Japon gibi.
0: O da olmadı. Hüsmen.
1: Hüsmen.
0: Evet, Hüsmen. Hüsin. Hüsin. Hüskan.
1: Hüskan.
0: Hüskan olmaz.
1: Olmaz.
0: Sadece Hüseyin.
1: İyi. O da almışlardır onu da.
0: Hustik.
1: O ne demek?
0: Ne bileyim, öyle yazmış. Usta. İnşallah bilmiyoruz diye böyle yöresel küfür ettirmiyorsunuzdur bize.
1: Adımı da kullanıyorlar yani.
0: Hani şey demesi var. Bak şimdi bizim köydeki küfürü söyleteceğim şimdi. Hani bilmiyoruz ya. Sonra Hüseyin.
1: Hüseyin mi?
0: Hüseyin.
1: Hüseyin K gibi aslında.
0: Gibi. Aa Hüseyin K.
1: Hüseyin K'yı da almışlardı.
0: K Hüseyin.
1: K Hüseyin.
0: İki K'lı Hüseyin, ben daha K'yim dersin. Mesela hani.
1: Yani çok K'lı.
0: Hüs hoş. Hüs hoş.
1: Hoş. Pek hoş değil.
0: Dur bakayım.
2: Hüsiko.
0: Hüsiko.
1: Hüsiko çok şey ya.
0: Hüseyin çok... yayında. O var ama Hüseyin yayında. Hüseyin yayında var.
1: Nasıl var abi?
0: Yıllar önce bir televizyon programına çağırdılar bizi. Ben, hı-hı, Cem Aslan, galiba Rıza abi falan da var. Bir çocuk geldi böyle saç baş şöyle falan böyle kırmızı gömlekler falan filan böyle. Böyle ya siz ne iş yapıyordunuz dedi. Dedi ki pardon abi yani yetkili siz ne iş yapıyorsunuz? Ben radyo programcısıyım dedi. Mersin.

0: Değil mi? Nerede? Mersin'de galiba. Ben radyo programı bize. Ha, ben sizi biliyor musunuz? Radyocusunuz siz de dedi bize. Evet dedik, radyocusu var. Valla ben dedi çok başka bir tarz yapıyorum. Bir sormadan anlatmaya başladı televizyon programı. Ben çok bambaşka bir tarz yapıyorum ben. Sizinkine hiç benzemiyor dedi. Ben de dedim ki da ne acaba, araklayabileceğimiz bir şey mi? Ne yapıyorsunuz dedim. Valla iki dinleyiciyi, üç dinleyiciyi aynı anda yayına bağlıyorum. Hepsiyle aynı anda konuşuyorum falan dedi.
1: Wow.
0: Wow dedim. Ama işte dedi, kimseye benzemiyor. Bir ilk defa biz yapıyoruz bunu falan. Telefon şakaları dedi yapıyorum dedi bana. Şaşırdık böyle, birbirimize baktık. İsmi nedir programı dedim. Hüseyin Yayında dedi herif. Yani anladın mı? Ama yılla 15 senesi var bunun. Yani çocuk bilmiyorum şu anda, belki isim de değiştirmiş olabilir. Hüseyin Mersin olabilir. Bir ara vereceğiz, aradan sonra geliyoruz.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Orijinal Çamlıca gazoz.
9: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Hüsam.
1: Hüsam bazen söyleniyor. Hani böyle lakap gibi ya da farklı.
0: Benim Hüsamettin diye arkadaşım vardı, ona diyorduk.
1: Evet, o Hüsamettin oyun.
0: Tamam, ben düşünüyorum, benim aklıma gelince böyle gece mece falan geliyor genelde. Onun için çok böyle sabah kalkınca vazgeçtiğim şeyler geliyor.
1: Gece arayabilirsin abi, buldum diye.
0: Oğlum seni arayamadığımdan değil, ben sabah kalkınca vazgeçmiş oluyorum ondan.
1: Olsun abi.

0: WhatsApp kullanıcı adını aldın mı?
1: Aldım.
0: Hüseyin Koyuncu.
1: Yok. Alt çizgi.
0: Yine.
1: Abi yok, almış yani. Birisi geliyor ısrar edip alıyor onu yani. Bir de benden önce davranıyor.
0: Başka var mı mesela Hüseyin Koyuncu? Instagram'dan yazalım mesela, diyeyim ki arkadaş bu hesap bize lazım, bunu bize ver filan.
1: Abi geçen yaptık, şey oldu.
0: Ne oldu?
1: Profilinde terazi var.
0: He.
1: Sıkıntı.
0: Tamam tamam ya, sakın.
1: Yani umarım burcudur.
0: Tanımıyorum. Sizi tanımıyorum. Sizi tanımıyorum. Söyleyeyim. DJ koyalım başına. Mesela DJ Hüseyin. DJ Hüseyin
1: Kına Koyuncu. Kına DJ'liği yaptığım için.
0: Hüseyin Koyuncu da tam böyle kına DJ ismi mesela. Yani DJ Hüseyin Koyuncu. Hüseyin Koyuncu.
1: DJ. Şey evet. Var abi. İşte Hüseyin Koyuncu TV.com. Real. Gerçek.
0: Hüseyin Koyuncu.com.
1: Hüseyin Koyuncu.com.
0: Evet. Hüseyin
1: Koyuncu.com. Koyuncu.com gibi bir şey oldu. Canikom gibi bir şey yani.
0: Bu. Yani evet, o olabilir. DJ MJ falan olabilir ya ama. Vallahi bak. Hüseyin DJ Koyuncu.
1: DJ Koyuncu.
0: Evet, Hüseyin DJ Koyuncu.
1: Göbek adım gibi bir şey oluyor abi.
0: Antepli değil misin sen?
1: Antepli.
0: 27.
1: 27.
0: 2 Hüseyin Koyuncu 7. 7. Evet.
1: Ama abi 27 anlamazlar ama onu.
0: Boş ver, ben anlayayım yeter. Yani ben
1: plakamı da yazayım diye.

0: VJ olabilir demiş değil mi? Hüseyin'e bir de böyle kara gözlük alırız. Akşamları öyle anonslar yapar. Merhaba sevgili dinleyenler. Hepinize nasılsınız? Bitiriyor muyuz?
1: Evet.
0: Evet. Hanımlar beyler, mevzu biter. Ben gider. Ben Deniz Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Twitter, Instagram, YouTube, orası, burası, şurası. Aklınıza neresi gelirse her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Takip etmeyen bitlensin. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Bu kardeşimi de alt tire mi çizgi mi artık ne diyorsanız. İşte altta bir şey Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz sevgili dinleyenler. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek sizlere. Fatih'imle size iyi eğlenceler diliyorum. Biz akşam saat 10'da geleceğiz bir daha. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar.

0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Reklam.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Biz 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Beşiktaş hayran.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu.
2: Saat 18. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi 9 Temmuz saat 14'te gerçekleştirilecek. Trendyol 1. Lig'in fikstür çekimi ise 10 Temmuz saat 15'te Riva'da yapılacak. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda bugün saat 22'de Portekiz-İspanya maçı oynanacak. Gece saat 3'te ise ABD ile Belçika karşı karşıya gelecek.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 14.460 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 46 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 11 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.675, yarım altın 20.417, çeyrek altın 10.230, gram altınsa 6.248 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Kayseri 30, Ankara 29, İzmir 35, Antalya 34, Adana 33, Trabzon 26, Erzurum 23 ve Diyarbakır 37 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'la Hollanda Amsterdam'dayız. Amsterdam, Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi kanalları, etkileyici mimarisi ve canlı kültürel yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Anne Frank House, tarihi önemiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker. Bisiklet dostu sokakları, sanat galerileri ve renkli kanal evleri Amsterdam'a eşsiz bir atmosfer kazandırır. Şehir, tarih, sanat ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu büyülü bir destinasyondur.
0: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da canlı canlı. Serdar'ıma teşekkür ederiz. Ben sana bir daha Serdar'ın çağırmalarına karşılık ver. Bir de hemen dinleyici şikayet etmiş. Abi bazı radyocular var, Şevval'in yanına gelmene laf ediyor falan. Hemen şikayet ettiler, duydum. Kimdi o, kimdi o? Şikayet eden kimdi? Geldik la, bağırma. Tamam efendim, bağırmıyorum. Kıymetli dinleyiciler, şovumuz devam ediyor. İstanbul'da cillop gibi bir hava var. Mis gibi. Böyle esiyor, güneş de var, tatlı. Tek eksiğimiz yayında ayaklarımızı suya sokmuyoruz. Öyle güzel bir hava var. Ama böyle bir radyo stüdyosu konsepti olsa ya, ne kadar güzel olur. Yani bir gün bir radyo sahibi olursam, çünkü kafamdaki rakama ulaşmam için birkaç sene daha çalışmam lazım. Belki o zaman olur. Böyle ayaklarını suya sokacak radyocular. Böyle bir stüdyo hayal ediyorum.

0: Şevval'le aramızda bir cam var.
1: Evet.
0: Aramızdaki camın sebebi şu, seslerimiz birbirine karışmasın, akustik yani dinleme lezzeti sunalım size diye, böyle bir güzel duyulsun diye. O aradaki camı daha geniş tutup araya Japon balıkları koymak, böyle bir stüdyo.
1: Çok güzel olurdu.
0: Sonra, evet dinleyicilerimizden bu arada yardım istiyorum. Nasıl bir stüdyo hayal ediyorsunuz ya? Şöyle bir radyo stüdyosu olsa güzel olmaz mı diye. Ben iki tanesini size verdim. Bir tanesi şu, yayıncı yayındayken konuşurken. Ama leğen gibi bir şey değil. Bayağı altı böyle akarsu yani, dere, havuz ya, öyle düşünün yani. Öyle bir stüdyo. Karşımızdaki camda arada balıklar yüzüyor falan, böyle bir stüdyo. Ne diyorsun?
1: Müthiş olur.
0: Üstü açılabilir stüdyo, belki olursa açılıyor falan, nasıl olur?
1: Birazcık kum olmaz. Olsun yerde.
0: Evet efendim. Yani böyle bir stüdyo. Başka var mı fikri? Var mı aklında güzel
1: fikirler? Ben kum istiyorum.
0: Kum da olsun.
1: Evet.
0: Olsun,
1: arada
0: kum da
1: böyle
0: olsun.
1: Tatilde hissedelim.
0: Tamam, kum da olur.
1: Masaj yapan koltuk istiyorum.
0: Masaj yapan. Ya bunlar basit, daha sıra dışı şeyler. Daha böyle, daha wow be stüdyo bak. Dünyada bir ilk falan gibi. Bu söylediğim ayaklar suda. Yayın bitiyor, ishal olmuşsun falan. Böyle bir stüdyo. Evet efendim. Abi içinde sen olduktan sonra tuvalet bile olur diyor. Şimdi burada beni övdü mü, yerdi mi, bunu anlayamadım. Hani yayını şeyi mi götürüyor? Yani o anlamda mı, yoksa sen olduktan sonra her şeyi yaparız anlamında mı? Onu bir yazarsanız mutlu olurum efendim. Abi elektrik çarpar, Allah muhafaza diyor. Yerde su olmaz diyor. Niye çarpsın canım, normal su. Havuza girdiğiniz zaman havuzun altındaki ışıkları görüp yok ya kaçak olur ölüp hani çarpılırım mı diyorsunuz?
1: Ben önlemle... diyorum.
0: Diyor musun sen? Evet. Önlemini alacaksın ya. Dur bakayım. Seni akşam dinlemek de güzelmiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok zarifsiniz. Nasıl bir radyo stüdyosu hayal ediyoruz? Mangal yapabilsin yayıncı yayın sırasında diyor. Oo. Böyle konuşurken.
1: Nefis
0: çız
1: olur.
0: Çız sesleri gelecek. Dur bakayım, YouTube'da var mı böyle bir ses, varsa ben varsa vereyim dur. Açar mı acaba? Açtı, dur bakayım. Mangal sesleri diyelim. Kesin vardır çünkü her şey oluyor burada. Mangal dedik, ne çıktı, bu neymiş? Ateş görüntüsü ve ateş sesi. Ya böyle bir şey değil ya, şöyle bir şey lazım yani. Program devam ediyor sevgili dinleyiciler. Çavuş, iki porsiyon attırıyorum.
1: Attır abi.
0: Falan gibi bir şey. Dur bakayım, şu neymiş, şurası. Yok bunu aramıyor, daha cızır cızır bir şey lazım bana yani. Bu olur.
1: Barbekü bu.
0: Bu biraz zengin işi yani.
1: Zengin işi.
0: Şu ekmek arasını fakir Serdar'a gönder, o da yesin. Böyle bir stüdyo, ne diyorsun?
1: 10 numara olur.
0: 10 numara stüdyo fikri. Sevgili dinleyiciler, dünyada olmayan bir stüdyo hayal ediyoruz. Giriş konumuz budur. Bize kafanızdaki radyo stüdyosunu yazar mısınız? Nasıl bir şey olsun? Altta ayaklarımızı suya sokabileceğimiz bir yer olsun dedik. Herkes leğen verelim mi? Leğenin mi yazmış? Leğen değil ya, bildiğin havuz istiyorum efendim. Öyle bir şey. Arkada da diyor kokoreççi olsun demiş mesela. Şömine başı radyo stüdyosu diyor. Şömine olsun demiş burada efendim. Ocak başı stüdyo. Adı da belli diyor. Ondan sonra şuma. Havuzda elektrik çarpar mı ya? Bir daha girmem gerçekten demiş. Bak bizim Şevval düşünüyormuş öyle bir şeyi.
1: Ben korkuyorum.
0: Korkuyormuş yani kızımız.
1: Olmaz mı, olur?
0: Ya olur mu, olur? Onu evet, doğru. Olmaz mı, olur ne ya? Alaturka stüdyo. Nasıl bir stüdyo ya bu demiş. Her şey var. İşte öyle bir stüdyo efendim. Hayal edin. Masaj eşliğinde. Radyo stüdyosu. Oo. Umut eve gitmez. Aşkım mesai çıktı, gelemiyorum. Arada atış poligonu da olsun stüdyoda diyor. Çok iyi fikir, reklama gittik mesela. Siz hep soruyorsunuz ya, bu radyocular reklama gittiği zaman ne oluyor falan diye. Ne olacak, canları sıkılıyor. Burada oturuyorlar, boş duruyorlar yani. Ne yaptın, ne olsun. İşte ben hanımı görüntülü arıyorum reklam arasında, onunla konuşuyorsa. Ama burada bir atış poligonu olsa ne kadar güzel olur. Böyle tak tak tak tak tak.
1: Müthiş olur bence. Hatta bunun üzerine bir şeyler yapsak mı?
0: Bunun üzerine bir şeyler yapalım. Sarper'in fotoğraflarını çek. Kafa bölümünü kes. Tak tak. Sarper'im benim. Jacuzzi'nin içerisinde yayın yapılabilen bir stüdyo hayal ettim diyor.
1: Jacuzzi'nin içerisinde her şey yapılır.
0: Ama radyo yayını yapılmaz. Soğuk olur. Soğuk şey olur. Evet. Kızımız onu kastediyor. Radyo dinlerken dinleyicilere çay kek ikramı nasıl olur demiş efendim. otobüs havası olur.
1: Oldu.

0: oldu. Muavin de olduk.
1: Muavin de olduk. Yapay zekalı olsun, siz oturun olsunsun demiş efendim.
0: Ben o robotlardan korkuyorum. Sonrasında insanlara saldırıyorlar.
1: Şey robotlar mı? Çin'in ürettiği robotlar evet. mı diyorsun? Antimilitaristler... anlayamadım efendim, özür dilerim. Bence siz işten mi çıkmak istiyorsunuz acaba? Yolunu mu yapıyorsunuz nasıl bir stüdyo diye? Yok yahu. Sıra dışı bir stüdyo hayal ediyoruz. Umut Bey yayında zaten atıyormuş dedi Sena. Ne atıyormuş? Birçok şey atıyor da ne attığını yazarsanız tufaya düşmemiş oluyor. Şimdi bilmediğiniz bir şey söylerim. ChatGPT sizi kütüphaneye yerleştirdi. Bakayım. Evet. Şimdi birazdan mevzu vereceğiz, bu akşam mevzusunu. Hatta hemen girişte de verebiliriz. Bize yazmanızı isteyeceğiz. Saat 20'ye kadar beraberiz sevgili dinleyiciler. Mesajını çok beğendiğimiz dinleyicileri stüdyo konuk alıyoruz diyorum. Telefonla bağlıyoruz yayını. Onun altını çizeyim. Bu hafta son. Cuma günü izne ayrılıyoruz. Umut yok. Ben yokum. Sena yok. Başka olmayan var mı? Yok. Şu anda 3 kişi. Cuma günü 3 kişi izne ayrılacak. Yaz mevsimi böyle. Biz geleceğiz. Sonra Serdar muhtemelen gidecek filan yani. O yüzden bu hafta bizim için çok kıymetli. Mevzumuz şu, aklım almıyor. Neyi aklınız almıyor efendim? Bize yazmanızı isteriz. Şunu şunu şunu aklım almıyor. Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım. Aa, Sibel Hanım da yok, doğru onu söylemeyi unuttuk. Şu anda Sibel Hanım yok. Kendisi genel müdürümüz olduğu için ki 2 hafta yok. Biz fakirler bir hafta gidiyoruz maalesef. Sayın Genel Müdürümüz şu anda tatilde. İyi tatiller diliyoruz efendim. Nerede olduğunu söylemeyeyim de kendisi güzel bir yerde tatil yapıyor. Hatta biz de davet etti ama nezaketen davet etti. Umut hemen atladı. Tobüs ben onun geliriz hemen. Şimdi tatilde uğrayacak. Ya kadın zaten seni burada aylarca görüyor. Nezaketen hani siz de oradasınız gelin dedi. Bu enayi de atladı hemen, diyor ki ben de gelirim. Gelme yani. Ne desin, gelmeyin mi desin? Ben tabii ki hemen dedim ki Sibel Hanım çok teşekkür ederiz, biraz işlerimiz var, siz tatilinizi bölmeyelim dedim, ben nezaketen bunu söyledim. Serdar diyemedi, yoktu çünkü uyuyor o saatlerde biliyorsunuz, 2'de uyanıyor garibim. Evet efendim, aynı yere tatile gitti Yalaka değil mi demiş, evet efendim. Aynen öyle, aynı yere tatile gitti. Sibel Hanım nereye, o oraya, tın tın tın arkasından. Aralığa ne kaldı diyor, zam için. Şey yapıyor da o, yapar onu. Millette bu kadar parası var, aklım almıyor demiş efendim. Bankalar kart şifresini kimseye söylemeyin diyor. Bankamatik şifremi biliyor. Aklım almıyor. Bir sosyal medya şakası geçti efendim. Daha orijinal şeyler arıyoruz. 2 dakika gol yiyip elenmek. Ha, 2. dakikada gol yiyip elenmek aklım almıyor bunu demiş efendim. Selçuk Beyciğim, 2. dakikada gol yiyip elenmedik biz. Gol atamadık diye elendik. Gol yenir yani. Golde bir şey yok. Değil mi? Sagon'un şarkısında mı geçiyordu? Düşmek hiç ayıp değil. Kalkmasını bil. Benim aklım hala faks olayını almıyor diyor. Buradan kağıdı koyuyorsun, oradan çıkıyor. Oğlum o öyle değil. Buradaki kağıdın oraya gittiğini zannediyor.
0: Öyle değil mi?
1: Oho. Öyle değil mi diyor. Buradaki kağıt oraya nasıl gidecek?
0: Ben de ona aklım almıyor işte.
1: Kız kağıt gitmiyor, kodlar gidiyor. Kod var ya, kod.
0: Evet.
1: Yani yazdıkları.
0: Evet.
1: Ben sana anlatacağım biraz. Çok şeker arıyor.

Ya Şevval'in faksın mantığını bilmemesini aklım almıyor diyor efendim. Ya bu çocuklar bir ön eleme yapmıyor musunuz demiş. Ha, iyi ki yapmıyoruz, öyle olsa Umut'u da alamazdık. Sapın karısı, mafyası, faydiz, hayt, hayt, yüre var mı yan bakan, deli

0: Uğur diyor ki hamurun mayalanıp kocaman olmasını aklım almıyor. Dünyanın en büyük buluşu değil mi diyor ya. Vallahi öyle ya, hamur şiili arası yolanları iyi bilir. Abi yemin ediyorum bunu benim aklım almıyor ya. Ya bu kadar hızlı o, tamam orada bir kimyasal bir fermentasyon bir şey tam oluyor, onu anladık da. Ya gözle göremediğimiz bu canlıların böyle şeyler yapıyor olması beni... yani yanlış anlamayın, geceleri uyumadan önce galaksimizi izliyorum YouTube'dan falan, bakıyorum böyle onu nasıl falan. O aklımı alıyor. O büyüklük, o gezegenler, işte şöyle nebulalar bir şeyler falan. Ya anlıyorum onu, şu maya olayını ben de anlayamıyorum ya. Vallahi billahi. Bazı kadınların neredeyse hiçbir özelliğini kullanmadan araba sürmelerini aklım almıyor. Hatta aklım çıkıyor diyor Şakir yazmış efendim. Yani
1: ne anlamda acaba?
0: Ya bizim Banu Hanım da öyle mesela. Araba aldı bir tane kendisi. İK müdürümüz Banuş Hanım'ız. Araba aldı 4x4. Böyle bayağı lüks bir araba. Çok hakikaten güzel bir araba.
1: Tamam.
0: Neyse arabaya bindi böyle 2 ay mı 3 ay mı ne bindi. Sonra bize dedi ki ya gelin şu arabamı size göstereyim, görmediniz dedi. Arabaya bindik, anlattık. Şurası şöyle, burası böyle falan. Arabanın bir sileceğini kullanıyor. Bir de dururken el feneri. Çünkü el feneri dedi. El freni. Başka hiçbir özelliğini kullanmıyor. Arabanın bir sürü özelliği var. Sensörleri var. İşte bilmem neyi var. Ya aklıma gelmiyor şu anda. Araba gerçekten çok güzel bir araba. Ya koltuğun elektrikli olduğunu o gün öğrendi, biliyor musunuz? Banu Hanım.
1: Aa.
0: Arabayı ilk galeriden aldığı gibi biniyor koltuğa. Böyle eller ileride. Acaklar da ileride, kendi geride, yetişemiyor yani. Diyor ki böyle tutup ileri geri götürme şeyini bulamadım. Dedim ki şu tuşa basacaksın, gidecek. Şaka şaka, bunların hepsi şaka efendim.
1: Bunun sebebi kadın olmak bu arada.
0: Evet, hız, bak yazmış Banu Hanım yazmış. Doğru vallahi diyor, hız sabitleyiciyi siz bana öğrettiniz. Bilmiyordu işte hız sabitleyiciyi.
1: Ben hala ama bilmiyorum.
0: İşte kadınlar bilmez böyle şeyleri yani. Hani
1: onu benim... YouTube'dan izlemek erkeklerin işi.
0: Evet, aynen öyle. Benim karım gibi şoför nebahatsanız... O zaman bilirsiniz efendim. Kamyon şoförü gibi ya.
1: Öyle mi?
0: Vallahi billahi ya.
1: Bir manuel kullanabiliyor.
0: Bir tek manuel kullanıyor zaten. Otomatiği kullanamıyor. Vites arıyor. O bazen uzun yolda Antalya'ya falan giderken ben yoruluyorum. Diyorum ki arabayı biraz sen kullan. O geçtiği zaman şoför mahalline o otomatik vites bölmesinin olduğu yere pet şişe koyuyorum. Hani elini buraya at diyorum. Böyle... Geçici yapışkanlar var ya, böyle kalkıyor yapıştırıyorsun. Evet. Onu altına yapıştırıyorum. Koyuyorum oraya, vites gibi tutuyor onu. Ananananan. Tamam şoförüne bak. Şimdi aradan sonra devam. Mevzu şu. Aklım almıyor. Neyi aklınız almıyor? Benim çok fena şey dinleyesim var ya.
1: Ne?
0: Durma. Durma. Onu söyleyen gruba değil. Gripin. Gripin dinleyesim var. Ne diyorsun?
1: Ben her zaman okeyim.
0: Değil mi grip?

0: mi?
1: Müthiş.
0: Böyle kahpedir dünya çalayım mı?
1: Ay olur.
0: Vallahi çok güzeldir ya. Güzel olur. Arkadaşlar size bu şarkıyı uygun buldum. Şimdi... Niye çalmıyor? Aa, niye çalmadı bu? Dur bakayım. Evet, dur anonsu baştan almam lazım da. arkadaşlar size bu şarkıyı uygun buldum.
2: Evet.
0: Sanatçımız Gripin seslendiriyor. Normalde ilaç adı vermemiz yasak. Ama grup olunca söyleyebiliyoruz. Gruba karşı hassasiyetimiz var. İlaç adı veremiyoruz. Maalesef bu bilgiyi paylaşamıyorum. Reklamlardan sonra bir gripin alır mıyız? Ayrılmayın, geliyorum.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
4: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bankam Bank kartıma bin.
10: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
11: Budur.
10: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
11: Budur.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
3: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Kadir diyor ki bazı şarkılar elle yazılmaz kuçum. Gönülle yazılır. Vay Kadir'im benim. Kitabın ortasından konuşmuş. İşte bu şarkı onlardan bir tanesi sevgili dinleyiciler. Bazı şarkılar öyledir. Atıyorum şu Murat Dalkılıç Neyleyim İstanbul'du. Bunlar gönülle yazılan şarkılar. Bu akşamın mevzusu aklım almıyor. Niye aklınızı almıyor? Ben tabii açılışı yaptım. Dinleyiciler çok güzel cevaplar yazdı. Şevval'de. Şevval senden aldık mı cevap?
1: Benden almadım.
0: Alalım senden de alalım. Niye aklın almıyor?
1: Çantası düzenli olan insanlar.
0: Değil mi efendim?
1: İnanılmaz garip geliyor bana. Bence onlar cin.
0: Hastaneye yatırılmalı. Yani.
1: Yatırılmalı.
0: Çantası aşırı düzenli. Çantadan kastımız kadın çantası mı yoksa?
1: Kadın erkek. Hiç fark etmez. Anladım. Düzenli
0: ya ben öyle şimdi balık videolarını görüyorum. Balıkçı çantasını bir açıyor abi. Her şeyi düzenli yerlerinde falan müthiş. Nasıl yapıyorsunuz lan bunu böyle? Her şeyin dağınık olması lazım normal. Çanta dediğin değil mi?
1: Evet.
0: Elini daldırdığında bulabilmen lazım. Böyle. Bir dakika anahtar şuradaydı galiba diyeyim. Tahmini sağ köşe ya da sol köşede olur anahtar. Benim de aklım almıyor. İnsanların bazıları nasıl zayıflıyor çok hızlı aklım almıyor. Efendim bizim şirkette çok hızlı bir buçuk aydır hemen hemen Türk medyadan bahsediyorum ya sadece radyo için söylemiyorum. Koca bina 600-650 kişi var burada. Bir buçuk aydır hanımı beyi hepsi o kadar hızlı zayıflıyorlar ki ne oluyor bilmiyorum. Yani fazla mesai mi? İğne mi? Var ya bu ara meşhur iğne durumları var yani herkes iğne oluyor bilmem ne falan filan. Ondan mıdır? Yoksa herkes kötü haber mi alıyor bilmediğim bir şey mi var? Niyedir bilmiyorum böyle bir durum var.
1: Kimse ilk gördüğüm gibi değil.
0: Hemen işin sonuna bakıyorum zayıflamış.
1: Evet.
0: Biraz daha zayıf. Eriyor millet eriyor yani.
1: Evet.
0: Yemeklere müsülmü katıyorlar. Niye bu kadar hızlı? Bizim Banu Hanım da dahil.

0: Herkeste bir zayıflama şeyi var yani.
1: Değil mi?
0: Evet,
1: ben
0: evet,
1: de
0: evet.
1: Bunun farkındayım.
0: Yazmış çünkü hemen yani. Ben dedim idim. Evet evet siz de efendim. Şehirlerde yaşamayı artık aklım almıyor. Markete ekmek almaya gidip nasıl 1000 liralık oluyorum aklım almıyor. Değil mi? Değil mi? Değil mi?
1: O kadar doğru.
0: Her şey 1000 lira diye bir video, evet, vardı. Her şey 1000 lira gerçekten.
1: Dışarı çıktığın anda 1000 liran gidiyor.
0: 1000 lira. -1000 abi.
1: -1000 lira.
0: Eskiden bu 100 liraydı biliyorsunuz. Hey 100 liranız giderdi yani. Sonra bir anda 1000 oldu. Evet. Yanına 0 geldi anlamadık. borcu olunca uyuyamayanlar da aklım almıyor demiş efendim Osman. Osman'ı biliyorsunuz. Osman, yani Osman profilinden bahsediyorum. Yani gamsız, aman ödenir. Ne olacak ya falancı Osman.
1: Osman ismi değil mi?
0: Osmanlar böyle rahat. Yazı hazırlık Fatih'cim ondan. Aa, tamam. Şirkette niye kilo veriyorlar? Yazı hazırlık doğru söylüyor. Ama ben yani 11-12 yıldır buradayım. Ve ilk defa bu sene görüyorum. Çok hızlı zayıflıyor insanlar.
1: Ben de her sene yaza hazırlanıyorum.
0: Zayıflayabiliyor musun?
1: Yo.
0: Kaç kilosun?
1: 64.
0: İçerideki tartıya göre tartıldıysan yanlış tartıyor o.
1: Fazla mı tartıyor, eksik,
0: eksik
1: mi?
0: Eksik tartıyor.
1: Ay,
0: 66'sın. Haberin olsun yani.
1: İnanamıyorum gerçekten, evet, mi? Evet, benim, evet, bedenim neden yaza girdiğimizin farkında değil.
0: Önden hazırlaman lazım kendini. Abi Sena nasıl zayıfladı? 8-10 kilo acilen vermem lazım. Formülü yazabilir mi? Aşk acısı diyorlar. Ne bileyim, Sena'ya sorun bunu sabah. Alacağı olan uyuyamasın demiş. Borcu olan uyusun diyor. Aynı Osman yazmış bakın. Alacağı olan uyuyamasın. Ulan verir mi? Ne zaman verir? Ya vermezse falan gibi. Borcu olan uyusun, ne olacak? Ben vermezsem alamaz ki. Kafası yani. İzmir'den Mustafa, adını da öyle yazmış. Trafikte sol şeritte yavaş gidenler aklım almıyor. Karnıyarık yapıyorlar, yanına pilav cacık yapmıyorlar. Aklım almıyor. Nasıl olur kardeşim diyor. Doğru söylüyor valla. Karnıyarık varsa yanına pilav cacık mutlaka.
1: Kesinlikle.
0: Ya ben bugün, ben bugün yemek aşerdim ya.
1: Ne aşerdin?
0: Sünnet pilavı. Bilir misin? İçinde tavuklar, tavuk didilmiştir o.
1: Tavuk mu o?
0: Tavuk. Ha. Ne olacaktı başka?
1: Bilmem.
0: Nohut da oluyor bazen.
1: Nohut olabilir.
0: Nohut olabilir. Başka bir şey olabilir.
1: Olabilir.
0: Yanına bir de zerdali. Bilir misin?
1: Yok. Zerdeçal biliyorum.
0: Zerdeçal başka bir şey. Zerdali, zerdali. De, yanlış biliyorum ya, dur bakayım. Ben ya bu kız da öyle inanarak yanlış söylüyor ki. Ulan acaba mı diyorum. Zerdali yazdım, zerdeçal çıktı. Dur bakayım. Yok değilmiş ya.
1: Zerdeçal.
0: Zerdali, çünkü. Zerdali tatlısı mı diyeyim? Zerdali.
1: Zerde.
0: Zerdeymiş ya. Ne zerdalisi ya.
1: Onu zerdali. Biliyorum.
0: Bu zerdali dizi adı oldu. Zerde zerde sarı olur böyle. He?
1: Evet onu
0: o
1: biliyorum.
0: İşte, o çekti canım valla. İnşallah hanımım yapar da yeriz. Kocamın 10 dakika kestireceğim deyip 3,5 saat uyuyabilmesini aklım almıyor benim de diyor.
1: Fikstir, şaşmaz. Bu arada en güzel uykudur.
0: Değil mi? Çok, evet, tatlıdır. İnsanların bazı, he, bunu okuduk. Dur bakayım. Zerde sizin dediğiniz. Özür dilerim efendim. Yanlış söylemişim, evet. Sıcaktan istemeyerek zayıflayan ben diyor. Tek şerit olan bir yolda iki şerit, ikinci şeridi oluşturup kaynak yapanların, üçüncü şeridi oluşturup kaynak yapmak için çabalayanlara kızmalarını aklım almıyor.
1: Denklem,
0: anladın mı?
1: Gibi. Yok problem.
0: Bak şimdi
1: gibi.
0: Bu İstanbul için örnek vereceğim ama başka şehirler dinleyicilerimiz de hayal etsinler. Hep aynı yerde aynı sorun oluyor. Beylikdüzü'nden Tem'e bağlanırken bir tane yan yol var. Normalde orası tek giriş. Orası hep iki oluyor. Üçüncüye korna çalıyorlar. Ulan senin de zaten durduğun yer yanlış ki baktığında. Ama ben bu konuda karayollarına ricacıyım. Allah aşkına ne olur. Böyle kaynak yapılan yerler var ya. Oraya gelmeden önce böyle 500 metre kadar çelik bir blok yapsalar. Hani kaçırdın kaçırdın artık giremezsin gibi.
1: Evet.
0: Bunu yapsalar ne güzel olur diyorum. Sonra diyorum ki acaba... ambulanslar için mi yapmıyorlar? Böyle ambulans son anda mesela oraya girmesi gerekti. Anons geldi o anda bilmem ne falan gibi bir şey mi? Yıllar evvel şunu da yayında çok sık dile getiriyordum. Sonradan bu oldu. Çok mutlu, hoşumuza gitti. Tabii biz söyledik diye oldu demiyorum da zaman içinde oldu işte. Böyle TEM'de ya da E5'te yolların bazı yerlerini kesseler. Duba koysalar.
1: Evet.
0: Ambulans çünkü ileriden döneceğine hemen oradan dönse. Ya da metrobüs yoluna dalabilse. Şimdi var mesela o.
1: Nerede var?
0: Nerede yaşıyorsunuz? Var o var. Metrobüs yoluna girebiliyor ambulans.

0: Öyle mi?
1: Tabii dalabiliyor ortadan bir yerden ya da işte neresi açıksa oradan girebiliyor. Bu da ne güzel olur ya.
0: Olur vallahi.
1: Dalmamış olabilirler. Da lazım. Değil mi?
0: Evet.
1: Lazım evet. Ben tokum deyip yemeyeceğim deyip sofrada en çok yemeği yiyenleri aklım almıyor benim de diyor efendim.
0: Ben.
1: Değişen bir şey olmaz. En fazla kaynak 500 metre önce başlar demiş efendim. Ne oldu diyecek. Doğru söylüyor. Hiçbir şey değişmez. Ben de işte öyle konuşuyorum boş boş. Ters yönden gelip kafa kafaya kalınca geri gitmem için ısrar eden abileri benim de aklım almıyor diyor.
0: Evet ya. Ya acemi ise karşındaki?
1: Ya gitmiyor asla.
0: Gitmiyor.
1: Kardeşim gidiver diyor geri geri. Bak arkada biz 3 arabayız diyor. Seni döverize getiriyor konuyu yani.
0: İn ben yapayım diyor bazıları.
1: Neyi?
0: İn ben.
1: Arabayı geri geri alayım. Tabii. Ya abicim geri geri alacaksın ve yanlış yoldasın. Bunu kabul et artık be kardeşim. Evet. Tavaya kırıp yediğimiz yumurtanın üstüne tavuk oturunca içinden civciv çıkmasını aklım almıyor. Ha. Direkt yumurta yazmadığı için evet. Bağlantıyı düşündüm tabii. Değil mi efendim? Hikmetinden sual olunmaz. Bakayım bakayım. Evet efendim. Tamam zerdeymiş. Şu mesajların %90'ı zerde şu anda. Zerdali değil Fatih Bey, zerde. Özür dilerim.
0: Yanlış Zerdali söyledim. De yakıştı bu arada.
1: Zerdali de halk oyunu ismi gibi. Halk oyunları ekibinin Zerdalisini izliyoruz.
0: Her cahil gibi.
1: Japonya'dan daha pahalı bir ülke nasıl olduk aklım almıyor diyen de var. Bülent yazmış efendim. Peki ben hala uçak nasıl uçuyor aklım almıyor diyor. Hani siz diğer konulara geçelim. Bir hafta yıllık izne çıkıp izinde saat 12'de kalkıp bir yıllık izinde sadece 30 saat serbest kalmayı aklım almıyor. Evet. Bir cihaz aldığımızda kutusunu açan malzemeleri çıkartıp tekrar yerleştirdiğimizde onu sığdıramıyoruz ya. Nasıl sığdıramıyoruz? Hakikaten ya. Cihazda arıza çıktı geri vereceksin mesela. Onu tekrar koyamıyorsun asla. Abi yerine. Vallahi koyamıyorsun.
0: Asla uymuyor.
1: Yakın zamanda işte böyle bir vaka başıma geldi. Allah'tan anlayışla karşıladılar. Böyle bir şey aldım. Ne diyorlar ona? Ev ses sistemi. Televizyona bağlanan var ya. Ne onda bir adı var. Bar. Ne bar? Sound bar. O, arızalı çıktı. Problemli çıktı. Ulan yırttım bir de kutuyu bir de bu arada. Ya la paldır küldür. Taktım. Bantlamaya çalıştım ama olmadı. Taştı. İşte garanti belgesinin üstüne yapıştırdı. Bilmem ne falan. Dedim ki oğlum bu içine girmedi ya. Abi sorun değil. Zaten alet bozuk dedi ya. Baştan kutulanacak. Dert etme. Girmiyor. Asla girmiyor.
0: Asla girmiyor.
1: Belki telefon kutuları. Belki yani.
0: O bile bazen zorluyor
1: bazen
0: insanı.
1: O bile yani. O çünkü katlamayı yapamıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi kısa bir ara aradan sonra devam. Aklım almıyor. Neyi aklınız almıyor efendim? Geliyoruz ayrılmayın.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
3: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0. Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.
4: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.
5: Chery. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
8: Budur.
7: Yeni

0: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi

manşetle Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankart'ın jest oldu.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: aşk bize kalsın diyor sanatçı.
1: Teşekkür ederiz Oya Bora. Aklım almıyor. Neyi aklınıza almıyor? Bunu sorduk efendim. Tokyo'da kaybolmam dedim. 5 dakika sonra kayboldum. Abi kaybolursun. Tokyo, Çin, Kore böyle tabii yerlerde kaybolabilirsiniz. Herkes birbirine benziyor. Yani kerteniz alacağınız bir nokta yok.
2: Ama işin güzeli kolay bulunabilirsin.
1: Nasıl yani?
2: Herkes birbirine benziyor. Sen hariç.
1: Aferin. Aferin. Zekice şaka. Kafası çalışan insan. 30 yaşına geldim diye evdekilerin her hafta artık evlenmen lazım kulisi yapmalarını aklım almıyor. Bugün seni örnek gösterdim. Dedim ki bak koskoca Fatih Yıldırım 37 yaşında evlenmiş, ne kadar mutlu. Ben daha gencim diyorum, inanmıyorlar diyor kahraman.
2: O kadar doğru ki ben de artık seni göstereceğim.
1: En güzeli arkadaşlar evlenin, yani evlenmek güzel, kötü bir şey değil. Kesinlikle evlenmek iyi bir şey ama hani şu klişe var ya, doğru zaman. Hani meşhur doğru zaman, doğru yanlış zaman, yanlış insan, bunun tersi. Bu anlamda doğru sevgili Tarkan doğru söylüyor. Doğru zaman şey, yanlış söylüyor. Doğru zaman doğru insanı bulunca oluyor. Yayın nasıl hızlı akıyor aklım almıyor. Sağ olun efendim. Hakikaten 50 dakika geçmiş ya.
2: Gerçekten ne ara geçiyor bu,
1: ne ara geçti anlamadık. Anne babanın evlat ayırmasını aklım almıyor. Süleyman Şen. Ay canım kardeşim.
2: Ayırsın ya. Beni daha çok sevsinler.
1: Senin kardeşin var değil mi?
2: Var.
1: Onu mu daha çok seviyorlar? Seni diye sormayayım o zaman.
2: Evet, beni çünkü.
1: Söylüyorlar mı bunu açık açık?
2: Belli ediyorlar.
1: Hareketlerden diyorsun.
2: Evet.
1: Bana 1000, ona 500.
2: Mesela şöyle, annem şey diyor, Şevval bana benziyor. Babam şey diyor, Şevval bana benziyor. Kimse onu
1: ona benzetmiyor. Kızım sen televizyona benziyorsun ya. Vallahi bir çekyata benziyor bu ya falan. O kadar mı ayırıyorsunuz?
2: O kadar.
1: Kızcağız çok alınmıyor mutluyum. Mu? Alınmıyor mu?
2: Alıştırdık.
1: Aile için zorbalama diye bir şey var mı ya acaba?
2: Evet. Ben tarafından bir
1: var, var. Evet tarafından. Kış uykusuna yatma fikrini nasıl ayılara kaptırdık bunu aklım almıyor demiş efendim. İlaç kutularındaki kullanım talimatı kağıdını çıkardığım zaman hiçbir zaman geri tekrar eskisi gibi koyamadım. Bir de bununla ilgili meşhur bir şey daha var. Biliyorsunuz yanlış yerden açma. Yani bu ilaç kutularının üzerine buradan açın diye bir şey yazsalar ne kadar güzel olur ya. Hep tersten açıyoruz.
2: Evet.
1: O kremi düzgün yerden açan var mı yani? Kapağı tarafından açabilen var mı?
2: Asla.
1: Yok ki böyle bir şey. Asla doğru yerden açamıyoruz ya. Birlikte çalıştığım personel arkadaşlarımın kullandığım yıllık iznimin hesabını yapmasını aklım almıyor diyor efendim. Evet. Aklım almıyor.
2: Bir yandan daha iyi. Neden? Çünkü yani ben düşünmüyorum, o düşünüyor, bana söylesin.
1: Benim hesap yapsın.
2: Tabii.
1: Bütün motor sürücülerin geçiş önceliği olduğunu düşünmesini, kendini haklı görmelerini aklım almıyor diyor efendim. Efendim 3 senedir içim kan ağlıyor, şarkı iyice beni üzdü demiş efendim. Ulan bu bizim Muhammed mi acaba geçenki ya? Bir Muhammed vardı ya. Efendim şu oradan bakayım. Maaşın gitme hızı aklım almıyor.
2: Katıldım.
1: Hepimiz katıldık şu anda.
2: Bir gün içerisinde.
1: Anne babanın evlat ayırması. Bu bak bir tane daha gelmiş. Şevval Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Ben sesimi hiç beğenmeyen bir insandım. Şarkı söyleme diye yalvarırlardı bana. O derece kötüyüm. Ama canlı yayına bağlandıktan sonra Şevval Hanım'ın arkamdan ses tonu ne kadar güzel demesinden sonra sesimle barıştım. Sizi çok seviyorum. Teşekkürler demiş efendim. Bak istemeden birine iyilik yapmışsın valla.
2: Evet dokunmuşum. Vallahi. Ben de teşekkür ederim.
1: Çok güzel yalan söyler Şevval. Kanmayın efendim, kanmayın. Hafta içi her gün dinle 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım. Allah Allah. Emine Hanım bize bir ses kaydı atar mısınız efendim? Bakalım sesiniz gerçekten güzel mi değil mi?
2: Sesinizi özledim.
1: Bir atın bakayım, bir merak ettim valla. Muhtemelen bizim kız İyi hissedin diye yaptı. Emine Hanım bir ses kaydı istiyoruz. İşte ben Emine şu tarihte bağlandım. Şöyle oldu. Az önceki mesajı seslendirseniz de olur efendim. Yanlışı savunan insanları da benim aklım almıyor. Antalya Alanya yolu arasındaki mesafede 850 tane trafik işi olmasını aklım almıyor diyor. Bir de Kaş yolu var. Kaş yolunu bilirsiniz.

0: aşırı zikzaktır.
1: Evet.
0: Evet. Yani hala oraya dümdüz bir yol niye yapmadık? Bu da benim aklıma almıyor. Ya yol var ya, adamın içinden geçiyor yani. Sen yoldan geçmiyorsun, yol senden geçiyor. Böyle bir yol olamaz ya. Antalya Kaş arası dünyanın en zor yollarından biridir. Derler ki Artvin şoförleri çok iyi şoförlerdir derler. Artvin'in şoförü. Bunu niye derler? Çünkü çok zigzaklıdır Artvin'e giderken, ki yol da öyledir ve uçurumun kenarından gidersin. İşte Artvin'e öyle gider. Hiç gittin mi Artvin'e bilmiyorum. Gittim. Da çok güzeldir. Aynısını Antalya Kaş arasını bir kere giden içinde söyleyeyim. Hatta bence bütün ehliyetler öyle verilmeli. Yani oraya bir gidip gel, ehliyet al senin olsun diyebilsinler. Çok zor bir yol Antalya Kaş arası.
1: Bir yol daha söyleyeyim mi?
0: Söyle bakayım.
1: Asos Çanakkale.
0: Zor mu?
1: Çok zor.
0: Dolambaçlı mı? Çocukken
1: hem
0: öyle
1: dolambaçlı dedi. Hem korkunç bir yol, tehlikeli bir yol. Asos'ta da bence bir ehliyet verilir.
0: Lazım.
1: Yani. Tabii.
0: Evet.
1: Ekstra.
0: Zor zor. Bak bu sene de gideceğiz, o yolu kullanacağız galiba, öyle görünüyor. Acayip korkuyorum o yoldan. Hem sağ tarafın, işte Antalya'ya giderken sağ tarafın, hem dönüşte sol tarafın uçurum yani, çok büyük sıkıntı. Efendim, çok konuşkan bir ablaydı, ben hatırladım diyor Emine ablayı. Allah Allah, dinleyiciye
1: sesi
0: bak.
1: Sesi çok güzel bir hanımefendiyi ben de hatırlıyorum. Bu cümleyi bir, kurduğumu hatırlıyorum.
0: Bir ben mi gerizekalıyım aranızda? Ben niye hatırlayamadım ya?
1: Estağfurullah.
0: Emine Hanım bir yazar mısınız ya? Ses kaydı atar mısınız? Artık tünel açıldı, virajlar yok demiş efendim. Antalya Kaş arasına. Bilmiyordum. Bakalım bu sene kullanabilecek miyiz? Acaba şeyi mi diyor, Artvin yolunu mu diyor? Bu tünel açıldı dedi.
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Antalya Mersin yolunu biliyor musunuz? Bilemedik.
1: Bilemedim.
0: O da zormuş. Antalya Mersin. Aklım almıyor. Gümüşlük'te Yalıkavak'a inen yol ödül verilmeli diyor. Oraya inen çıkan şoförlere ödül verilmeli. Burcu Hanım yazmış. Orası da öyle diyor. Gümüşlük'te Yalıkavak'a inen yol. Evet.
1: Yalıkavak Muğla mıydı?
0: Bodrum Yalıkavak.
1: Ha, evet.
0: Evet. Tamam. Ama zaten Muğla'nın ya.
1: Bodrum Muğla'nın değil mi? Muğla.
0: Sevgili dinleyiciler, sadece yayında değil, kızımız gündüz de böyle, radyoda da böyle yani. Anne bendeniz ünlü biri değil mi diye soran bir kızımız efendim kendisi. Evet, ses kaydı geldi Emine Hanım'dan, dur bakayım.
2: İyi yayınlar Fatih Bey. Gerçekten Şevval Hanım'a çok teşekkür ederim. Bu ses de bana güzel sesli dediği için. Bir de şu an hastayım, sesim olduğundan daha da kötü çıkacak. Ne olur yayınlamayın.
0: Gerçekten kayıt bitmedi yani. Yok güzelmiş güzelmiş.
1: Çok tok.
0: Ben beğendim. Harika, gayet tok, gayet güzel. Yani böyle seslere ihtiyacımız var. Bence devlet sanatçısı unvanı almalı. Emre Hanım gel, biz de beğendik. Gayet iyi. Ama ses meselesi öyledir. Yani çok kasmayın kendinizi. Hani sesim kötü falan. Doğuştan, yaratılıştan bazen. Yani bazen oluyor, bazen olmuyor. Yani sesi eğitirsin, bir seviyeye getirsin. Doğru ama şeyin, ne derler? Kumaşın iyi olması lazım.
1: Bazı
0: yani
1: sesler iflah olmuyor.
0: Evet yani. Bu arada şarkı söylemekten bahsediyorum. Konuşma tonundan bahsetmiyorum.
1: Konuşma tonu değiştirilebilir mi sence?
0: Değiştirilebilir. Çünkü reklamlardaki tonla insanların öyle yaşadığını düşünmüyorum. Bu çarşamba indirimler devam ediyor. Oğlum böyle reklam seslendirilmez. Bırakın şunu artık ya. Yani ajanslara da sesleniyorum buradan. Ne olur ya. Ya şöyle reklam okuyanlara deyin ki oğlum günlük hayatta da mı böyle konuşuyorsun? Tamam belli bir tonda okursun, böyle bir yüksek hacimli dinamik bir şey al beni yaparsın, gel gel yaparsın. Buna kabulüm. Ben de yıllardır reklam seslendiriyorum. Yıllardır. Ama ya yani böyle bir okuma tarzı yok ya, böyle bir okuma tarzı. Aralık ayı kampanyaları daha bilmem ki. Kesin kusuyor bu okuduktan sonra. Kasım kampanyaları sizler. Allah Allah.
1: Burnu tıkalı gibi sürekli değil mi? Var sanki bizim, biri tutuyor konuşurken
0: evet,
1: böyle.
0: Evet yani böyle bağır. Böyle yaparken bir iki Türkçe kelime söylüyor. En büyük indirimler sadece... Hasta ya. Vallahi hasta. Mikrofonu alan reklam seslendiriyor. Kısa bir ara, aradan sonra yeni saat. WhatsApp'tan beni ara yazarsanız sizi ararız. İki lafın belini kırarız. Ayrılmayın, geliyoruz.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
5: herkese iyi gelecek. Reklam.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
9: Sepeti. Ütü deyince vatan. Vatan.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet P10.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
7: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
8: Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi 9 Temmuz saat 14'te gerçekleştirilecek. Trendyol 1. Lig'in fikstür çekimi ise 10 Temmuz saat 15'te Riva'da yapılacak. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda bugün saat 22'de Portekiz-İspanya maçı oynanacak. Gece saat 3'te ise ABD ile Belçika karşı karşıya gelecek.
7: Hesap.com spor haberlerini sundu.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 11 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Yeni nesil ekspertiz RS Oto

0: Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul ve Kayseri 30, Ankara 29, İzmir 35, Antalya 34, Adana 33, Trabzon 26, Erzurum 23 ve Diyarbakır 37 derece.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Teşekkür ederiz. Burcu Hanımcığımız geldi. Burcu Hanımcığımız, merhabalar Burcu Hanımcığımız.
1: Merhabalar, nasılsınız?
0: Merhabalar efendim, çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz Burcu Hanım. Nasıl gidiyor, her şey yolunda Burcu Hanımcığım?
1: Yani umarım yolundadır. Şu an trafikteyim. Yani pek yolunda sayılmaz o yüzden. Oldukça trafik var.
0: Sanki alt komşum gibi bağlanmadı mı? Umarım yolundadır. Gece uyuyamadık sizi yüzünüzden. Allah'ın belaları. O ses neydi? Fırça atacak gibiydi değil mi yani? Bilmiyorum Fatih'ciğim, umarım yolundadır. Sen söyleyeceksin, ben bir şey demiyorum. Telefonu kapatsana, bir şey anlatacağım sana. Seninle bir şey konuşmamız lazım.
1: Evet, yayını kestikten sonra o moda geçebilirim.
0: Vallahi
1: direkt.
0: Öyle bir tonla Burcu Hanım, yanlışımız olduysa kusura bakmayın, yanlışlık olmuştur efendim, biz bilerek yanlış yapmayız yani.
1: Estağfurullah.
0: Yolunda değil mi? Ne yolunda değil, hayırdır ne oldu? Enişte Bey'de mi bir arıza var, bir problem var?
1: Yani enişte bey olmadığı yani için belki
0: yok.
1: De.
0: Evet. Ama böyle
1: bu... Belki de bu yüzden yoktur enişte bey.
0: Ben de tam olarak bunu diyecektim Burcu. Böyle bu kaknem evet. Ses
1: bu
0: tonuyla.
1: Bu agresiflikle evet olmayabilir.
0: Olur mu yani? Hani yanına gelecekler senin Burcu, şey merhabalar tanışabilir miyiz falan. Aa terbiyesi bak, emniyet. Emniyet.

0: Tam olarak öyle bir izlenim veriyormuşum dışarıya, biliyor musunuz? Bunu birkaç kişi söyledi bana.
1: Ama Burcu Hanım, bunu düzeltebiliriz. Neden böyle davranıyorsunuz? Size her yaklaşana böyle yaparsınız. Yaş kaç bu arada?
0: 36.
1: Kuru kaç? Ya şakaydı tam. Çok eski bir şakaydı bu. Yaş kaç, kuru kaç? Burcu Hanım 36 yaşındasın. Hiç sevgiliniz olmadı mı?
0: Oldu. Evlendim hatta yani.
1: Niye boşandığınızı sormuyorum.
0: Belli olmuyor.
1: Ama bunu çözmemiz lazım. Var mı Şevval'cim bir önerim Burcu Hanımcığımıza?
2: Bir sorum var.
1: Buyurun.
2: Yay burcu musunuz?
1: Ay Allah'ım yarabbim bu kız da ya. Yay hayır, burcu musunuz?
0: Değilim. Yok hayır, yani alakam yok. Ne, burcu değilim.
1: Ne burcusunuz?
0: Koç.
1: Koç burcusunuz.
2: İlk defa koç demedim.
1: O da
0: koç. Şöyle ama yükselenim koç. 30'dan sonra yükselen enerjisi taşıyor.
1: Ondan o zaman
0: galiba.
1: Ondan.
0: Evet tabii ama kendi burcum terazi.
1: O zaman yaratılış deyip geçeceğiz efendim. Çok şey yapmayacağız. Sağlık olsun.
0: Çok bir durum değil yani.
1: Burcu Hanımcığım, aklım almıyor bu akşamın mevzusu. Neyi aklınız almıyor efendim?
0: Aklım almıyor.
1: Siz yani... bir düşünün, biraz düşünün. İbrahim Bey'i alayım ben. İbrahim Bey'i alayım ben. İbrahim Bey'ciğim merhabalar.
3: Merhabalar, nasılsınız?
1: Taş gibiyim İbrahim, sen nasılsın?
3: Ben de öyle olmak isterdim ama şu an trafikteyim. Perişan olduk.
1: Ne gibisin? Daha yumuşak bir materyal mi?
3: Biraz daha sıcaktan yumuşamış olabiliriz. Böyle
1: sıcaktan yumuşamış aklına ne geliyor? Dur önce Burcu'ya sorayım. Sıcaktan yumuşamış bir şey söyleyeyim. Burcu, sıcaktan yumuşamış.
0: Sıcaktan yumuşamış.
1: Bir şey söyle bize, evet.
0: Dondurma, şu an o geldi aklıma.
1: Eriyik olur. Yumuşak eriyor. Lazım bize, yumuşak. Sıcaktan yumuşamış.
3: Biraz daha sert, biraz daha sert. O kadar yumuşak değil.
1: O kadar da değil diyor. Biraz var ama o kadar değil diyor.
3: O kadar değil yani.
1: Ha, tamam. Burcu Hanım, bize sıcaktan yumuşamış bir şey söyleyin lütfen.
0: Ya ben böyle aynı sorular sorunca hemen o cevap...
1: Ablacığım vereyim. Önden mail mi atayım? Burcu önden mailleşelim mi? Ne yapayım? Burcu bağlandığında bunu soracağız.
0: Önden alabilirsem ya. Bu saate kadar çok böyle zekamın büyük bir kısmını işte kullandığım için mesai sonrasında çok kaldı.
1: Tabii sizi anlıyorum. Çok normal. Bu saatlerde hatta yani ara beni demeniz, yayına bağlanmanız bizim için bir lütuf. Samimi söylüyorum. Bunu bütün dinleyiciler için söylüyorum. Akşam yayınlarını bizim de aklımızın almadığı bu mesela... İnsanlar işte yoruluyorlar. Hakikaten enerjileri gidiyor. Kafa artık şey oluyor, bulaşık teline dönüyor. Bir de üstüne yayına bağlanıyorlar. Bu hakikaten kıymet verdiğinizi gösterir. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok zarifsiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Hiçbir şey söylemeyerek övgü altını bizde. Bu da ayrı bir yetenek. Tebrik ediyorum. İbrahimciğim.
3: Evet.
1: Camcıymışsın.
3: Doğrudur. Size bir sözüm vardı ama hala beklemedi.
1: İbrahimciğim, ne sözü verdin bize?
3: Söz verdim, tutacağım bir gün inşallah.
1: Ne sözü? Biz hatırlamıyoruz oğlum, hadi hatırlat bize.
3: Hatırlatırsan beni gömeceksin ama.
1: Neymiş, söyle bakayım, camdan bir şey mi yapacaktın bizi?
3: Evet, biz camdan bir şey yapacaktık, hatta sen bir esprim vardı.
1: Ooo çok eski, camdan... Tamam hatırladım.
3: Camdan diyeyim, sen devamını getir.
1: Evet hatırladım, camdan Erçetin.
3: Aynen.
1: Çok eski ya bu, 10 yılı var. Evet. Rahat. Geçen bahsettik hatta senden İbrahim.
3: Şeydeki mi? Motor...
1: Evet. Evet. Ondan bahsettik geçen yayında. Üstüne adam bağlandı. Ne güzel oldu. İbrahim'cim. Peki aklım almıyor bir cevabın var mı? Yani şunu aklım almıyor. Burcu Hanım hala düşünüyordu o yüzden. Senin cevabını bir alalım önce.
3: Ya o düşüne dursun. Ben bu sebepsizce oluşan trafik var ya Malofon orada. Ben şu an zaten oraya geçiyorum. Ha, ya bunu aklım almıyor. Ya. Bir şekilde bu trafik oluşuyor ama bunu aklım almıyor ya.
1: Kardeşim orada yatır var diyorlar, bilmiyorum. Orada niye öyle bir şey var? Orada çözülmüyor ya orası.
0: Aynı trafik Bakırköy'de de var yani. İstanbul'un her yerinde aynı bence. Çok aklımızın almayacağı bir durum yok.
3: Yok burayı bilmiyorsunuz muhtemelen.
1: Hadi kavga edin de bir gülelim Allah aşkına ya. Hayır, bizimki daha trafikli.
3: Şimdi onu yarıştırmayalım da.
1: Trafik yarıştırıyoruz, öyle bir hale geldi.
0: Malofon trafiği evet her zaman
1: dillere destan. Evet efendim, evet. Gerçekten. Ya New York'tan arkadaşım geldi, dedi ki Molof nerede? Dedim burası, ya trafiği meşhurmuş diyor. Bak çocuk Amerikalı, yanlış anlama yani, İngilizce konuşuyoruz. dedim ki burası, gittik yürüyerek oraya gittik. Ha dedi burası, bak gördün mü burayı? Baktı. Dedi ki burayı çok dedi, o yani bağlantı yolu var burada dedi. Dedim oğlum Serdar'ı mı dinliyorsun? Her akşam aynısını söylüyor. Bağlantı yollarından dolayı diyor. Ondan
0: bunları başlayayım. İngilizce söylüyor tabii.
1: Tabii de, İngilizce. Evet. Bağlantı yolunun İngilizcesi. İbrahim biliyor musun bağlantı yolunun İngilizcesini?
3: Hayır, bilmiyorum.
1: Bilseydin sana...
3: Sınavları da yeni geçtim aslında ama
1: sticker, sticker vereceğim sana bilirsen. Bağlantı yolunun İngilizcesini söyle bana.
3: Bağlantı. Vallahi...
1: Yok mu? Burcu yok. Sende var mı bağlantı yolunun İngilizcesi?
0: Bende mi? Bende de yok.
1: Almanca da olur. Yok mu?
0: Yok.
1: Ola yok. Şevval sende var mı?
2: Bence connection ways olabilir.
1: Ne connection'ı ya? Allah Allah. Connection.
0: Bağlantı.
1: Yok, connecting people. Mantıklı. Burcu Hanım, connecting people hatırlıyor musunuz?
0: Evet, hatırlıyorum. Nokia reklamı.
1: Bravo. Yaşa. İbrahim.
3: Evet.
1: Connecting people ne demek? Bunu söyle, vereceğim lan sticker'ı.
3: Çok tanıdık geliyor da hatırlayamadım.
1: Oğlum sen
3: ya.
1: Neyse biyoloji sınavına mı girdin? Connecting people'ı bilirsin ya. Connecting people. Böyle bir jingle'ı vardı. Connecting
3: evet,
1: people.
3: O yüzden zaten böyle bir anımsıyorum ama dilim ucunda ama gelmiyor yani.
1: Yok ya, bu İngilizce falan bilmiyor, ben sana söyleyeyim.
2: Yok, hiç yok.
1: Hiç yok. Tamam, how old are you? Hadi bunu söyle. How old are you söyle hadi.
3: Tamam, ben İngilizceyi zaten bite bırakmıştım ama son anda şeyde...
1: Havaldari günün nasıl geçiyor demek. Neyse, bilemedi, sağlık olsun. Yine de verdim sticker'ı be.
3: Teşekkür ederim.
1: Niye verdim şey biliyor musun?
3: Biraz yüzsüzlük yapalım, tişört var mı?
1: Yok, tişört yok da sticker'ları sat, git bir İngilizce kursuna kayıt ol. İngilizce öğren. Peki. Burcu Hanımcığım, aklınıza bir şey geldi mi efendim?
0: Yani benim aklıma direkt insanlar geliyor. Ne diyeceksiniz?
1: Ne diyelim artık dedik.
0: Evet.
1: Aklım almıyor, yani, insanları aklım almıyor.
0: İnsanların hayır, istediklerinde ne kadar, nasıl bencil olabildikleri. Yani o boyutu.
1: İbrahim sana diyor, tişörtsün dedin ya az önce, tişört var mı diye onu söylüyor.
0: Ay yok, öyle bir talebim olmadı, yoksa yok.
1: Ayrı yok, o değil, o değil, şeyi söylüyor. Dedi ya, Molof'un burada çok trafik var dedi. Bakırköy'de yok. Ne kadar beyincil, bizim orada da var aslında, onu kastediyor.
0: Evet, çok evet, oraya
3: vurdu yani. Tamam, sizin orada daha çok var Burcu Hanım, bir kabul
1: Benim ben şu an rahatladım. Tamam, sizin orası diyor İbrahim. Peki Burcu Hanım, çok lezzetli bir insansınız. Gerçekten çok keyif aldık sohbetinizden.
0: İbrahim, ben teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah. İbrahim'cim, sen de çok güzel bir adamsın kardeşim ama İngilizceyi geliştiriyoruz. Öyle İngilizceyi havada.
3: Tabii, bir dahakine artık biraz daha ilerletmiş olarak.
1: İnşallah kardeşim benim. İbrahim Gül ve Burcu Hanım. Soyadınız Hanım mı?
0: Evet.
1: Gerçekten.
0: Soyadım Hanım. Yok, soyadım Hanım değil.
1: Sen soyadınızı vermediniz.
0: Soyadını vermek istemeyen bir dinleyiciyim ben.
1: Ne yapacağız ki biz sizin soyadınızı? Niye vermiyorsunuz? Sanki başka bir şey istedik. Soyadınızı, arabayı versene bir tur atalım dedik sanki. Soyadını ver ya.
0: Yok, soyadını vermedi. Şevval Hanım sordu. Sonra biz aramızda onaylaştık.
2: Evet.
1: Interpol mu arıyor? Niye soyadını vermiyorsun ya? İbrahim, Burcu Hanım'ın soyadı sence ne olabilir? Mesela bana şey geldi, oğlu böyle, Burcu Mehmet oğlu falan, öyle bir soyad geldi bana yani. Burcu.
0: Kahveci Zade ya da Zadeli.
1: Zadelilerden, yani. Mehmet Zade, Burcu Mehmet Zade. İbrahim,
3: Burcu
1: ne canlandı?
3: Burcu Tatayışçı oğulları bilmem ne falan gibi, böyle bir şey olabilir belki ya. Yani.
1: Yok değil, Şeva sen biliyorsun, sana soramam ama ya. Neyse.
2: Burcu da... verebilirim ama.
1: Verme, istemiyor, yok istemiyor, soyadını verme. Burcu Hanım, görüşürüz.
0: Kendinize çok iyi bakın. Var olun efendim. Diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Alkışlarla.
1: Var olun. İbrahim ve Burcu, görüşmek üzere. Eyvallah.
0: Bay bay.
3: Görüşmek üzere. İyi akşamlar.
1: On ramp.
2: Bir kalıpmış demek ki.
1: Hanım yazdı. Yengeniz yazdı. O bağlantı yolu on ramp demektir diyor.
2: Benim connection daha connection, çok internetsel bir şey galiba.
1: Evet, internetsel. Evet, Burcu Hanzade olur mu diyor yani. Evet, bağlanmak istiyorum. O zaman %50'sini hallettiniz efendim. İstemek bağlanmanın yarısıdır. Benim de aklımın almadığı bir konu var diyor. AVM girişinde araç kontrol noktalarında niye bagaj kapağını açıp kontrol ediyorlar? Hadi LPG'ye bakıyorlar diyeceğim de araba elektrik onda kontrol ediyorlar diyor. Niye bakıyorlar diyor. Ben hiç, bak 40 yaşındayım, hiç böyle bagajı açıp abi sen giremezsin bu tarafa hiç gören var mı?
2: Hayır.
1: Vallahi gören var, bunu samimiyetle soruyorum ya. Böyle bir şeye denk gelen var mı? Neye bakıyorlar, ben anlamıyorum. Bunu her sorduğumuzda dinleyicilerin bazıları şey diyor, ona bakmıyorlar sadece. İşte bomba.

0: bomba araması yapıyorlar bilmem ne falan gibi. Ona da bakıyorlar diyorlar ama
1: belki bilmiyorum. Biri saklanıyor arkada. Yattı ona mı bagaja. Acaba ona mı bakıyorlar?
0: E baktım mesela yatıyor herif orada. Ne diyecek? İlla böyle havama girmesin. Nedir yani?
1: Kalk git yerine yat.
0: Kalk git yerine yat. Bombayı bagaja koyacağımızı zannediyorlar. Bakmıyorlar ki bagaja kaldırıp kapatıyorlar. Doğru. Yani bir kaldırıp bir kapatma durum var. Ve detaylı şey. Bakma yok yani. Evet. Dur bakayım. Yayın alabilir. Tabii. İki dinleyicimizi daha dahil etmek isteriz efendim. 536-901-8902.

0: Ahmet geldi. Ahmetciğim iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar, iyi akşamlar.
0: Ya böyle enerji karşılıyorum ve Ahmet iyi akşamlar, iyi akşamlar diyorum. Onun da morali bozuk belli ki ya da yorulmuş herhalde öyle bir akşam.
1: Yok, mesai bitişi eve gittiğim için şu anda trafikteyim. O evet. Yüzden belki.
0: Evet efendim, açsınız da biraz da belki, kusura bakmayın hadsizliğimi. Aç insan.
1: Yok olur mu, estağfurullah.
0: Açız mı, biraz açız galiba.
1: Biraz diyelim.
0: Ne isterdik şu anda, döner? Kokoreç.
1: Aldım arabada şu an, yemekleri aldım, eve boş gitmiyorum. Oo. Çocuk bekliyor, hanım bekliyor.
0: Hadi diyorum. Bakalım, hadi bakalım. Yenge dedi ki bu akşam yemek yapmadım, sen al da gel mi dedi.
1: Yok.
0: Öyle mi dedi?
1: O demeden ben aldım aslında, haberi yok.
0: Bu kesin yapmamıştır diyeyim öyle.
1: Tabii tecrübeli olduğum için bu konuda biraz hazırlıklı gidiyorum ben.
0: Her akşam alıştık kardeşim, alıp eve gidiyorum diyor. Peki ne istedi? Ne aldın?
1: Yani söylemesi ayıp, kelle aldım.
0: Kelle mi?
1: Evet, haşlanmış kelle.
0: Allah Allah, ilk defa duyduğum bir şey. Normalde lahmacun alınır, kebap alınır değil mi? Böyle
2: döner alınır,
0: döner alınır, dürüm
1: alınır. Döner de var, döner çocuğum bu arada.
0: Büyükler kelle yiyor.
1: Çocuklar döner yiyor, evet.
0: Döner, çocuk kelle yemiyor mu?
1: Yok.

0: Yemiyor ufak olduğu için birazcık daha.
1: Abi onu ikna etmeniz lazım. Bak biz çocukken şey derlerdi bize, beyin yedirirdi babam. Hep şöyle ikna ederdi: beynin gelişir. Şimdi bize, işte göz yedirirdi, gözlerin iyi görür. Hayvanın neresini yedirirse, buraya dikkat.
0: Evet, o önemli. O önemli.
1: Vallahi babam böyle yediriyordu ya. Diyor, oğlum burayı ya.
0: Yok doğru, bana da aynısı oldu. Babam bana da söylüyordu, sağ olsun.
1: Yedik değil mi efendim?
0: Yedik. Hayvanın neredeyse tarafını yedik.
1: Kulak ya, kulak. Kulakların iyi duyar.
0: Kulak, bilin, yanak.
1: Yeter, devam etme daha fazla. Daha fazla devam etme. Kalbim dayanamıyor. Elim geciktirici de burada bir şey olacak diye. Hayvanın sürekli bir yerlerini yedirirlerdi bize ya. Vallahi hiç sevmediğim yerlerini yedim hayvanı ya. Zorla.
0: Zorla da olsa yedik, evet.
1: Ya, evet. Ama güzel yani, güzel baharatlandığı zaman hayvan her yeri yenir. Bence.
0: Tabii. Doğru söylüyorsunuz. Baharat olduktan sonra gidiyor.
1: En sevdiğiniz yeri neresi hayvanın? Kelle hariç. Kelleyi seviyoruz belli.
0: Ciğer.
1: Ciğer bölümü. Hmm.
2: Göğüs, meme.
1: Göğüs desen anladık zaten. Göğüs bölümü. Dur bakayım, bir de biri daha geldi. Kim geldi? Aykut mu geldi? Aykut'cum iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar abi.
1: Hayvanın en sevdiğin yeri neresi?
3: Balıktan bahsedeyim abi ben.
1: Balık olur. Balığın balık olur.
3: Yanağı.
1: Yanağı mı?
3: Evet.
1: Balığın yanağında et mi varmış?
3: Evet abi.
1: Oğlum ben yıllardır balık yiyorum. Atarız biz kafasını balığın ya.
3: Hayır. Ben balığın kafasını o yanaktan ayırıyorum. Kızımla beraber çok seviyoruz. Yiyoruz. Bir de belli.
1: Abi balığın yanında et olmaz. Ne balığı bu arada?
3: Abi çupra, levrek.
1: Ha, büyük balık. Lan istavritin dedim, yanağında da ne olabilir yani?
3: Ne arasın İzmir'de?
1: Doğru, çupra. Büyük balıklarda daha doğrusu,
3: büyük
1: öyle söyleyeyim.
3: Da,
1: evet, evet. Gözün müzünü yiyor musunuz, gözünü?
3: Yok, gözünü yemiyorum abi.
1: Ya geçen şeyde Boğaz'dayız. Yanımda bir tane çocuk var, babasıyla balık tutuyor. Babası balığı tuttu, balığı eline aldı, böyle yaptı: yerim seni. Dedim oğlum bir akşam olaydı lan. Ne acele ettin, yerim seni diyor. Tamam, yiyeceğiz zaten akşam. O tabii sevgisini dile getiriyor yani, çok sevdim anlamında şey yapıyor. Aynen. Ya yine böyle bir hikaye, bizim Selahattin'in oğlu. Balık tuttu bu Boğaz'da. Dedim ki balığa isim verecek misin, böyle yaptı: yiyeceğim balığa, niye isim koyayım? Haklı, doğru söylüyor. Ahmet abi, Ahmet Balçın değil mi? Doğru mu?
0: Evet evet, Balcın doğru.
1: Balcın, heh, Balcın. Ahmet abi, evet. Aklım almıyor, mevzumuz bu. Niye aklınız almıyor efendim?
0: Aklım ne almıyor? Yıl olmuş 2026, kanun çıkalı aşağı yukarı 5-6 sene oldu. Ama hala müşterilerin mağazaya gelip aldığımız poşet ücretli mi demesini aklım almıyor.
1: Değil mi? Ücretli, bunu artık bilin kardeşim. Doğru söylüyor. Peki ne diyorsun? Burada çok kilit bir cümle kurman lazım ki bir daha tekrar etmesin. Poşet ücretli mi? Alternatif.
0: Bir daha sorduruyorum. Anlamamış gibi yapıyorum ki acaba doğru mu, orada kendi düşünsün diye biraz bekliyorum. Aynı soruyu bir daha sorarsa evet diyorum, 5-6 yıldır yaklaşık ücretli.
1: O şeyi de yapıştırıyor, biraz gündemi takip etti de yapıştırıyor. Poşet ücretli mi? Alternatif cevaplar arıyoruz Ahmet abimize. Çünkü belli ki yılmış bu sorudan. Poşet ücretli mi sorusuna dinleyicilerimizden alternatif cevaplar. 536-901-8902. Aykut.
3: Evet abi.
1: Aklım almıyor. Neyi aklın almıyor?
3: Abi benim yönetilmeyi aklım almıyor.
1: O ne demek ya?
3: Yani niye yönetiliyoruz? Yani.
1: Saldım çayıra mı yapalım?
3: Aynen abi. Herkes istediğini yapsın.
1: Ahmet abi, poşet ücretli bu yüzden. Ama...
0: evet, şu an ben de farkına vardım. Ücretliyim.
1: Aykut. Evet ama bu abi. Sefer şey olur. Hani ortalık...
3: Kargaşa mı olur abi?
1: Abi yani herkes istediğini yaptığını düşünsene mi? Senin buradaki yönetilmekten kastın ne?
3: Yani biz neden her şeye kendimiz karar vermiyoruz da...
1: Yok, kendin karar veriyor.
3: Yok abi, karar bence biz vermiyoruz.
1: Oğlum sen banka soyacaksın da soyamıyorsun.
3: Yok abi.
1: Abi koymuşlar oraya güvenlik. Bu ne terbiyesizlik ya? Oğlum bir dakika, şu anda mesela... Şunu al, mesela şeyi mi kastediyorsun sen? Bütün dünyada hiçbir ülkenin yönetimi olmasın. Böyle yönetim, iç içe geçelim falan.
3: Yani yönetmen kastım abi, istediğim yere gideyim, istediğim yerde ben ovada, bayırda, çayırda yaşayayım. Yani
1: Ha, bu imar izni alamamış. Ahmet abi. Bu belediyeye takık. Ben sana söyleyeyim.
3: Belediye evet.
4: Alttan yaralanamadık.
1: Aykut şeyi istiyor yani. 3000 yıl önceye dönelim diyor. Yani rahat.
3: Aynen abi.
1: Rahat. Aykut,

0: Ahmet abi bir ara daldı mağarayı düşün. Mağarada yaşamak ister miydin abi? Aykut evet, ben evet diyorum. Şevval.
1: Hayır.
0: Allah Allah.
1: Yok. Ben yapraklarla uğraşamam.
2: Mağarada yaşanmaz. Yani şu zamandan sonra yaşanmaz.
0: Aykut az önce evet dedin.
3: Hayır yaşanır, ben mi demedim abi? Ben bir şey demedim.
0: Bir dakika, Ahmet mi? O sesleri de birbirine benziyor. Ayırt edemiyorum ki. Ahmet abi yaşanmaz mı diyorsun?
2: Yok yaşanmaz yani. Şu saatten sonra yaşanmaz.
0: Niye abi, saat kaç ki? Saat daha 7:30.
2: Yani saati an için söylemedim ama genel olarak kullandım aslında.
0: He. E niye internet, elektrik, su yok falan gibi bir yerden mi?
2: Zaten bunların hepsi olduğu zaman yani mağaraya mağara olmuyor orası.
0: Doğru. Adam ne dese mantıklı ya. Ya şu sohbette Ahmet abi bağlandığından beri tek mantıksız şey, kelle aldım eve gidiyorum.
2: Sanki şey, o da mantıklı diyelim.
0: Sanki Muaç meydan muharebesinden çıkmış. Aldım kellelere gidiyorum gibi söylüyor. Ahmet abi iyi ki bağlandı. Çok teşekkür ederiz. İyi yolculuklar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. Bu arada abi demek, ben sizden daha küçüğüm.
0: Olsun.
2: Bu arada.
0: Olsun. Biz aramaya değer bulduğun için saygımızdan abi diyoruz.
2: Tamamdır. Ben de çok teşekkür ederim.
0: Var olun efendim. Aykut.
2: Evet abi.
0: Güzel bir mağarada buluşmak dileğiyle kardeşim. Çok tatlı bir adamsın. Var ol. Görüşmek üzere babalar. Hoşça kalın efendim.
2: İyi yayınlar. İyi yayınlar. İyi yayınlar.
0: Valla baya şeyde mağarada yaşamak isteyen dinleyici var. Hani az buz değil bak, yaşardım. Mağara tam aradığım kafa boşaltmalık ortam diyenler de var mesela mağarada.
1: Güzel bir bakış açısı.
0: Evet, yani mağarada yaşamak güzeldir demiş Emre mesela. Sedat hemen altından demiş ki mağarada yaşarım da akşamları serin olur diye.
1: Ateş yakarsın.
0: Pike alırsın üstüne onu. Dert mi yani? Evet, poşete cevaplar geldi. Poşet ücretlidir diye kağıda yazsın, kasaya assın. Şu an bizi dinliyorsa Ahmet Bey duymuş oluyor. Müşterilerin sorduğu soru neydi?
1: Poşet bedava mı?
0: Ücretli mi?
1: Ücretli
0: poşet
1: mi?
0: Ücretli mi? Evet. Ne demek ücretli? Poşet ücrettir diye kağıda yazsın, çok gelmiş. Efendim, aldığınız ürün ücretini 1 TL fark verirseniz poşet bedava. Bunu diyebilir demiş mesela.
1: Aslında poşeti açık bir şekilde koyup üzerine ücretli yazabilir.
0: Olabilir, o da olabilir. A'ya beleş diyebilir. Poşet bedava mı? Dur bakayım. Evet. Evet. Keltoş ne haber? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Babanızın oğlu gibi bana böyle yazıyorsunuz ya. Acayip mutlu olurum ben. Keltoş ne yapıyor? Ne yapalım, ekmek parası. Dönüşte iki dinleyici canımız çekti. Bağlanırsanız iki lafın belini kırarız efendim. 536-901-8902'ye ara beni yazmanız yeterli. Çok böyle yazınca davetkar oluyor yazanlar var. Ara beninin neyi davetkar efendim? Siz davetkar cümle duymuyor musunuz? Buraya neler yazılıyor? Oho. Oho. 536-901-8902 en davetkarı arıyor. Kısa bir ara geliyorum.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.

0: fırsatların sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin. Reklam.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Keşke İbrahim Tatlıses versiyonu çalaydık ya. Nazın zın. Kübra Hanım, iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar.
0: Saygılar. Kübra Hanım, bizim canımız yerimiz, siz de tanıyorsunuz artık, Mustafa Hoca'nın eşi.
1: Ya of ya.
0: Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir yere bağlayacağım. Kendisi uzun zamandır tüken değişikliği ile uğraşıyor. Sosyal medyada kendisini takip ediyorum. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Dükkan değişikliği. Dükkanı değiştirdin mi?
1: Evet, değiştirdim. Adresimi değiştirdim. Yeni yerime taşındım.
0: Adres değişti. Posta kodu da değişti tabii doğal olarak.
1: Değişti, evet.
0: Komşuların değişti mi?
1: Komşularım da değişti, bayağı değişti.
0: Ama kendisinin güler yüzü hala aynı sevgili izler. İşine olan sadakati, sosyal medyada çok aktif kullanıyor kendisi. Kübra Hanımcığım, kadın doğum uzmanı, kıymetli dinleyiciler. Bizim yayında merak ettiğimiz, daha doğrusu Umut'un merak ettiği ne varsa... Kübra Hanım açıklıyor. Kübra Hanım, neredesiniz ya, uzun zamandır bağlanmıyorsunuz?
1: Ya işte bu koşturmacaların içerisindeydim. Bir de yani efendim, beni her bağlandığında canımız ciğerimiz Mustafa hocamızın eşi olarak takdim etmezseniz...
0: Yazıyor ya, burada. Aa, hanım bağlanmış diyorum. Yazıyor. Ne yapayım, yazınca ben de söyleyeyim. Mecbur illa hanım olduğunu söyle. Benim hanım diyor, söyle diyor.
1: Ay ya, arkadan mobbing yapıyor gizli gizli.
0: Yapıyor demek yapıyor. Yapmaz olur mu? Yapmaz olur mu? Ben burada neyle savaşıyorum, haberiniz yok.
1: Ay
0: Kübra
1: Hanımcığım. Vallahi ben ne? De o yüzden size kızıyorum hiç.
0: Aklım almıyor bugünün mevzusu. Niye aklınız almıyor efendim?
1: Aklım almıyor gerçekten. Nasıl ben 40 yaşıma girdim, aklım almıyor. Bugün 13. evlilik yıl dönümümüz.
0: Vallahi mı?
1: Aklım almıyor. Vallahi.
0: 13. Nereye, yemeğe gittiniz mi?
1: Yok efendim, evde. Evde
0: evde dolma yaptım, dolma yiyeceğiz.
1: Aynen.
0: Yok ben artık. Vallahi inanmıyorum, yok. Kız, yemeğe gitmediniz mi? Yemeğe gidilmesi lazım ya. 13 ya bu.
1: Vallahi gitmedik kız. Dediler ki 13 çok önemli değil. Aman güzel bir rakam da değil.
0: Bir önemli. 13 o kadar önemli.
1: İşte 1, 10, 20 falan 20. Onlarda yani.
0: Hakikaten dolma mı var evde?
1: Hakikaten biber dolması var.
0: Nasıl yakaladım ama?
1: Ya. Süpersiniz ya, gerçekten nasıl bildiniz?
0: Afiyet bal şeker olsun.
1: 13. yıl deyince biber dolması çağrıştırdı herhalde.
0: Konu oraya doğru gidiyor yani, finalde mercimek. En son mercimeğe bağlarsınız, konu kapanır zaten. 40 oldu ne, vay be. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Nerede okusam, şey yapsam, 40 yaşa bir vurgu var Kübra. Hep bir
1: yok,
0: vurgu.
1: Yok, ben 39'u doldurdum yani, 40'a geliyorum da hani 13 şey biraz yuvarlayayım diye, aklım almıyor daha 30, cazip kılmak için.
0: 39'u doldurdu.
1: 39 yaşındayım, evet.
0: Yaşıtların 40 yaşında nasıl oluyor?
1: Hayır. Hayır ya. 87 doğumluyum ben.
0: 87 sen 39. Doğru doğru, tamam. Evet. 87 39. Ben 86'lıyım, oradan biliyorum. Ben 40'ım.
1: Evet,
0: tabii.
1: Doğru. Evet, 40'sınız doğru, siz. Doğru. İşte aramızda bir dekat var. Ben 30'lu yaşlarındayım. Siz 40'lı yaşlardasınız,
0: evet,
1: efendim.
0: Evet, evet, ama gerçekten ben çocukluğumdan beri hani büyüyünce ne olacaksın diye sorduklarında yaşlı olacağım diyordum. Yani yaşlanmayı çok yani yaş almak, yani bir an önce 50 olayım kafasında oldu. Aa! Çünkü vallahi bak, beni çok mutlu ediyor yani.
1: Öyle... Aa, çok ilginç. Niye 50'de ne var? Ne
0: şey, ya vallahi bir şey yok 50'de ama sakallarıma ak düştü son 2 yıldır var. O kadar mutluyum ki böyle küçük kadınların cımbız aynası olur, bilir misin? Böyle mini ayna ol. Heh, Kübra, bizimkinde de var evde. Böyle alıp alıp onlara bakıyorum. Hoşuma gidiyor yani. Sadece sakalıma düşmedi aklar tabii de. Ama mutlu oluyorum tabii. Kübra Hanım, yok mu güzelliği 39 yaşın?
1: Aa, bence çok güzel.
0: Tamam, ne ama?
1: Rakam olarak güzel. Hani ben seviyorum böyle şey rakamları işte. Asal sayı işte 3'ün katı, 3, 9 falan, 3, 9 böyle.
0: Abi doktor olunca öyle kafa gidiyor. Normal normal.
1: Bir de bence hani 40'dan önceki son çıkış olduğu için güzel.
0: 40'dan önceki son çıkış güzel, bunu beğendik. Evet. Şevval öyle. Sen kaçtın?
2: 26.
0: Ay yavrum benim. Sağlık olsun, sağlık olsun.
1: Olsun. İşte ben tam o yaşlarda evlenmişim ama şimdi Şevval 26 deyince ben de 13. yıla girdiğimize göre... Ama tam o yılda şey yapmışım.
0: Evlenmişsin.
1: Evet, mutlu evet. Olmuşum aynen. Şey
0: tavsiye ediyor. Kübra ablan tavsiye ediyor, evlen diyor.
1: Şevval. Yok, kesinlikle. Aynen.
0: Olursam evleneceğim diyor. Peki Kübra Hanımcığım, yeni iş yeriniz hayırlara vesile olsun. Bol müşteri diyordum aslında. Bol hastanız olsun efendim. Ne derler başka? Uğur getirsin diyelim efendim.
1: Getirsin inşallah. Bekliyorum ziyaretinize de Ankara'ya geldiğinizde. İnşallah. Kahve ikramım olsun.
0: Bir şey söyleyeceğim ya. Bizim şu Alem FM stickerlarından göndersek kadın doğum uzmanı gerçekten nereye yapıştıracak şimdi? Muayenehaneye yapıştıramazsın herhalde, değil mi?
1: Arabaya yapıştırırım. Yapıştıracak bir yer bulurum ben.
0: İyi tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım. Gönderiyoruz.
1: Ben burada de poşet veriyorum hastalara ama ücretsiz.
0: Sende ne poşeti var ya? Neyse söyleme sen. Sen söyleme. Kadın doğum konum, sen söyleme. Şey, galoş değil değil mi? Galoşu mu diyorsun? Yok, galoş
1: yok,
0: değil.
1: Yok, hayır hayır.
0: Tamam, sen söyleme. Sen söyleme. Ama ücretsiz.
1: Ama ücretsiz, evet.
0: Tamam peki. Akşener'le hocamızı uğurluyoruz. Ankara'da görüşürüz o zaman.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın efendim. Var olun.
1: Eyvallah. Hoşça
0: kalın. Son telefon Fatih mi gör? Doğru mu görüyorum? Fatih İspir. Fatih Bey merhaba.
2: Merhaba Keltoç'un, nasılsın?
0: Sağ ol efendim, çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
2: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Telefon çekmiyor gibi ama. Istedik. İnşallah çeker. Aklım almıyor bugünün mevzusu. Fatih'cim var mı bir cevabın?
2: Vallahi var. Aklım almıyor sorusunun cevabı şu. Biz işte esnaflık yapıyoruz, çalışıyoruz. Böyle şeylerle çok fahiş fiyatlarla karşılaştığımız zaman benim bu konulara aklım almıyor. 5 liralık mala 10 lira 15 lira diyen insanlara hiç tahammülüm yok yani. Artık onlara söyleyecek hiçbir şey bulamıyoruz.
0: Ha, sen malın maliyetini biliyorsun mu, onu mu sinirleniyorsun?
2: Tabii ki yani.
0: Anladım. Ki. Ahlak efendim, konu ahlaka geliyor tabii yani.
2: Evet.
0: Bir anda ana haber bültenine bağlı. Bu nedir ya, domatesin fiyatı? Hayvan herif sen. Konu oraya geldi ama haklı, doğru söylüyor. Biz her şeye şaşırıyoruz değil mi her gün? Ulan bunun fiyatı ne zaman böyle oldu diye. Ya bak, ben çok basit bir şey söyleyeyim. Bununla devlet de mücadele ediyor biliyorsunuz. Bir sürü yani ne zincir marketleriydi, teknoloji marketleriydi vesaire. Ya Allah aşkına şunun cevabını biri versin ya. Tüy toplama aleti var ya Fatih. Bir evet. Alet var, yuvarlak kafası böyle. Tüy, evet. İşte pantolonlardaki o tüyleri
2: evet,
0: alıyor.
2: Evet, evet.
0: Ulan 3 ayda 3 katı artmış fiyatı. 500 liraydı, 1500 lira olmuş. Ne oldu mesela? Ne olmuş olabilir?
2: Abicim işte Fatih şey diyorlar. Serbest piyasa, sana ne kardeşim? Hiç çıkıyor adam işin içinde.
0: Ama böyle de çok serbest abi. 1500 lira olur mu ya bir tüy toplama makinesi?
2: Şimdi işte öyle. Yani mesela ben ufacık bir örnek vereyim. Biz dükkanımızı ufak bir havalandırma yaptırmak istedik. Şu anda 55 bin TL'ye yaptırıyoruz. Aynı havalandırmaya 200 bin TL istedi. Yani bunun gibi yani. Daha bir
0: manasız,
2: sürü örneği var.
0: Evet, doğru söylüyor. Adam haklı beyler, dağılıyoruz. Fatih abi çok tatlı bir insansınız. Sizinle aynı sistemlere sahibiz.
2: Şimdi,
0: doğru söylüyorsunuz.
2: Şu senin aklarla ilgili bir iki şey daha söylemeyeyim. Ben seni uzun zamandır takip ediyorum.
0: Buyurun efendim.
2: Sen daha yeni evlendin zaten. Maşallah, Allah nasip etse çocukların da olur inşallah.
0: Elde tesbih var mı şu an? Sen daha yeni evlendin, burada evlilikle alakalı atar gider yapma. Evet, 3 yıl evet, olmuş. 3 yıl.
2: Evet, 3 yıl. İnşallah o aklar çoğalır diye umut ediyorum. En azından şansın saçlar dökülmeyecek yani.
0: Ya o aklar zaten olacaktı yaş itibariyle de. Ben samimiyetle söylüyorum. En çok istediğim şakaklarda beyazlar var ya Fatih abi.
2: Evet.
0: Şakaklarda. Evet. Benim şakak var da saç olmadığı için beyazları göremiyorum tabii. Şakak neresi biliyor musun?
3: Biliyorum ama o... neden? Onu sorguluyorum.
0: Abi seviyorum ya. Ben çok seviyorum o beyaz saçta, sakalda.
3: Allah Allah.
0: Görünen bölgede en azından beyazlar şık duruyor diye düşünüyorum. Erkeğe yakışıyor.
2: Yakışıyor, doğru. Sana da yakışıyor maşallah.
0: Eyvallah. Fatih abi çok teşekkür ederiz. Çok öpüyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: İyi bir senin bir gidesin yok gibi çünkü. Hissettim onu çünkü.
2: Kahramanmaraş'tan çok sevgiler.
0: Eyvallah. Kahramanmaraş'a da bizden sevgiler.
2: Bekliyoruz en kısa zamanda inşallah,
0: inşallah
2: tekrar.
0: İnşallah. Çok öptük efendim. Var olun. Akşener'le uğurluyorum. Canım Kahramanmaraş ya. Hep yani yayıncılık hayatım boyunca Kahramanmaraş hep bir yerde oldu yani. Böyle bir Kahramanmaraş'ın şeyi var abi. Yani Kahramanmaraş vardı ya hep hayatımda. Oradan evet. Tanıştığım insanlar da güzel insanlardı. Denk mi geldi nedir bilmiyorum.
3: Herkes dondurma veriyor gibi orada.
0: Değil mi böyle bir... Anne evde ekmek yok, olsun dondurma
3: var. Böyle...
0: Kafada meçlemişiz yani. Efendim araya gidiyoruz.

Aradan sonra veda için burada olacağız. Ama hatırlatalım. Alem FM'in yeni dijital platformu. Alem Portal. Alem FM uygulaması ve web sitemizde var. 4 dijital radyomuz var orada. Ama bir tanesinin altını çizeyim. Alem Atmosfer'e kendi oluşturduğunuz şarkıları gönderiyorsunuz. Nasıl? Çok havalı değil mi? Hani bu yapay zeka platformları var ya. Heh, oradan şarkınızı oluşturursanız bize gönderirsiniz. Burada mühit takımımız var bizim. Onlar şarkıyı inceliyor ve Alem Atmosfer'e alıyor.

0: Şimdi kısa bir ara, sonra final için buradayız efendim. Ayrılmayınız.
1: Fatih Yıldırım, CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: İkbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, sigortam net.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
6: Tatil Sepeti.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Reklam.
10: Paketiniz var.
11: Aa, nereden?
10: Gelecekten.
11: İçinde ne var?
10: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: veya çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Efendim bizim şakalar meşhur ama Mondial'in de e-bike'ı meşhur. Yazın en havalı hediyesi olabilir Mondial e-bike'lar. Hem çevreci hem ekonomik hem de şehirde özgürlüğün yeni adı diyebiliriz. Sevdiklerinizi unutulmayacak bir yaz hediyesi vermek isterseniz, kendinizi de ödüllendirmek istiyorsanız Mondial e-bike'lar size göre bir bakın, bir inceleyin. Mondial bayilerinden böyle keyifli, sürüşü keyifli, duruşu havalı, güzel bir alet. Ben böyle şeylere alet diyorum. Arkadaşlarım arabalarına da onu diyorum. Aleti satıyor musun? Şimdi Mondial e-bike'da öyle bir alet. Hemen bir Mondial bayine uğrayıp modelleri inceleyip peşinat artı 9 taksit avantajını kaçırmaz ve ürünü, aleti alabilirsiniz efendim. Güzel bir üründür. Şevval'cim teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok eğlenceliydin gerçekten.
1: Gerçekten çok güzeldi.
0: Bugün beline bir şey bağlamışsın. Kemer de değil. Ne o?
1: Gümüş kemer.
0: Kemermiş.
1: Aynalı kemer.
0: İnce bele. Bu can kurban. Tatlı dile. Dinliyoruz. Ya eskiden TRT'de öyle anonslar vardı. Anons ediyordu. Biliyor musunuz onu? Tabii tabii. Mesela şöyle bir tane hemen söyleyeyim ben size, bekle. Şöyle şarkıyı ayarlardı. Bak bekle. Eskiden TRT'de anonslar böyleydi. Sen tabii bilmezsin. Yaşın gereği tabii çocuğum. Yani biz de yıllarımız. Yani. Şöyle yapayım ben. Böyle yaparlar bak. Şöyle. Önce şarkının sözlerini okur, sonra şarkıyı verir. Elindeki kalbi tutamadın gitti. Bunun nesi garip? Bitti dedim, bitti. Ama şunu bil ki yine yanıma gelip söylediğin sözler bana biraz eski. Sinan Akçıl seslendiriyor. Atma. Dinliyoruz.
1: Yapalım biz bunu, çok iyiymiş.
0: Eskiden böyleydi tabii, çok havalıydı. Hani bir süre sonra her şey düzelirdi. Biraz nefes almak bize en güzeliydi. Güzelliğim aynı, aldım da nefesi, bana yanlış yerlerinden atma. Dinliyoruz. Sonun öyle derlerdi. Evet, la oğlum programı bitir, süre yetmeyecek son şarkıya. Son şarkıyı çalamıyoruz ki ya. Vallahi çalamıyoruz. Yarına inşallah. Kıymetli dinleyiciler, akşamımızı güzelleştirdiniz. Var olun. Mesaj atan, atamayan, öyle sessizce dinleyen bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Çok zarifsiniz. Yarın bir aksilik olmazsa 7'de tekrar faturalarımızı ve kredilerimizi ödemek için
2: Kafa Açan Uzman
0: isimli radyo şovunu sunmak üzere geri geleceğiz. Yani buraya, aynı stüdyoya inşallah bir aksilik olmazsa sizleri de bekleriz efendim. Ben gidiyorum. 22'de sizi Serdar'a emanet ediyorum. 20-22 arası da sadece müzik var. Ama alemin en iyileri var. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: İstikbaldeyiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal
3: Çamlıca Gazoz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone.

0: getir.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
2: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar, beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve Serdar yayında başlar. Başlar. Tarih 6 Temmuz yıl 2026, günlerden pazartesi, saatler 22.07. Dediğim gibi ben Deniz Serdar Gökalp. Serdar yayında ile karşınızdayım. Bu Deniz'de
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne haber?
1: Ya abi, vallahi gece yarısı.
0: Ne oldu?
1: Seninle olmanın mutluluğunu yaşıyorum.
0: Kendini bir yokladın, ne haber deyince ne oldu?
1: Yoruldum.
0: Ne yaptın?
1: Nefes nefese kaldım.
0: Nereden oğlum? Şuradaydın, şuraya geldin. Ne yoruldun, ne yaptın ki? Benim bilmediğim, hani ne efor sarf etmiş olabilirsin o kadar yani? Ha?
1: Vallahi içimden sarf ettim eforu.
0: Anlıyorum. Anlıyorum. Hemen ilk 22 mesajına bakalım. Değerli dinleyenlerim, 22 mesajının şöyle bir raconu var. Saatler tam 22.00'ı gösterdiğinde göndermeniz lazım. Tam 22.00'ı gösterdiğinde sevgili dinleyenler göndermeniz lazım. İşte merhabalar falanca filanca, bugünkü yayın şuna buna gelsin gibisinden. Bu saatler tam 22'yi gösterdiğinde. Şimdi Hüseyin'e söylüyorum. Hüseyin'cim, evet. Bir bak bakayım, emeklilere gelebiliyor mu emeklilere? Bir bak bakayım, emeklilere gelebilir mi?

0: yazabilseydim be. Burada konuşuyordu galiba değil mi?
1: Yine gider miydin? Heh,
2: yine evet. Gider miydin?
0: Şu dakikalarda Portekiz İspanya maçı var sevgili dinleyenler. Gönlümüz Ronaldo'dan dolayı Portekiz'den yana. Yamal'ın akrabaları yazmaz inşallah bana. Şimdi yani linçemeyiz inşallah.

0: Hayatın kanununu yazın.
1: Evet kardeşim. Nedir?
2: Emeklilere gelebilir.
1: Gelebiliyor mu?
2: Gelebilir.
1: O zaman alkışlarla gecenin yayını emeklilere geliyor. Öyle EYT normal emekli ben bilmem, emekliye geliyor. Oğlum ne enter, benim emekli arkadaşım var ya. Sende var mı? He gitti. Birdenbire gittiyse Hüseyin kesin dinleyici geldi. Ondan dolayı zannediyorum. Yani herhalde ondan dolayı. Kesin. Oğlum neredesin, dinleyici mi geldi, ne oldu? Ondan dolayı mı gittin? Neredesin oğlum?
2: Dinleyici geldi.
1: Ha dinleyici geldi değil mi? O birdenbire gidince anladım. Anladım yani.
2: Bir anda şey gibi piston aşağı deyip.
1: Ya internetin şey böyle fenomen videoları vardı ya. Piston aşağı indi onlardan biriydi değil mi?
2: Evet piston başka aşağı vardı? İnanılmazdı ama. Şey beyin bedava.
1: Beyin bedava. Bana sorsana oradaki soruyu sorsana ama bakayım yapabilecek miyim?
2: Neydi abi soruyu unuttum.
1: Nasıl geçti sınav diyor.
2: Nasıl geçti sınavınız?
1: 10 numara. Attım. Hafızaya attım. Çalıştım, geldim, yaptım. Beyin bedava ya. Öyle değil miydi o?
2: Öyle.
1: Öyleydi değil mi? Evet. Başka ne var? Piston aşağı indi vardı.
2: Piston aşağı var abi. Şey var. Günümü neydi? Güneşimi tamam. Yokluyorum öyle bir şey.
1: Ne?
2: Bir dakika dur abi.
1: Ne diyorsun oğlum? Vallahi ben anlamadım yani. Vallahi anlamadım yani. Evet. Dur bakayım şuradan. Ha onu diyorum. Benim şey var. Emekli arkadaşım var. Sende var mı?
2: Emekli arkadaşın.
1: Hı, emekli benim, arkadaşım var benim.
2: Benim yok, babam var.
1: Benim yanımda mesleğe başlayan çocuklar bile emekli oldu Hüseyin. Hani. Evet sonra dur bakayım şuradan. Şeyleri düşünüyorum ya. Ne onun adı? Fenomen videoları düşünüyorum. Fenomen
2: evet,
1: videoları.
2: Fenomen videolar. Taksim Dayı zaten.
1: Taksim Dayı ama yeni çağın fenomeni. O eski böyle... Şey fenomenleri vardı. Sen hatırlar mısın? MSN döneminin fenomenleri. MSN, evet. Videolar. Gerçi aklıma birkaç tane geldi şu an. Bahsetmeyeyim. Birkaç tane geldi şu anda. Yani. 0536 901 8902 0536 901 8902 sevgili dinleyenler radyomuzun WhatsApp numarası 536 901 8902. Fotoğraf gelmiş. Üsküdar çarşısında sırt kaşıma çubuğuna ne yazmışlar biliyor musun? Ne? Hayırlı evlat. 50 lira. Harika. Sırt kaşıma çubuğu. 3 kere aldım 3'ü de kayboldu. Kesin arakladılar. Kesin arakladılar yani. Evet.
2: Şey vardı abi hatırlıyor musun? Ne? Artist dayı.
1: Artist ne ararlar pazarda?
2: Evet çok meşhurdu.
1: Ben 55 yaşındayım biz burada araba alıp satıyoruz. Yani. Benim de hepsini biliyor olmam. Okuyorum ben ya vardı değil mi?
2: Okuyorum ben ya vardı.
1: Evet okuyorum ben ya vardı.
2: Dedeye sahip çıkalım.
1: Dedeye sahip çıkalım vardı evet o da çok eskidir.
2: Evet.
1: Sonra başka ne vardı ya internet fenomenlerinden?
2: Çocuk vardı. Kim lanet çocuk? Olsun bu hayat falan diye.
1: Lanet olsun bu hayata, lanet olsun bu sevgiye, o muydu?
2: Evet.
1: Tamam yürüyen uçak vardı değil mi? Ha. Yürüyen uçak. Başka?
2: Emelek subaşı zaten abi biliyorsun.
1: Tabii canım sen milyar milyon sen bu parayı ne yaptın ben sana diyor evde tüp bitti sen bana ne diyor ev. Allah Allah ben de hiç... Yılmaz'ı sileceksin MSN'den. O vardı.
2: Evet.
1: Konu nedir? Vallahi daha tam bir ana konu vermedik. Hadi bir ısınma turu sevgili dinleyenler. Eski internet fenomenleri böyle videolar. Hani internette olan şeyler hemen hemen herkesin bildiği. Hani oldlar bunu bilir dediğiniz. 0536 901 8902 0536 901 8902 sevgili dinleyenler. Kan benim, damar benim.
2: Evet. Evet o çok iyi bir çocuktu ama ya. Yani çocuğun yüzündeki o ifade gerçekten kan benim damar benim.
1: Evet şey belediye köpek toplaması evet. Alo el adam köpekler bizi kovalıyor.
2: Şey var abi.
1: Aşılı onlar.
2: Anahtar mevzusu koltuğun altında kalık.
1: Erkan anahtar koltuğun altında kalık beni ara.
2: Aynen Erkan.
1: Beni ara.
2: O Antepli biliyorsun.
1: Oğlum bak git.
2: Oğlum bak git var.
1: Evet oğlum bak git var. Ha. Yalçın abinin programı genel.
2: Hepsi.
1: Yalçın Çakır.
2: Yalçın Çakır.
1: Bir gün vur patlasın çal oynasın eğlence Yalçın Çakır esprileri falan filan böyle yayında tamam ben hiç tanımıyorum hiç tanışmadık kendisiyle daha önce hiçbir yerde denk gelmedik. Vur patlasın çalı şöyle oldu böyle oldu falan filan bir baktım millet şey yazıyor abi Twitter'a bak abi hemen Twitter'a baktım Yalçın Çakır beni dinliyormuş bana yazmış. O gün bugündür takipleşiriz. Ben saksı değilim. Piston aşağı indi. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya bu vardı değil mi? Ben şeyin üstüne tanımam ya. Bana bir soru sor.
2: Nasılsın?
1: Bir soru sor bana.
2: Nereden gideceğim bu sanayiye?
1: Kim diyor ayakta duramıyorum diye? Ayakta mı duramıyorum? Niye mi verdi 5 milyonu biliyor musun?
2: Biliyorum.
1: Kapsetmedim. Çocuk geldi 5 milyon lira para verdi. Aşağıda gitmiş polise şikayet etmiş. Dur bakalım. Şuradan. Al kırdın. Bunu biliyor musun kırdığını?
2: Biliyorum.
1: Al kırdın. Biliyor musun bunu?
2: Kırdın.
1: İncinmişsin dedi.
2: O beyefendi de rahmetli olmuş.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin. Evet. Amin. Bayağı etki yaratmıştı Türkiye'de.
1: Evet. Dur bakalım. Yaptım ama öyle yapmadım. Bu da lan bu benim telefon şakası doğru. Ama işte onun tek eksiğini biliyor musun? O tarihlerde görüntülü şaka yoktu teknoloji ve teknolojiden eski yaptığımız için. Evet. Hamile şakası efendim evet. Yaptım ama öyle yapmadım doğru. Vallahi o aralar hakikaten internette fenomen olmuştu. O şaka görüntülü olsaydı şayet şu an yani
2: başkaydı.
1: Bambaşka. Zaten bambaşkadır da o şaka eğer görüntülü olsaydı hani yaptım ama öyle yapmadım. Evet doğru.
2: Şey vardı abi. Ne? Sabaha kadar buradayız.
1: Sabaha kadar buradayız bugün. O değil mi?
2: O.
1: Motoru bağırtma. Ne bu?
2: Bunu bilmiyorum ya. Motoru bağırtma.
1: Şey çok iyi ben ona hayranım. Hayranım. Onu. Elektriği kedinin gözüne tuttum. Biliyor musun onu? Bana dedi ki ulan dedi git dedi buralarda dedi define mefine bulamazsın dedi. Elektrik biliyor musun elektriği?
2: Biliyorum.
1: Ben ona inanıyorum.
2: Nasıl?
1: Ben ona inanıyorum. Eğer deseydi ki ışığı gözüne tuttum deseydi inanmazdım. Elektriği gözüne tuttum diyen adam kesinlikle yalan söylemiyordur. Kesinlikle yalan söylemiyordur. Elektriği gözüne tuttum diyen adam. Mümkün değil yani. Sen mesela birinin gözüne fener tutsan ne dersin kardeşim?
2: Küfür edebilirim.
1: Oğlum öyle değil ya. Ha. Niye küfür? Durduk yere niye küfür ediyorsun?
2: Durduk
1: Allah
2: yere
1: Allah.
2: Ben yüzüme tutuyor
1: lan abi. Lan oğlum sen feneri tutsan ne dersin? Feneri tuttum dersin, ışığı tuttum dersin. Elektriği gözüne tuttum der misin?
2: Yok.
1: Küfür edebilirim diyor. Deli misin oğlum sen? Şimdi bir sürü şeyler var ama inşallah bak hepsine hakim olamayız. İçinde inşallah farklı bir şeyler yoktur yani bizim söylediğimiz. Hani bu kadar dedikten sonra ne dediğim anlaşılmadı. İnşallah küfürlü video i̇nşallah. Yazmıyorsunuzdur. İnşallah. Arıyorum birini de. Açmıyor telefonu. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Açmıyor telefonu. Dur bakalım. Sen buralara nereden geldin diye camide kedi seven amcamız vardı demiş efendim. Hatırlıyor musun onu? Ben bilemedim.
2: Onu hatırlamadım abi ben.
1: Tam hatırlayamadım ben de.
2: Kırmızı şortlu var.
1: Evet. La bana bak kırmızı şortluyu. Gel bakın buraya. Şey vardı zavadanak dayı diyorlar. Zavadanak. Bazen de benim şakalarda diyorlar ki abi o musun sen filan diye. Oğlum ben... Niye oldu?
2: Şey vardı değil. Abi bu adamlar nereye oturacaklar?
1: He. Nereye gülecek bu adamlar? Nereye gülecek? Alo.
3: Efendim.
1: Gel hele gel. Nasılsınız iyi misiniz?
3: İyiyim sağ olun siz.
1: Ben deyim gel hele gel kırmızı şortluyu gel. Sen buralara nereden geldin diye camide kedi seven amcamız vardı. Videoyu bize birazcık hatırlatır mısınız hanımefendicim?
3: Yaşlı bir dedeniz vardı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Onu yazmışsınız zaten amca dede diye. Onu zaten onu biliyor. Yani. Dedeyi bize hatırlatmana gerek yok. Dedeyi hatırlamayan var mı içimizde? Dedeyi. Evet.
3: Ya sadece oradaki hiç benim aklımda kalmış zaten. Vay canım iyiydim. Sen buralara nereden geldin diye böyle çok tatlı bir şekilde kediyi seviyordum.
1: Bir de şey vardı. Ulan sen bastım tamam. Ben ne olduğunu hatırlamadan örnek verdim. Uygunsuz bir şey miydi o?
2: Yani evet bir beyefendinin...
1: Tamam sildim tamam. Hanımefendi aramızda şey kalsın o uygunsuz bir şeymiş benim verdiğim örnek. Şeye bir de bayılıyorum. Onu biliyor musunuz hanımefendiciğim? Bir de böyle çek. Haberim yok bir şey. Bir de böyle çek.
3: Evet ama onu tarif edemedim size. İlk aklım o geldi zaten de.
1: Tabii burada ben bunun için var. Tarifsiz şeylerin tarifi için mevcutum ben burada.
3: Doğrudur.
1: Yani... Evet. Şimdi benimle beraber birkaç tanesine bakmak ister misiniz hanımefendi?
3: Olabilir.
1: Ne yapıyorsun? Hamur mu açıyorsun sanki? Ne yapayım ki bu saatte?
3: Yok hiç beklemiyordum yani hani böyle bir...
1: Ya geçtik onu geçtik ya. Vallahi 1,5 dakikadır yayındasın. Adınız nedir acaba sizin?
3: Feyza.
1: Feyza Hanım size daha önce Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü verdim mi?
3: Hayır.
1: Neyin müziği bu?
3: Neyin? Bir bak, daha yapabilir misiniz? Çok özür
1: baştan ederim. Alıyorum bak baştan alıyorum. Feyza Hanımcığım size daha önce hiç Sarıyer Kola milli takım tişörtü verdim mi?
3: Hayır.
1: Niye girdi bu müzik buraya?
3: reklam ya.
1: Hanımefendiciğim, daha önce size Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü Sarıyer verdim mi?
3: Sarıyer Kola'nın reklam müziği mi?
1: Ablacığım bak, türetmeyelim. Daha önce size Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü verdim mi?
3: Hayır, vermedim.
1: Niye giriyor sizce bu müzik burada?
3: Kazandığım için.
1: De, ya.
2: Tebrikler.
1: Kaybetmeye o kadar alışmışız ki biz bizim jenerasyon kazandığımıza inanamıyoruz be.
3: Evet, hele ki ben, doğrudur.
1: Vallahi bile. Hele ki ben derken bu böyle Kemalettin Tuğcu hikayesi gibi bir hayat var galiba.
3: Yani çok da iyi olmayan bir haberler almıştım.
1: Arkadaşlar çay, çekirdek, kola ne varsa Sarıyer Gazoz hepsini alın gelin. Lamia yayına bağlandı. Anlat Lamia'cığım. Ne oldu kız?
3: Yok,
1: neyin var?
3: Yok,
1: biz şak... Vallahi bak biz şakaya her zaman yaparız yani. Sorun yok. Sonuçta parası da alıp yapıyoruz biz. Ama seni bir daha nerede dinleyeceğiz? Anlat bakayım.
3: Ya maddi olarak bir sıkıntı tarzında.
1: Boş, konuyu hemen değiştirelim. Ne haber, ne yap? Hava çok sıcak değil mi?
3: Ya çok iyiyiz senden. Hava...
1: Peki size bir video yapacağım. Bakayım bunu bilecek misiniz? Have a game. Have a game. Have a game. Have a game. Abla, have a game.
3: Hiçbir şey bilemiyorum desem. Ya Serdar Bey, o kadar güzel bir ansızın yakalanmış gibi hissettim kendimi yani.
1: Have a game. Taksim. Taksim dayı biliyor musunuz? O sakız çiğneyen dayıyı.
3: Yok, bilmiyorum.
1: Peki diğerleri için o zaman anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz.
3: Evet, onu biliyorum galiba. Şelaleme bir şey gösteriyordu bir adam.
1: Şelaleyi görüyorsunuz değil mi?
3: Evet evet.
1: Tamam, şelaleyi gördünüz. Bakayım şuradan. Evlilik programında senin maaşın sanmıyorum benzin parama yeteceğini. Ne diyorsunuz?
3: Var demek ki öyle insanlar. Ne diyebilirim?
1: Sana ne benim boyumdan? Aslında bir efsaneyi unuttuk. Sadece repliği yapacağım. Bakayım hatırlayabilecek misiniz? Hanımefendi hazır mısınız?
3: Bakalım inşallah.
1: Ne dedin sen? Ne dedin? Çat.
3: Tabii canım, evet.
1: Olayı anlatma. Hatırladın mı?
3: Hatırladım tabii canım. Tamam peki.
1: Tamam, olayı anlatma. Sayın beyefendi, kapıyı açar mısınız lütfen? Tövbe yarabbi ya. Evet, başka. Bize gelsene, sadece oturur film izleriz. Bu video mu? Bu bana bir teklif mi, şey mi ya bu? Bunu bana da yazmış olabilirler. Abla, siz neyle ilgileniyorsunuz şu anda?
3: Neyle ilgileniyorsunuz derken?
1: Kafa hiç yerinde. Vallahi bak yemin ederim, bir insan bu kadar yoğun bu telefon, ancak inşaat harcı falan karıyor olmanız lazım şu an.
3: Yok yok. Size adapte olmaya çalışıyorum. Gerçekten çok ansızsınız böyle yani. Hiç beni arayabileceğiniz ihtimali bile düşünmediğim için yani mesajı yazdım. Mutfakta işime bakıyordum açıkçası.
1: Anladım efendim. Anladım. Papiçiyle oynayıp uçurtma uçuran dayı. Bilmiyorum bunu, siz biliyor musunuz?
3: Bilmiyorum galiba.
1: Tamam, bir tane daha söyleyeyim bakayım onu bilecek misiniz? Hazır mısınız?
3: Hı-hı.
1: Ben şuradan geçiyordum. Telefonla konuşuyordum. Lanet olası, kanalın er tarafını çerçeve yapmamışlar. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, çocuğumuz, bir sürü insanların çocuğu var. Buraya düşse ne olur? Amma akşam, amma gündüz. Ben düştüm, çıkaramıyorum. Düldülü çıkaramıyorum. Şuradan geçerkene bir korkuluk olmaz mı ya? Bak görüyor, olmuyor işte.
3: Onu bilmiyorum ama aklıma şey geldi.
1: Ney?
3: Bir tane teyzemiz vardı yine. Bir rüzgar, fırtına mı artık, kasırga mı olmuş da neyse. Hı. Bir elamet koptu böyle. Diye böyle hani sessiz bir şekilde bir abartılı tabir yapıyordu. Siz onu biliyor musunuz?
1: Bilmiyorum. Yok efendim, hiç bilmiyorum. Bundan yıllar önce beni köpek ısırdı diyen bir teyze vardı. Meğer kendi kendini ısırmış haberlere çıkmak için. Onu hatırlıyor musunuz? Kendi kendini ısırmış.
3: Çok iyiymiş.
1: Oğlum bak git. Ondan sonra dur bakayım. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Geldi dedeye sahip çıkıyorsunuz. Geldi. Kana kırmızı rengi veren nedir sorusuna verilen vişne suyu cevabı.
3: Efsane.
1: Fişne suyu. Niye verdi 5 milyonu? Sonra başka. Dur bakayım. Başka. Ya var, birkaç tane var da kestiremiyorum yani. Çok alakasız bir video olabilir. Şimdi videoyu örnek veririm. Burada helikopterle camdan alırlar beni. Hiç onun için. Telefonla gibi bir saattir çağırıyorum. Hanımefendi, kocanız geldi, ben kaçıyorum. Bay bay. Görüşmek üzere hanımefendi.
3: Tamamdır.
1: Çok özür dilerim, isminiz. Kapatınca bize yazar mısınız? Ben size tişört verdim ya, işaret koymayı unutmuşum size. Özür dilerim ya.
3: Tamamdır.
1: Tamam, kapatınca yazın size zahmet. Öpüyorum. Görüşürüz, sağ olun. Teşekkürler. Var olun, sağ olun. Yakalandık, kocasına yakalandık. Biliyor musun? Dinleyici geldi mi? Yanında mı? Yanında mı? Şurada mikrofon aç. Merhaba sayın dinleyen. Ne haber?
4: İyiyim abi, sen nasılsın?
1: Ben deyim, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun?
4: Eyvallah ya. Geçiyordum, bir uğrayayım dedim.
1: Dinleyici yeni araba almış. Tatlı alıp getireceğim dedi. Biz de yemeyeceğimizi, teşekkür edeceğim ettiğimizi, kendisinin gelmesinin yeterli olduğunu söyledik. O da hiç üşenmemiş, erinmemiş geldi burada. Araba mı aldın?
4: Araba aldım abi. Bir, iki ay falan oldu alalı.
1: İki ay önce aldın arabayı, yeni geliyorsun daha, hayırlı olsun dedirtmeyi, öyle mi yani?
4: Ya işte bir gecikmeli oldu ama olsun.
1: Gecikmeli mi oldu?
4: Yani gecikmeli oldu biraz.
1: Araba aldın. Bekar mısın sen?
4: Yok, evliyim abi.
1: Daha neler alırsın o zaman? Hiç. Daha neler alırsın yani? Beğendiğin, istediğin bir araba mı aldın?
4: Beğendiğim arabaydı, aynen, istediğim arabaydı.
1: Beğendiğin arabaydı, aynen. İstediğin arabaydı. Anladım. Hüseyin'cim, işaretledim hanımefendi, olur mu?
2: Hemen alıyorum.
1: Hemen sana zahmet. Peki sevgili kardeşim, bir tane bana internette fenomen olmuş bir şey söyle bana, video söyle.
4: Bir tane şey vardı. Attı mı hafızaya?
1: Onu gerek, yaptık.
4: Yaptın mı? Şey, öğretmenim böğün canlı ders var mı?
1: İşte bu, evet. Böğün canlı ders var mı? Şey de çok iyiydi, ona da bayılıyorum. Kadınlar çiçektir. Kadınlar.
4: Şey de vardı abi.
1: Bu... Fırında ekmeğin poşetini vur, puh diye açan adam var ya. Biliyor musun?
4: o videonun içerisinde değil miydi şey vardı? Bu ne? Böcekten bahsediyor. Muzun kabuğuna binmiş, Afrika'dan buraya kadar gelmiş diyordu.
1: Ha, oydu galiba. Evet. Evet. Serdar abi, yeni araba ve karavan aldım, stikerler istiyorum. Hemen işaretliyoruz, sticker gönderiyoruz, tamam mı Hüseyin'cim?
2: Hemen.
1: İşaretledim. Artist mi? Artist ne ararla pazarda?
2: Şey vardı abi, doğdu güneşim.
1: O neydi lan?
2: Öyle bir röportajdı, o da soruyorlar nasılsınız diye. Doğdu güneşim diye, onu bulacağım şimdi.
1: Hatırlamıyorum valla. Yani. Valla hatırlamıyorum. Abi bunu nasıl unutursunuz? Yarışmacımız Yaşar'dan mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. Bezdum, daha bezdum. Yeter, daha bezdum. Ha, sonra. Bu resimleri kim çizdi? Ya ben şeye de hastayım. Onu nasıl hatırlatayım size? Dur, videoyu yapayım canlı olarak. Alo, alo. Merhaba lan. Merhaba. Bize Meryeleş lazım, Meryeleş. Meryeleş. Bunu hatırlıyor musunuz?
4: Meryeleş,
1: Meryeleş. Meryeleş, Meryeleş. Bunu hatırlamıyor musunuz?
2: Yok, hatırlamıyorum.
4: Üç buçuk.
1: Üç buçuk. Şeyi nasıl unuturuz peki? Onu hiç yazan ya. Skaley! Skaley! Cibili, cibili, cibili. Şak, şak, şak. Altılı, yedili, şak. Oğlum beni biri durdursun lan, biri beni.
2: Ray Malifalitiko'ya giriyorsun abi.
1: Ray Malifalitik. Onları nasıl unuttuk ya? Vallahi.
2: Onlar biraz daha eski herhalde.
1: Ama röportajımı bölüyorsun. Aa, bunu nasıl unuturuz? Donat sağdan sola, soldan sana. Donat! Donat!
4: Şey yaptınız mı abi?
1: Ney?
4: Erkan Enaktarlar koltuğun yaptık, altında kalın.
1: O ilk. Önümde hala 10 sayfa var, bakmıyorum. Evet. Başka? Ha. O da yırmık atmasın o zaman.
2: Yırmık.
1: Melek Subaşı'ydı değil mi bu?
2: Evet.
1: Kaç yaşındasın? Mış.
2: Mış.
1: Kaç yaşındasın? Mış. Kaç yaşındasın? Mış işte. Mış. Bir tane daha söylüyorum. Hazır mısınız?
2: Hazırız. Hı?
1: Dinozor gördüm. Piston aşağı geldi. Oğlum bu... Bak gerçekten biri beni durdursun. Bir tane daha geldi aklıma.
2: Söyle abi.
1: Ben kutlamıyorum. Kutlamıyorum.
2: Bağımlılık gibi bir şey oldu abi şu an. Aklına her gelen zaten şey.
1: Kutlamıyorum. Kenetlenmişsin kalbime. İşlenmiş gibisin hasretinle yüreğime. Nereye böyle? Derdini söyle. Nereye? Bir tane daha geldi ya.
2: Hadi abi.
1: Benim moral sıfır, sıfır, sıfır. Uy, senin ağzını yerim. Neredesin sen? Ha, başka. Dur bakayım. Dur. Serdar, biz yeni araba almadık ama bugün trafik kazası geçirdik. Şükür bir şeyimiz yok. Eşime moral için araba sticker'ı yollar mısın? Yollarız abi. Sizi de işaretleyeyim şuradan. Bir dakika dur. İşaretleyemiyorum. Allah Allah. Nerede kayboldunuz? Şu galiba. Şu mu? Bir dakika. Adam işaretleyeceğim diye program akışkanlığı bozuldu şu an. Ha? Tamamdır. İşaretledim. Tamam. Evet. Dedeye sahip çıkalım. Geçtik. Ha. Dünya boştur lo. Dur bakalım. Aynaları geçiyorum sevgili dinleyenler. Aynaları geçiyorum. Çok var. Ya kestiremiyorum ama internete bu kadar hakim olamayız abicim. Yani bazı mesajlar var mesela.

0: sahnedekisidir. Yani. Dur bakalım. Bunu okuyamam. Bunu okuyamam. Karılar günü kutlu olsun diyen dede vardı demiş efendim. Tövbe estağfurullah. Tövbe yarabbim.
1: Seda Sayan'ın şey var abi, ben çorap kadınıyım. Seversin sevmezsin.
0: Ben hiç bilmiyorum onu ya.
1: Aa. Ha. Ben çorap kadınıyım, seversin sevmezsin.
0: Röportaj yapıyoruz burada. Şikayet ederim. Röportaj yapıyoruz. Başka şuradan. Ha. Kurbanlık alo, bu kafa atıyor. Geçtik. Sabah kalkıyorum bakıyorum doğmuş güneşim falan, öyle bir şey var mı?
1: Evet evet, az önce benim dediğim oydu aslında.
0: Ne o?
1: O da doğdu güneşim. Bak hı? İşte şey sonradan hatta bayağı fenomen oldu o.
0: Ne o?
1: Adam.
0: Adam mı? Ama hatırlatmadın ki bize.
1: Abi ben de unuttum galiba.
0: Ben yüzyılın fenomenini bir daha söyleyeyim mi sana?
1: Söyle abi.
0: Kastamonu, Taşköprü, Samırsağa geldi. Kilo 200. Kilo 200. Kastamonu, Taşköprü, Samırsağa geldi. Bu adamın, bu ses kime aitse bana Instagram'da gören bana bu abiyi gönderiyor. Abi bak bunu bu seslendiriyormuş, bunu bu seslendiriyormuş.
1: Tanıyor falan musun diye. Abi normalde?
0: Teklif geldi onun yeğeninden. Abi hı-hı, bunu yapan, bu seslendirmeyi yapan benim kuzenim, ona telefon şakası yapalım mı diye teklif geldi bana. Ona telefon şakası yapalım mı diye, ama arayıp ne diyeceğiz ki adama? İyi akşamlar, iyi akşamlar. Sarımsak 200 demişsiniz, 200 değil, nasıl olacak falan. Yani. Sen buralara nereden geldin? Seni yaradana kurban olurum. Kediyi seven şey galiba değil mi?
2: Evet.
0: Amca. Evet. Başka. Bir tane daha yazmış dinleyicimiz. Mehmet Bey yazmış. İzmir, Aydın, Antalya çok hoşdur. Ama banana.
1: Banana.
0: ATM önünde hikaye anlatan bir dayı vardı. Bir abi vardı. Onu ne ama yazsaydınız bilemedim ki.
1: Yani. ATM önünde mi?
0: Hmm, evet öyleymiş. ATM önünde öyleymiş. Yani hikaye anlatıyormuş. Evet. Dur bakalım. Ayağını yere atan amca vardı demiş. Bando takımının önünde oynayan bir dayı var, biliyor musunuz? Böyle oynayarak böyle gidiyor, hani böyle oynayarak. Onu gördünüz mü?
1: Yok abi, ne
0: o? O dayı var ya, bulsam vallahi billahi baş tacı, şeyde yayında baş tacı yani. Sana bulacağım oğlum. Bu ne ya? Böyle bir şey var mı?
1: Vardı gibi bir, yani öyle bir seni bulacağım.
0: Sana bulacağım oğlum.
1: Var var.
0: Böyle sana, bir şey de var. Sana bulacağım oğlum, sana. Ha, başka. Baktım yerden ses geliyor. Abele gır gır gır gır gır. Abele gır gır gır gır gır. Ne bu?
1: Abele. Ne abi bu?
0: Ne bileyim, öyle yazmışlar. Sana başka bir tane yapayım sana.
1: Sanayi.
0: Başka. Ben tekim. Onlar Gülben Ergenlerle falanlarla falan. Ben tekim. Melekler review. Ben tekim. Bilmiyor musun bunu? Yok, bunu bilmiyor musun?
1: Yok yani, birisi geldi aklıma ama şimdi.
0: Değil. O değildir.
1: Onu yükseliştir. Söylemeyeyim.
0: Değildir o değildir. Portekiz maçı kaç ya?
1: Şu an bakıyorum.
0: Hani ne oldu bu kupa şey, Lamine Yamal'ın kupası olacaktı.
1: 0-0.
0: Hani onun kupası olacaktı bu kupa.
1: Olmadı. Haaland kupası oldu.
0: Bence Haaland da değil. Kim biliyor musun?
1: Messi.
0: Mbappe.
1: He.
0: Bence oldu. Değerine değer kattı adam.
1: Ama Haaland da çok iyi.
0: Moruk, Haaland iyi de. Bak bazı topçu, bu Haaland kötü değil, Haaland. Hastasıyım Haaland'ın. Ama şöyle bir şey var. Bazı topçular vardır. Pas atarsan vardır. Pas gelirse vardır. Top ondaysa vardır. Bazı topçular vardır. Top ona gelmese de vardır. Ronaldo, Messi, bunlar öyle.
1: Evet tabii.
0: Hani şimdi bunlar öyle. Şimdi Haaland'a tamam, iki gol attı, eyvallah. Tamam, adam aldı, sırtladı, götürdü. Tamam. Ama mesela top gelmezse bir şey yok Haaland'da. Hani bitirici forvet. Topa vurmayı çok iyi biliyor. Benim en sevdiğim adam. Hani
1: güçlü bir de yani.
0: Kardeş bu iş böyle. Bak dün Norveç mesela 2-0 mı yani? Kaç? 2-0 mıydı? Kaçtı?
1: Yok, 2-1.
0: 2-1
1: mi? Bir tane de Neymar penaltıdan atmadı mı?
0: Evet evet. Dün Norveç 2-1 yendi. Norveç 3-2 yenilebilirdi de. Ama emin olun yenilse bile o iki golden bir tanesini işine bir Haaland atmıştır yani. Atar yani, anladın mı?
1: Ya abi Mbappe'yi ben çok sevemediğim için belki uzağım.
0: Bilemedim, ben öyle karakteristik olarak bakmıyorum ben.

0: Bizde mesela bizim milli takımda ben hani millet diyor ya abi golcü yok, forvetsizlik yok falan. Ben katılmıyorum buna. Bence herkesin forvet olmasından kaynaklanıyor bizim sıkıntı. Şimdi bak Fransa maç yapıyor değil mi?
1: Evet.
0: Fransa maç yapıyor. Kimin gol atacağı belli az çok. Tamam, başkası da atar da kim atar? Mbappe atar değil mi? Hani atıyorum işte Brezilya maç yapıyor. Junior atar değil mi? İşte Norveç maç yapıyor. Kim atar? Haaland atar. Biz maç yapıyoruz, kim atar? Abi oradan Yunus atabilir. Abdülkerim de atabilir oradan gelip.
1: Genelde Abdülkerim atıyor.
0: Yani hani. Evet, dur bakalım. Şöyle. Bir öğretmen bütün dersleri anlatamazken bir öğrenci tüm dersleri nasıl anlasın? Ya, doğru diyor çocuk.
1: Bu çocuğu hatırlıyorum.
0: Bu çocuk evet doğru diyor bu çocuk. Ne yapalım abi, içeride böyle bir topluluk 4-5 kişi içerideyiz. Grubun içinde farklı insanlar da var. İçeriden yüksek bir ses geldi. Ami Sego. Sego.
1: Abi şey var bu aralar. Bir marka da geçiyor içinde, onu söylemeyeceğim ama. İki kuzu kulağı.
0: Bilmiyorum ki onu, ne o?
1: Neyse. Bunu söylemeyeyim.
0: Vallahi bilemedim. Yalçın Çakır'ın programında yerlerde yuvarlanan karısına seslenen adamın videosu demiş efendim. Bana şey desene mesela. Şu kameraya bakarak bir yalvar karına yalvar de.
1: Şu kameraya bakarak bir karına yalvar bakalım.
0: Tülay ne olur geri dön Tülay. Tülay ne? Beğenmemeni daha da yalvar de. Tülay ne olur geri dön.
1: Hayır daha da yalvar. Daha da yalvar.
0: Seni seviyorum aşkım.
1: Biraz daha.
0: Tamam oğlum, bu kadar daha. Ben bu kadar yalvarabiliyorum. Yalçın abi ya. Ben televizyonculuk tarihinde yemin ederim yani. Yalvarmayı beğenmeyip daha da yalvar diyen hiç kimseyi görmedim. Adam yalvar. Daha da öyle olma. Ağla biraz daha ağla. Yani biraz daha. Uçan adam Sabri vardı. Bizim Adem haftada var 5 gün. 5 gün programımız var. 3 günü beni böyle okuyorsun. Abi ne haber? İyi. Abi bugün Sabri Bey'i yayına bağlayalım mı? Allah rahmet eylesin, hayatını kaybetti galiba.
1: Öyle mi?
0: Öyleymiş, bilmiyorum. Evet. Dur bakalım. Mehmet Ali Erbil'in bir şeyleri geldi buraya. Hala 0-0 değil mi maç?
1: 0-0 şu an.
0: Şimdi bir takımda Ronaldo varsa bu maçın ilk yarısı 0-0 bitmemeli kardeşim.
1: Evet.
0: Öbür takımda da Yamal dediğin adam varsa bitmemeli yani. Bu adamlar işlerini yapmalı kardeşim yani. Bana kimse anlatmasın.
1: Tahminin var mı abi peki şu an?
0: Portekiz alsın istiyorum. Tahmin değil, istiyorum.
1: İstiyorsun.
0: İstiyorum, Portekiz alsın istiyorum. Yamal'a niyeyse bilmiyorum ya. Çok umurunda olduğunu düşünmüyorum ama ben pek bir ısınamadım Yamal'a ya.
1: Ya ben severdim ama bu Dünya Kupası'nda hiç kendini gösteremedi.
0: Sıfır etki galiba diyor. Ben yok. Sana bir şey diyeyim mi? Galiba ben İspanya'nın hiçbir maçını seyredemedim. Bak bu maçında da olduğu gibi hep bizim yayın saatine denk geldi İspanya maçları.
1: Doğru.
0: Hani onun için bir şey diyemeyeceğim ama sağda sola duyuyorum mesela Haaland. Ondan sonra ne bileyim Harry Kane.
1: Yani.
0: Ondan sonra işte Messi. Duyuyoruz yani.
1: Yani.
0: Messi. Ama bu şey ne onun adı? Kim lan bu, unuttum adını unuttum. Düşün.
1: Lamine Yamal.
0: Düşün yani ben de o kadar. Kimdi bu? Unuttum yani.
1: Ya eskiden İspanya milli takımındaki bütün oyuncular yani ismini bilirdik mesela. Şu an ben hatırlamıyorum.
0: Çünkü yani Barcelona'dan farklı bir iki oyuncusu vardı evet. Galiba değil mi?
1: Bir tek Lamine Yamal var. Yani en öyle ilk akla gelenlerden.
0: Yani. Evet. Peki bakalım. Bir şarkı çalalım artık. Dur.

0: Yani ne diyeyim, koca sizin, korkmayın. Hani imza sizde, hani mülkü sizde. Anladım onun için.
1: Hayır.
0: Peki eşinize açtınız mı hiç bu konuları?
1: Açtık, konuştuk.
0: Ne diyor?
1: Senin yerin o, sen nasıl böyle düşünürsün falan filan. Sonra bu karşı tarafta tabii bununla ilgili yorumlar yapıyor. Ben gerekirse eşinizle konuşurum, olur mu?
2: Ben gerekirse eşinizle konuşuyorum ya. Siz hiç üzülmeyin yani. Tamam, evet, koca sizin, kullanım hakkı sizde. Siz kullanıyorsunuz, tamam. Ama yani böyle bal dedik diye, canım dedik diye şey yapmayın ya. Biz de nasiplenelim birazcık. Olur mu hocam?
0: Kocanız böyle nerede şu an?
1: Evde.
0: Evde.
1: Ben de sahilde yürüyüşe attım kendimi.
0: Ben sana bir şey diyeyim, adamın istediğini vermişsin adama.
3: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.
0: Evet Hüseyin, gecenin konusu nedir?
4: Gecenin konusu.
0: Dur bir dakika, dinleyici. Öyle hep dinlemekle olmaz. Dinleyici versin. Gecenin konusu ne olsun? Söyle bakayım.
4: Abi bir anda sordun.
0: Sen şimdi bu arada kendini tanıtsana dinleyenlere.
4: Abi ben Evren ben.
0: Tamam Evren ben. Evren, gecenin konusu ne olsun?
4: Abi iki dakika düşünsen bir. Aniden geldi bir.
0: Sen benim şey hayatım boyunca buraya gelip burada. Merhaba sevgili abi. Program başladı. İki dakika müsaade edin, konuyu da bulacağım. Ya.
4: İki dakika bekleyin.
0: Bak şey yazmıştım. İmamım ben, gülmem. Öyle bir video vardı. Bizim yayına sağ olsunlar imamlar bağlanır bazen. Gülerler mesela, çok da şakalaşırız onlarla yani, çok da. Evet. Ne oldu oğlum, maç hala 0-0 mı acaba?
4: 0-0.
0: Hala.
4: Bence evet, penaltılara gider.
0: Bu maç mı?
4: Evet.
0: Bu maç ikinci yarı kopar oğlum. Böyle bitmez bu maç.
4: Yani İspanya atsa Portekiz'e bir tane.

0: Atar.
1: Bu maç ikinci yarı kopar. Bitmez yani böyle. Ama dediğim gibi Ronaldo'dan sebep Portekiz. Yani Ronaldo'dan sebep. Ben Ronaldo'cuyum ben.
0: Messi'ci değil misin?
1: Değilim, ben Ronaldo'cuyum. Bu Messi kötü anlamında değil.
0: Değil, evet.
1: Şimdi sadece... şöyle mesela. Ronaldo'cuyum deyince Messi kötü topçu mu lan? Gerizekalı sen ne anlarsın falan diyor. Öyle... yani alakası yok ey Twitter kitlesi. Alakası yok. Evet hadi oğlum geçti süre.
2: Gereksiz evet. Gereksiz böyle hafızamızda kalan bilgiler var ya abi, olur mu? Gereksiz hafızamızda olan bilgiler.
1: Ne enteresan konu. Nereden bunu daha önce nereden
2: i̇şte
1: duydun?
2: İşte böyle çok düşününce böyle oluyor. İki dakika fazla geldi çok. Gibi.
1: Yıllardır bizi dinliyorsun herhalde.
2: Yaklaşık bir 9-10 senedir.
1: Tamam. Aklımızda kalan gereksiz ben bunu nereden biliyorum dediğimiz bilgiler. Hani bu olmasa mesela başka tarihsel bir bilgimiz olur. Mesela bu olmasa Serdar bu olmasa periyodik cetveli biliyor olurdum ben filan dediğimiz mesela. 0-536-901-8902 0-536-901-8902 sevgili dinleyenler. Sadece göz ucuyla gördüm. Şu anda Lamine Yamal bir şut attı. Vallahi kızmayın bana. Bak vallahi o topa öyle ben vurmam. Bak izliyoruz. Gerçi offside'miş. Evet. Olsun offside mi offside. Şu topa şöyle ben vurur muyum sence? Bak.
0: Ya o nedir?
1: Yani.
0: Olmaz.
1: Bu mu yani?
0: Olmadı Yamal.
1: Bu mu yani? Geleceğin Messi'si bu mu? Bu şu değil. An ne ileride Messi olacak peki? Yani şu an kimi? Geleceğin.
0: Ya belki ileride şimdi hakkına girmeyelim adamın.
1: 0-536-901-8902. Gereksiz yere beynimizde yer işgal eden bilgiler. Gereksiz yere beynimizde olan şeyler. 536-901-8902. 536-901-8902. Değerli dinleyenler. Söyleyeyim mi? Hemen.
0: Evet abi.
1: Sadece bir kere gittiğim arkadaşımın evine binaya giriş ve asansör şifresini 10 senedir biliyorum. Sadece bir kere gittim. Sonra taşındı oradan.
0: Nedir?
1: Bir gün oradan geçerken durup bakacağım. Kapının şifresi hala o mu? Açılırsa asansöre de binip yukarı çıkacağım. Bakayım o mu acaba diye. Ama kime geldin diyecekler bana.
0: Olsun. Burada eskiden biri oturuyordu.
1: Yo kasla gideyim kuruyayım derim. Öyle derim yani. Söylemem şimdi şifreyi söylemem şimdi. Türkiye'de bütün asansörlerde denemeyin sonra. Söylemem. Evet. Gereksiz yere beyninde yer eden şeyler.
0: Benim derslerimden kalan bazı bilgiler var lisede. Mesela deriye renk veren pigmentin adını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Melanin.
1: Artık biz de unutmayacağız.
0: Melanin pigmenti.
1: O mu var? Emin misin? Sallama. Yanlış kalmadı değil mi?
0: Vallahi abi böyle kaldı. Yani tamam. Melamin değildir. Melanindir o.
1: Bak kalmamış oğlum aklında kal.
0: Melanin.
1: Evet. Evren?
2: Bizim de bu eskiden cep telefonları yokken sabit telefonlar oluyordu ya evde.
1: Evet.
2: Bizim kendi evimizin numarası, köyün evinin numarası, halamın evinin numarası hepsi gereksiz şekilde kafamda hala yani.
1: Moruk bu normal olması gereken bir şey.
2: Abi kaç sene geçti ama artık hani bitti kullanılmıyor artık o numaralar.
1: Geçsin.
2: Yani duruyor öyle. Bir işe yaramıyor ama.
1: Ev telefonunuz yok mu?
2: Şu an yok.
1: Hüseyin sizde yok mu?
0: Eskiden vardı.
1: Lan ne çektik be, eve internet bağlatacağız. Telefon olmadan bağlanmıyordu internet evet, biliyor musun? Evet.
0: Çevirmeli bağlantı diye bir şey vardı mesela.
1: Tabii canım 146. Sonra A oturum açılıyor yazıyordu.
0: Evet, evet.
1: Bekliyordum mesela yani A aman hangi A bekle ya böyle.
0: Ona yetiştim ben.
1: Gidiyordum geliyordum hala A oturum açıyor. Bekliyorum kahve içiyorum bak A oturum açıyor. Okula gidip geliyorum hala A oturum açıyor filan. Hala. Araç kullanırken solladığım arabaların plakaları.
0: Oo, çok fazla bilgi bu.
1: Yani.
0: Yani buna ekstra harici bir hard disk falan gerekir bende herhalde.
1: Uykusuz kalınca beyniniz kendini yermiş. Bence bu bilgiyi silin ya. Zamanı gelmiş bence. Bence silin. Ne işime yarayacak bilmiyorum ama kutup ayıları eksi 60'a kadar soğuğa dayanıklıymış. Eksi 60 nedir canım? Eksi 60 burada bizde var ya.
0: Abi yani Eskişehir'de Ankara'da.
1: Eksi 60 nedir abicim gözünü seveyim kutup ayısı dediğin. Ayı ya adı üzerinde ayı. Eksi 60 nedir ya? Gereksiz olan bazı numaralar var aklımda. Gereksiz olan bazı numaralar ne numaralar ama acaba? Ben mesela ilkokul numaramı hatırlıyorum. Hatırlıyor musun ilkokul
0: numaramı?
1: Tabii ki. Sen hatırlıyor musun?
2: Hatırlıyorum ben de hatırlıyorum.
1: Kaçta söyle bana.
2: 898.
1: İlkokul numaram.
2: İlkokul numaram.
1: O nasıl okul lan? 898
2: daha.
1: Senin kaçtı?
0: 143.
1: 143. Hı-hı. Ben söylemeyeceğim. Ben söylemeyeceğim. Ben şifreyi vermem, numaramı söylemem.
0: Evet. Abi bir şey diyeyim mi? Bende de var o ama lisedeki numaram.
2: Benimki de lisedeki numaram.
0: Ya onları onu bilerek vermedim, ilkokulda ilk sordun yani.

0: Niye sen ha deyince sen ne anladın?
1: Senin şifren falan, kredi kartı vesaire.
0: Hayır oğlum, şifreyi vermem. Dedim ya hani asansörün şifresini vermem falan. Ben hiç öyle şifreler koymam.
1: Ben koyuyorum.
0: Ben hiç öyle okul numarası, doğum tarihi falan filan. Ben hiç öyle şifreler koymam.
1: Doğum tarihi ben de koymam.
0: Hiç. Ne koyuyorsun?
2: Biraz önce söyledi ya.
1: Genelde nasıl şifreler koyarsın?
0: Ben hiç öyle şeyler koymam.
1: Ne koyarsın abi sen?
0: Hiç aklına gelmeyecek şeyler. Çünkü niye biliyor musun? Benim de aklımda yoktur. O an bir şeyde görürüm. O an. O.
1: Bence gelişti şifre koyma şekilleri. Eskiden doğum tarihi, işte bir şeyler, eşinin yıl dönümü vesaire koyduk. Şimdi acayip acayip şeyler koyuyoruz.
0: Ben şeylere çok enteresan cevaplar verirdim. Mesela işte hani mail kurtarmak için diyor ya, gizli soru ve cevabını seç diyor ya.
1: Evet.
0: Orada mesela bir soru seçerdim altına. Ama alakası bambaşka bir şey yazardım altına. Sonra ama hatırlamazdım.
1: Orada da sorular kısıtlıydı abi. İşte en sevdiğin köpeğinin adı. İşte ilkokul öğretmeninin adı.
0: Sen de gerçeğini yazmayıver canım.
1: Gerçeğini yazmıyorum da 4 tane soru sormuş mesela. Daha geliştirilebilirdi orası.
0: Evrencim.
2: Efendim o.
0: Evet. Hiç hayatında bir şey unuttun mu? Mesela şifren olur olur filan.
2: Abi unuttum.
0: Ne unuttun?
2: Ya çok gereksiz hani böyle büyük bir şey unuttum da onu şimdi burada anlatmayayım abi yani.
0: Boşanmaya sebep olmayalım diyorsun.
2: Yok yok, evlilikle alakalı değil. Onları unutursam zaten büyük problem de, bu daha hani minimal bir problem aslında ama burada anlatabileceğim bir unutma değil.
0: Newton'un eylemsizlik yasasını biliyorum mesela. Not ev hanımıyım.
1: Helal olsun.
0: Helal olsun. Yerleri filan silerken lazım olur. Olur yani. Liseye giderken kullandığım cep telefonu numaram hala aklımda. 20. Bu bence gereksizdi. Bunu unutamazsın. Bu kalır yani aklımda, değil mi? Evet. Gilberto Silva'nın babasının mobilyacı olduğu bilgisi beynimdeki çok gereksiz bilgilerden biri. Maç spikerleri sağ olsun. Ama eskiden öyle anlatılıyordu. Mesela şimdi sen anlatıyor. Hani seni anlatıyor. Evet, Hüseyin Evren'e verdi topu. Top tekrar Hüseyin'de. Hüseyin bir sahil kasabasında dünyaya geldi. 19 kardeşler. Babası Hüseyin'in topçu olmasını hiç istemedi. Her gün dayak, her gün dayak. Hüseyin okul okurken topçu oldu. Barcelona'nın altyapısı bu arada gol oldu. Boş ver, özetten seyredersiniz. Hüseyin Barcelona'dan mezun olduktan sonra... mezun olduktan sonra ne demekse. Arkadaşımın ilkokul numarasını bile hatırlıyorum demiş efendim. Arkadaşımın ilkokul numarasını. Şimdi arayıp soracağız ama biz nereden bilelim arkadaşımın numarasını doğru söylediğini. Bana mesela sordu ki arkadaşının ilkokul numarasını söyle de.
1: Arkadaşının ilkokul numarası ne?
0: 1080.
1: Aa tamam.
0: Ne ya, anladım. Yani bizi nasıl inandıracak
1: tamam
0: yani?
1: Tamam deyip kapatalım abi.
0: Zaten onun için arıyorum şimdi. Dur bakayım. Evet. Şöyle.
1: Arkadaşını da bağlayalım abi.
0: Onu alacağım zaten, numarayı alacağım. Ver diyeceğim arkadaşını. Durduk yere hem konuşturmuş oluruz Facebook gibi. Serbuk.
3: Efendim.
0: Alo.
3: Efendim.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Arkadaşınızın numarası kaç?
3: 702.
0: O değil, telefon numarası.
3: Ha, siz vereyim mi?
0: Bağlayacağım, yayına bağlayacağım. Diyeceğim bu sizin numaranızı bildiğini iddia ediyor diyeceğim.
3: Tamam, bağlayabilirsin.
0: Ulusal radyoları bağlanıp sizin özelinizi, mahreminizi anlatıyor diyeceğim. Allah Allah.
3: Sıkıntı yok.
0: Peki soyadı ne arkadaşınızın? Adı değil, soyadı.
3: Kaya.
0: Kaya.
3: Evet.
0: Hala görüşüyor musunuz?
3: Hala görüşüyorum.
0: Hala. O sizinkini biliyor mu?
3: Hiç sanmıyorum. Çünkü o her şeyi unutur.
0: O bence görüşmek istemiyor. Ay yine mi ya? Unuttum ben. Boş ver, boş ver filan mı diyor? Ne diyor?
3: Yok yok, öyle demez de. Hı. Şöyle, biz 4,5 yaşında aynı apartmanda oturmaya başladık. Şu an 42 yaşındayız. Hı. Hala çok yakın arkadaşımdır. Evet. Farklı şehirlerdeyiz ama şeydir mesela, aramayız, sormayız, görüşmeyiz falan ama böyle bir gün bir şey olur, ara biliyor musun şöyle şöyle olmuş, böyle böyle olmuş, ya öyle mi falan, hani sanki bir önceki gün berabermişiz de ertesi gün onun dedikodusunu yapıyormuşuz.
0: O işte abla, o gıybeti yapacak kimse bulamayınca, o denize düşen yılan sarılır hesabı o yani.
3: Ha, süper. Haftaya yani falan da İzmir'e gelecek, ne yapacağım, almayayım mı?
0: Alma tabii.
3: Almayayım.
0: Alma, onlar yuva yıkar bu insanlar.
3: Yusun.
0: Evet, evli misiniz siz?
3: Evliyim.
0: Kız sakın alma, sakın.
3: Ne öğreneceksin?
0: Adınız nedir sizin?
3: Sinem.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
3: Öğretmenim ama şu anda çalışmıyorum.
0: Niye? Okullar yok diye mi? Ondan mı?
3: Yok yok, ondan değil.
0: Ya olabilir.
3: 16 yıl kolejlerde çalıştım. Etimden, sütümden, kemiğimden faydalandılar.
0: Tabii zaten hiç para almadınız, maaşsızdı bunlar.
3: Ya aldık tabii.

0: aldık ama...
1: Vay be hocam, çok özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Öğretmen tabii. Bir şey söyleyince şaka yapabilip espri yapabilmek ne kadar güzel bir şeymiş ya. Mesela ben bunu lisede yapsaydım hala lise 3'teydim ben.
0: Tabii söyle de hep beraber gülelim o zaman.
1: Tabii canım.
0: Değil mi?
1: Yok, Allah'a şükür bana o tarihte de hocalarım hiçbir zaman evladım söyle de hep beraber gülelim demiyorlardı. Çünkü ben şakayı yaptığım zaman onlar da gülerlerdi yani, söyleyeyim. Ben öyle hiç kişi özel espri, kişi özel şaka yapmadım. Hep ortaya yaptım, hep beraber güldük. Ama şeye mesela karşıydım. Yani bilmiyorum tabii, sizin zamanınızda var mıydı bilmiyorum. Benim okul sisteminde karşı olduğum bir numaralı şey. Mesela çok özür dileyerek hocam. Çok özür dilerim. Fikir fikre benzemek zorunda değil. Bu benim fikrimdir. Çok özür dilerim. Evet. Karşıt bir şey söylersem şimdiden. Gerçi sizin branşınızda değil. Ben genelde böyle ilkokulda, ortaokulda falan, lisede de vardı da. Kalk kendini anlat, aileni anlat filan derlerdi ya hani.
0: Evet.
1: Hani kalkardı birisi mesela. Merhaba, benim adım Ahmet. İşte babam şu işi yapıyor, annem şu işi yapıyor. Şurada böyle, burada böyle falan diye. Ben bunu o tarihte de karşıydım. Bu tarihte var mı bilmiyorum. Varsa yine karşıyım. Çünkü herkes aynı şartlarda, aynı şeylerde olmadığı için. Bir de çocukluk. Ben çok üzülen arkadaşlarım olduğunu görüyordum gözlerden o tarihlerde.
0: Evet. Ben Türkçe öğretmeniyim.
1: Evet,
0: öğretmen olduğum ilk yıl dayım bana dedi ki senden bir şey rica ediyorum dedi. Buyur dayı, ne oldu falan dediğimde, biliyor musun dedi, her sene Türkçe öğretmeni tatil dönüşünde şunu söyler. Bu sene yaz tatilinde ne yaptığınızı yani anlatan işte bir kompozisyon yazınız. Ve biliyor musun dedi, bu yüzden lanet ettim, nefret ettim. Yani hayatım boyunca bu soru ve bu kompozisyon beni hep böyle çok yaralamıştır. Lütfen öğrencilerine bunu yapma dedi. Ve hiç yapmadım gerçekten. Dediğiniz gibi herkes aynı şartlarda olmayabilir. Herkes tatile gitmek zorunda da değil. Çünkü onlar tabii tatilde çalışan çocuklardılar yani küçüklüklerinde.
1: Tabii, aynen öyle. Yani dayınız adına ben de size teşekkür ediyorum efendim. Size Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü gönderiyorum hocam.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Rica ediyorum. Bak burada böyle idealist öğretmenlik yapıp gidip çocuklara kök söktürme sonra.
0: Yok yok, yapmıyorum. Şu anda zaten çalışmıyorum.
1: Şu an zaten çalışmıyorsunuz.
0: 3 çocuğum var. O yüzden 2 oğlum var lisede. 1 kızım var. İlkokula yeni başlayacak. Artık dedim ki eşime, Şahit Bey, ben emekli oluyorum.
1: Zaten hocam yani 3 çocuğu buralara getirdikten sonra bu sinirle sakın gidip çalışmayın daha.
0: Değil mi?
1: Yani bu sinirle çalışmayın yani. Şaka şaka hocam, ellerinizi öperim, ona tabii siz karar verirsiniz, bizlik bir şey yok, istediğiniz zaman. Arkadaşlarım sizi arayacaklar, tişört gönderiyorum efendim size, olur mu?
0: Teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere efendim. İyi sağ olun, teşekkür ederim, var olun. Sağ olun, teşekkürler. Evet, hoca hanımın dediği gibi. Merhaba, hadi bakalım başladık tekrar. Türkçe dersindeyiz. Yaz tatiliniz nasıl geçti, bir kompozisyon yazın hadi bakalım, tatili yazın bakalım, ne yaptınız, yeğenlerinizle oynadınız mı falan. Ne yaptık Levent'te, Pol Center'da garsonluk yaptık hocam, bunu mu yazalım, ne yaptık yani? Ne yani bu? Bu yani. Yere su döktük diye insanlardan azar yedik filan. Ondan sonra işte ucu ucuna parayla 2 ay çalışıp 15 gün tatile gidelim diye arkadaşlarımızla bir yerle orada sokaklarda, banklarda yattık filan. Bunu mu yazalım hocam? Yani? Çok istiyorsan yazalım. Sallıyorduk, ondan sonra diyordu ki bu olmamış. Olmaz çünkü gerçek değil, olmaz, nasıl olacak yani? Olmaz. Kapılardan şişe toplayıp şişe parası topladık falan. Bizim mesleği günümüzde makinelere verdiler, görüyor musun? Yıllardır anlatırım burada. Bizim çocukken yegane, bak, bir numaralı geçim kaynağımızdı. Çöpe atılan depozitolu şişeler vardı, biliyor musun? Evet. Kapıya konurdu böyle çöpe. Evet. Onları alırdık. Onlar iyi paraydı yani. Gerçek paraydı onlar. Evet. Şimdi o yok ama ona da sınır getirmişler. 200 liranın üstü yok günde.
2: Ha öyle.
1: Tabii. Yani.
2: Abi ama bir sektördü o.
1: Oğlum ben istifa etmeyi düşünen arkadaşım var lan benim. Vallahi işte WhatsApp grubuna yazmış, demiş ki ciddi ciddi ama şaka değil, demiş ki oğlum yiyip içtiğiniz şişeleri atmayın ha falan diyor. Bana fotoğrafını gönderin diyor. Ha bunda o logo yok, bundan olmaz diyor mesela.
2: Evet, bazıları da ya hep öyle değildi.
1: Suyu çıkınca daha hemen ikinci günde geldi şey olay. Ben bir de bir şey daha söylüyorum. Serdar demişti dersiniz, inşallah olmaz. Normalde Evren, ben bildiğim kadarıyla sen bizim emniyet teşkilatındansın değil mi?
3: Aynen abi.
1: Kardeşim normalde büyüklerimiz, polisimiz, jandarmamız, özellikle İstanbul ve metropollerde trafik birazcık daha rahat etsin diye motosikletlerin emniyet şeridinden gitmesine birazcık göz yumuluyor. Bu bir kıyak, bu bir güzellik. Normalde motorlu taşıt, yani herhangi bir taşıt şartlara uymuyorsa emniyet şeridinden gidemez. Yanlış mı?
3: Doğrudur abi.
1: Buna motosiklette dahil değil mi?
3: Dahil.
1: Allah razı olsun, bir İstanbullu olarak polisimiz de kıyak yapıyor. Bizleri yöneten büyüklerimiz de kıyak yapıyor. Sağ olsunlar. Bu bir kıyaktır bence. Güzeldir, kıyaktır. Normalde ceza işlem. Jandarmama da teşekkür ederim. O da kıyak yapıyor. Ama bu motosiklet sürücüleri yüzünden sakın motorcular yapıştırmayın. 2,5 aydır araba kullanmıyorum. Motosikletçiyim 2,5 aydır. Hani sen zaten motosikletçilere yapıştır filan demeyin. Ben motosikletle gidip geliyorum ben de. Bu motosiklet sürücüleri yüzünden bu adını saymış olduğumuz polis, jandarma ve işte yöneten büyüklerimiz bak bu emniyet şeridine bir el atacaklar. Çok suyu çıktı çünkü.
3: Gereğinden fazla abi.
1: Yani çok hani suyu çıktı. Hani biraz dikkat etsek mi acaba?
3: Gitmeleri problem değil de giderken yaptıkları problem oluyor artık orada.
1: Yani birazcık suyu çıktı bu emniyet şeridi kullanımının motosikletle alakalı. Hani herkes çakarlı araçların emniyet şeridini kullanmasından bahsederken ben artık onu geçtim. Yıllardır söylüyorum. Bir motosiklet sürücüsü olarak motosikletlerin emniyet şeridini kullanmasından bahsediyorum. Kullanmasın demiyorum ama birazcık suyu çıktı. Bu suyun nasıl çıktığını benim anlatmamın lüzumu yok. Kendiniz görüyorsunuzdur herhalde. Ama biraz suyu çıktı. Abi trafik ekibi duruyor. Motosiklet gözümün önünde trafik ekibine kızdı ya. Senin burada ne işin var diye. Trafik ekibine.
3: Biz bizzat şahit oldum. Arkamdan lan, gelen araç lan motosikleti bana basıyor. Çık çık yapıyor böyle.
1: Ben. Abi biz duruyor. Burada Haliç'ten giderken trafik ekibi emniyet şeridinde duruyor. Radar mı koyacak, uygulama mı olacak bilmiyorum. Trafik ekibi duruyor yani emniyet şeridinde. Resmi polis arabası bu arada. Resmi yani. Polis yazan polis arabası. Motor giderken böyle oldu. Abi burada durulur mu ya? Yani. Şimdi onlar yüzünden bize de gelecek bu uygulama.
3: Büyük cesaret.
1: Ben ne güzel en sağdan tın tın tın postacı gibi 55'le gidiyorum kardeşim. Hani. Bir çıkacak. Hani durduk yere. Bir yazıya bakar değil mi onun? Yayınlanmasına bakar. Yani bundan sonra emniyet şeridinden giden motosikletler araba gibi ceza işleme tabidir diye bir yazı gönderirse her yere o konu kapandı değil mi?
3: Şimdi şu var abi bu emniyet şeridinde EDS sistemi var ya.
1: Evet.
3: Kamera sistemi sadece o araç oradan gittiği zaman öndeki plakayı görüyor. Kamera direkt yüzüne doğru dönük ya.
1: Tamam canım ama
3: işte,
1: şöyle bir olay
3: şu
1: var.
3: Şu olacak işte yarın bir gün olacak ki o kamerayı öteki tarafa da çevirecekler. Bu sefer motorcular arkadan o geçtikleri zaman plaka şak diye alacak.
1: Hayır şeye gerek yok ki yani şu an geçen 10 motorcu öyle yakalanacaksa hiç kamera çevirmeye falan gerek yok. Trafik ekiplerinin önünden geçiyoruz ve sağ olsunlar İstanbul trafiği özellikle metropollerde evet. Bak yine diyorum. İstanbul trafiği daha bir keşmekeş olmasın diye polis de kıyak yapıyor. Jandarma da kıyak yapıyor sağ olsunlar. Bu kötü anlamda değil gerçekten evet. Teşekkürler. İstese kesilir yani ceza. Bir yazı gelse kameraya gerek yok ki gördüklerini çevirse yeter zaten.
3: Çevirse yeter zaten doğru bak, diyorsun abi.
1: Bu işin suyu çıktı sevgili motosiklet kullanıcıları. Sizin yüzünüzden bak biz de yani. Sizin yüzünüzden biz de ona göre. Ne yapıyoruz? Ara mı veriyoruz?
2: Verelim abi.
1: Tamam bir ara vereceğiz aradan sonra devam edeceğiz. Burası Alem FM bu bir saat başı arası yani birkaç şarkı var sonra geleceğiz sevgili dinleyenler.

0: Oyun oynamazsın, başka bir şey yaparsın yerine, anlarım. Sende hiç öyle bir şey yok. Sen valla akıl sağlığını nasıl koruyorsun diyecektim. Sözüm geri, sana öyle bir soru sormam ben.
1: Sormama gerek yok ki zaten, kendi kendine yetiyor.
0: Sorma ne ben, gerek yok ki. Sorma ne. Ne olmuş ki ya, ben bakın sarma ne olmuş, sarma gerek yok ki. Arkadaş, bu köyünde bir adam var, o böyle konuşuyordu biliyor musun? Gecenin bir yarısı mesela, gece saat 3 orman yürüyüşüyorsa. Gençler nereye gidiyorsunuz, o tarafa gitmeyin şey olur ha. Ne olur ya, o taraf gitmeyin, orada domuzlar vardır ya. Dur ben de size geleyim. Dayı gelme Allah aşkına, git. Bir de susmuyor. Şahane sen ne yapıyorsun, okumak için gitsiniz, ondan sonra bir daha gelmeyin. Kardeşin evlendi mi senin? Onun bir tane çocuğu vardı, o şeyle Facebook'ta gördüm, o dedenle beraber fotoğraf olan senin ufak kardeşin değil mi o? He abi, ufak kardeşim. Ya bak arkadaşın kim? Bu benim Serdar abi, bu işte benim mahalle çocukluk arkadaşım. Serdar sen ne iş yapıyorsun? Medya, basın mensubuyum falan diye. He, buralara hep haber yapsanız o zaman.
2: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Hanımlar beyler, Serdar yayında Alem FM'de devam ediyor. Biri Sarıyer kolayla fotoğraf göndermiş. Bende de öyle ya. Bugün yine yakıt almış olduğum yerde vardı dolapta Sarıyer kola. Gördüğüm anda aklıma direkt geliyor, eski mahalle maçları geliyor. O da sizle ettiğimiz muhabbetten dolayı. Allah, hani 3 korner bir penaltı filan. Böyle eski mahalle maçları, onların enteresan kuralları var. Hep onlar geliyor. Gözlerim doldu ya. Ne güzel günler valla. Yani o günler belki değişmiş olabilir ama bizim Sarıyer kolanın tadı hiç değişmemiş. Gazozu da aynı şekilde, onu da söyleyeyim. Şu an benim yanımda yok. Ben çıkınca içeceğim ama yanınızda bir Sarıyer kola ya da gazozu varsa bizim yayına onunla eşlik ederseniz afiyet olsun sevgili dinleyenlerim. Hani evde yemek hazırlarken beni dinleyenler. Ne bileyim işte gözü maçta, kulağı bende olanlar. Yolda olanlar. Bir Sarıyer kola açın, serinliğin tadını çıkartın, gerisini bana bırakın değerli dinleyenlerim. Sarıyer kolayla Serdar yayında devam ediyor. Devam ediyor. İlkokul öğretmenimin arabasının plakası hala aklımda. İlkokul öğretmenin arabanın plakası. Vay be. Ben ilkokul öğretmenimle alakalı bir şey hatırlıyorum. Her şeyini hatırlıyorum ya. Her şeyini vallahi. Eyvallah Hüseyin'im. Işığı kapattı da Hüseyin.

0: Silivri'ye otobüs parası denkleştiremediğim için Taksim'den tatile servisine binip en azından yolun yarısını beleşe getiriyordum demiş efendim. Silivri'ye eskiden İstanbul'da değil Yenibosna'dan otobüsler gidiyordu. Şehirler arası otobüsler Silivri'ye.
1: Hiç bilmiyorum abi.
0: Kumburgaz'a da öyle. Kumburgaz oğlum Kumburgaz yazdık uzun yol gibiydi git git bitmiyordu ya.
2: Gürpınar'a öyleydi abi o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Gürpınar aynı şekilde Yenibosna'dan kalkıyordu.
0: Ben Gürpınar diye bir yerin varlığını öğrencilik hayatımda bir arkadaşım o Gürpınar'da oturuyorum deyince Allah Allah Konya mı lan burası falan diye böyle. Meğer Beylikdüzü tarafıymış Gürpınar.

0: İşte de şimdi abi bak Beylikdüzü'nde de her yer her yere uzak. Hani Beylikdüzü dediğin zaman mesela bir Kavaklı var mesela.
1: Evet.
0: Beylikdüzü değil orası. Haberi yok yani Beylikdüzü'nün öyle bir yerden. Anladım yani. O Beylikdüzü'nden sonra Kavaklı diyor. Allah Allah Bodrum'da mı filan derler. Yani hiç.
1: Beylikdüzü'nde İstanbul tabelası var abi.
0: İstanbul'a hoş geldiniz tabelası. Evet.
1: İstanbul bu taraftan var.
0: O bazı yerlerde var evet o.
1: Evet.
0: Ben geçtiğimiz haftalarda burada bir arkadaşıma gittim. Burada Atakent. Hesapta Atakent. Dönüşte yer bulamadım. Motorla bir güvenlik görevlisinin yanına yanaştım böyle bir site güvenliğinin. Abi dedim birinci köprüye çıkacağım ben buradan dedim. Abi buradan şehir merkezine ineceksin dedi. Valla şehir merkezine ineceksin dedi. Çok uzak ya. Hani hiç İstanbul gibi olmayan yerler var. Bir tane örnek ver mesela. Yani uzakmış gibi. Bu kötülüğünden değil ha bu arada uzak diye söylüyorum. Bir tane örnek ver bana.
1: Kurtköy.
0: Kurtköy.
1: Evet.
0: Kurtköy İstanbul canım onun gibi.
1: Çok uzak ama abi.
0: Mesela Anadolu Kavağı.
1: Anadolu Kavağı yakın değil mi Anadolu Kavağı?
0: Hiç İstanbul gibi değil.
1: Ne gibi?
0: Değil böyle oraya girdiğim zaman ben böyle nasıl söyleyeyim. Nerede bir yerdeyim.
1: Ha böyle, öyle tamam tamam.
0: Böyle
1: evet.
0: Hiç İstanbul gibi değil yani.
1: Yeşilköy.
0: Yeşilköy.
2: Yeşilköy dibimiz
0: Yeşilköy,
2: ya.
0: Yeşilköy şurası.
1: Abi Yeşilköy de böyle yazlık bir yere gitmesi
0: çok
1: gibi.
0: Çok İstanbul oğlum Yeşilköy. Nişantaşı'nın Denizlisi.
2: Kayaşehir var.
0: Yeşilköy ne biliyor musun? İstanbul Ankara. Yeşilköy İstanbul Nişantaşı Ankara. Deniz yok yani. Ankaralılar genelde öyle diyorlar ya mesela. Şey İstanbullular Ankara için öyle diyorlar mesela. Evet. Ay burada nasıl yaşıyorsunuz deniz yok falan diye. Bunu söyleyene sesleniyorum. En son İstanbul'da denize ne zaman girdin? Sanki herkesin evi denize nazır böyle. Gidiyorsun böyle Adnan Bey köşkün arka bahçesinde bekliyor gibi. Vallahi herkes ay Ankara'da nasıl yaşıyorsunuz? Hiç deniz yok Ankara'da ya hiç falan.
1: Hiç girdin mi İstanbul abi denize?
0: Çok canım Kumburgaz, Silivri.
1: Ha o taraf. Kilyos'ta mesela.
0: Çok.
1: Falan oralara girdi mesela bu Bebek'te falan giriyor.
0: Ne Kilyos oğlum ki Kireçburnu'nda denize girerek büyüdüm ben.
1: Ha, ben hiç girmedim.
0: Kireçburnu öyle bir akıntı vardı ki Kireçburnu'nda bir giriyorduk Tarabi Oteli'nin önünden çıkartıyorlardı bizi. Öyle öyle bir akıntı vardı yani. Yani biz her cumartesi giderdik neredeyse. Her cumartesi. Hatta hala bazen gidiyoruz ama tabii bizim denize girdiğimiz yerden şu anda girmek pek mümkün değil.
1: Değil evet.
0: Yani pek mümkün değil yani. Ama gidiyorduk denize. Başka nereden öyle Kilyos, Milyos falan çok girdim oralardan da burada Kireçburnu'na Beşiktaş'tan da girdik.
1: Beşiktaş'tan sahilden.
0: Tabii Beşiktaş'tan. Beşiktaş'tan da girdik. Eminönü'nden hiç girmedik. Eminönü'nden şey balık tutuyorduk genelde. Beşiktaş'tan evet. Girdik ama. Bebek'ten falan girmedik de Beşiktaş. Deniz için Beşiktaş'a gitmiyorduk. Birkaç sefer böyle girdik. Bir kere ben bir arkadaşımla beraber düştüm Beşiktaş'ta. Bir kere evet. Ufaktık ama böyle kaç lise zamanı falan polis çok kızmıştı yani. Polis çok kızmış. Düştük böyle. Ne yapıyorsunuz lan? Boğulacaksınız lan. Ne yapıyorsunuz? Boğulacaksınız. Hani bir dayı lan o videoyu ben nasıl unuttum ya. Abla hani sorularıyla boğuyor ya denize düşmüş dayıyı. Hani imdat diyor. Diyor ya. Yüzme bilmiyorsun. Bilmiyorum. Nasıl duruyorsun? Duruyorum öyle. Allah tutuyor beni böyle filan. Biliyor musun onu?
1: Yok bilmiyorum onu.
0: O adam çok değişik bir adam. Silivri'den Yenibosna'ya giderken İstanbul'a gidiyorum diyorlar. Bu arada ikinci örnek Beykoz olsun. Beykoz güzel canım.
1: Beykoz'dayız. Beykoz direkt İstanbul.
0: Beykoz'u severim. Ankara'da da çok bilmiyorum. Bir arkadaşım Ankaralılara selam ederim. Doğru mu söylüyor? Bala değil galiba. Bala diye.
1: Bala. Evet.
0: Bala diye bir yer var. Ormanlık alanlarını ve yeşilliğini anlata anlata bitiremiyor. Ankara'nın en yeşil yeri Bala diyor mesela.
1: Hiç gitmedi,
0: Sivaslı bir arkadaşımla kavga ediyorlar. O diyor ki sen bizim Gürün mu Gürüh mu?
1: Gürün.
0: Sen bizim Gürün'ü gör lan yeşil. Öbürküsü ona diyor ki mesela ikisi çocukluk arkadaşı. Lan Sivas kahverengi bir kere oğlum nasıl orada yeşillik yok ki falan diyor. Vallahi bak. O diyor ki sen Gürün'ü görmemişsin falan. O diyor Ankara'da yok. Ankara'nın galiba en yeşil yeri Bala. Ben de arkadaşımdan biliyorum. Hmm. Doğru mu Ankaralılar? Sivas'ınki de Gürün mü acaba? Sivas'ınki. Aa Sivas deyince arkadaşım ya. Sivas Köy Partisi. Ey be kulakların çınlasın. Sesim sana geliyorsa selam ederim yaz bana. Gelmiyorsa da kulakların çınlasın. Sesi Sivas Köy Partisi. Böyle arıyordum onu. Ne zaman arasam köyde. Arkadan da müzik geliyor. Cıptıs filan diye. Hani neredesin diyorum. Sivas'tayım diyor. Arkada Armin Van Buren çalıyor. Anladın mı o? Oğlum diyordum yani Sivas köy partisinde misin? Ne yapıyorsun? Hep öyle hayal etmiş. Böyle köy meydanı. Muhtar çalıyor mesela böyle.

0: Muhtar.
1: Evet. Ben bal alayım. Orada yeşillik görmedim. Ah işte hadi buyur. Görüyor musun?
0: Hadi bakalım.
1: Hadi buyur. Yani.
0: Bir polemik.
1: Serdar 10 senedir sana ulaşmaya çalışıyorum demiş. Yanlış numarayı arıyorsunlar abi. 10 senedir yani. Ya da arıyor musun bilmiyorum. Bala'da yeşillik yok demiş efendim. Yeşillik yok. Evren sen nerelisin?
2: Ben Mersinliyim o.
1: Mersinlisin. Hı hı. Sizin oralarda da ama yeşil deniz falan var yani.
2: Ya, şimdi bizim bulunduğu, bizim ilçe Mersin Mut.
1: Mut?
0: Mut. Aa Mut. Mut'a gittim ben.
1: Lise arkadaşım Mutlu benim de.
0: Benim babam Mut Lisesi mezunu.
1: Allah Mut Lisesi evet. mezunu. Mersin Mut.
2: Evet orada deniz kenarı diye bir yer yok. Hani hı. deniz yok orada. Evet. Herkes Mersin diyor deniz kenarı diye geliyorlar ama deniz yok.
1: Nasıl yok?
2: Karaman'a daha yakın.
1: E, haritada falan bu NASA'nın oyunu mu bunlar? Hani öyle diyorlar mesela dünyanın çekilen hiçbir görüntüsü gerçek değil. Dünya Aa. Aslında tepsi gibi filan. Mersin'de deniz yok, kandırıyorlar.
2: Mersin merkeze bizim ilçe bir 200-220 kilometre uzakta.
1: Oğlum liman var nasıl Mersin'de bir şey Abi, yok? Mal iniyor mal geliyor filan. Allah Allah. Mutta mı yok?
2: Mutta yok abi. Öyle Mersin'de var.
1: Mersin'de deniz yok deyince mesela bunu bir gün itiraf edecekler. Yetkililer bizi kandırıyor. Mersin'de deniz yok Serdar Bey. Deniz yok Mersin'de. Deniz dedi Antalya'da bitiyor. Gerisi yok ya. Gerisi yok.
0: Abi onun esprisi yapılıyor. Neresi mutluyum falan.
1: Evet. evet. Benim işte vallahi okuldan arkadaşım mutlu benim. Mersin mutlu yani.
0: Mut.
1: Evet. Sonra dur bakalım. Arıyorum ve yazıyorum. Hatta saçmasalda yazım okunmadı. Saçmasal 15 yıl önceki köşe. Abim, ablam. Yani kurban. Bunu arayalım bunu ya. Bunu arayalım da geç açar telefonu. Şimdi 15 sene geç gidiyorsa yayın. Çaldıracağız mesela. 10 sene sonra yazacak. Serdar aramışsınız kaçırdım falan diye. Dur arayalım arayalım. Saçmasal. Adını söylemese ben bile unuttum ya köşeyi. Çok güzel köşeydi ama. Masal sallıyorduk. Evet. Şuradan.
3: Aradığınız numara kullanılmamaktadır.
1: Yine bak yine bir istihbarat ajanı.
0: Abi nasıl oluyor bu?
1: Hayranım oğlum böylelerine.
0: Kullanılmamaktadır.
1: Hayranım. Numarası var mesela. Lazım oluyor. WhatsApp'tan bir şey yazıyorsun. Gitmiyor. Arıyorsun. Oğlum WhatsApp'tan yazdın. He WhatsApp numarası farklı benim falan. Onu başka kullanıyorum. Bu nasıl oluyor biliyor musun? Oğlum bu işleri öğren. İstanbul çocuğusun sen. Hele sen emniyetten. Bu işleri öğren. Bunun iki çeşidi var. Bir, en garantisi bir. Bu numara eskiden onundur. WhatsApp'ı telefonda açıktır. Tamam mı? Numarayı kullanmıyordur. İptal ettirmiştir numarayı. WhatsApp silene kadar kalır orada. Bu bir. Bu birinci versiyon. İkincisi, kullanılmayan bir numara bul. Aradığınız numara kullanılmamaktadır diyen bir numara bul.
0: Evet.
1: Telefonunu ona yönlendir. Aradığı zaman aradığınız numara kullanılmaktadır der. Anladın mı kardeşim?
0: Ya da başka bir zaman diliminde yaşıyor herhalde 10 yıl önce de. Böyle bir numara da yok.
1: Bu eskiden şeydi, böyleydi. Böyle olmuyordu bu eskiden. Çünkü aradığın zaman numara yönlendirmede şey diyordu. Aradığınız kişi numarayı başka bir numaraya yönlendirmiştir. Lütfen bekle. Şimdi onu demeden direkt çalıyor. Ha, bakayım. Bala'da yeşillik yok diyen nerede yaşıyormuş ya? Burası orman, Bala ormanları var meşhur demiş. Bala ormanları meşhur.
2: Abi internetten baktım çorak bir yer gibi gözüküyor ya.
1: Ankara Bala. Bakacağım şimdi ben de merak ettim.
2: Allah Allah.
1: Dur bakayım bakacağım.
2: Göstereyim seni de.
1: Merak ettim.
0: Türkiye fiziki haritasına bakıyoruz abi. Evet. Baya kahverengi.
2: Abi ortadaki refüjdeki yeşillikler yeşillik seher.
1: Ben direkt öyle Bala'da orman var mı diye aratıyorum. Ankara'nın Bala ilçe bir dakika dur. Şöyle bir belgesel seslendirmesi gibi yapayım.
0: Evet.
1: Ankara'nın Bala ilçesinde şehir merkezine yaklaşık 40-50 kilometre mesafede bulunan Beynam Atatürk Ormanı adında büyük bir ormanlık alan vardır. Ya gördün mü? Hmm. 1601 hektarlık bu koruma alanı Karaçam ağaçlarıyla kaplıdır. Doğa yürüyüşleri ve piknik gibi aktiviteler için popüler bir noktaymış. Nasıl olacak? 1601 hektar kaç dönüm eder arkadaşlar? Hadi söyleyeyim bakayım.
0: 1601 hektar.
1: Evet. Biri boş ver. 1600 hektar kaç dönüm eder?
0: Buyur. 16.
1: 16 dönüm mü eder?
0: Evet.
1: Tam 16 dönüm dediğin 16 bin metrekare adam hektar diyor sana. Hmm. Adam hektar diyor. Sen hektarı nektar mı zannettin? Hektar diyor.
0: 160 dönüm.
1: 160 dönümse peki niye o zaman 160 dönüm dememişti?
0: Hektar mı demiş?
1: 1600 şey demiş hektar demiş.
0: Şov yapmış.
1: Şöyle söyleyeyim. 1 hektar kaç dönüm eder?
0: Bir hektar.
1: Kaç dönüm eder? Kaç dönüm yazma eder? Yazma bilgisayara 100, yazma.
0: Yok ellerimi kaldırıyorum.
1: Bir hektar kaç dönüm eder?
0: 110 dönüm.
1: Bir hektar niye oğlum sen niye deniz bilgi gibi hesaplıyorsun? Bir hektar kaç dönüm eder Evren?
2: Abi bir hektar. Abi bir dönüm.
0: Kaç hektardır?
2: Bir sıfır dönüm mı? Kaç hektar oradan bir şey yapalım.
1: Abaküs vereyim mi?
0: Abi.
1: Fasulye falan vereyim mi?
0: Bir metre kaç santimdir?
1: Bir metre oğlum ben bilsem size sorar mıyım? Buradaki en cahil benim. Ben bilmediğim için size soruyorum. Yoksa herkes biliyor bir metrenin 50 santim olduğunu. Evet.
0: Yani bence 110-120 civarı. Burada bir oyun var.
1: Ben bilmem kardeşim bir hektar kaç şeydir? Abi. Bak demin WhatsApp'ı olan başka bir numara yazmış. Gördün mü? Bak işte istihbarat ajanı abi bunlar. Bunlar hep Amerikan'ın oyunu.
0: Buradan yazıyor ama başka numara veriyor.
1: Tabii canım tabii. Kadın mıdır erkek midir?
0: Bence erkek.
2: Erkektir ya.
0: Kadınlar bence böyle uğraşmazlar.
1: Kadındır.
0: Kadın mıdır?
1: Kadındır.
0: Kadın bir istihbaratçı mı?
3: Bakıyorum. Aradığınız numara kullanılmamaktadır.
1: Oğlum bu da bir dakika dur. Başka bir numaram var burada. Dur. Heh. Ben mi yanlış çeviriyorum ya? Bak bunu aradım şimdi. Tamam mı? Evet.
0: Allah Allah.
3: Aradığınız numara.
1: Tam uzak durulması gereken can.
0: Abi bu ben
1: tam uzak durulması gereken can dinleyiciler bunlar. Bunlar sadece dinlesinler.
0: Bence istihbarat falan değil abi. Başka bir şey. Başka bir boyutta şu an.
1: Bak bir de şuradan deneyeyim. Bir saniye dur. Bir de şuradan deneyeyim. Dur bir dakika.
0: Allah Allah.
1: Evet şuradan.
0: Yani çalıyor zannettim.
1: Yani günde kaç kişi arıyor olabilir? Piyango sana mı vurdu da bu kadar kaçıyorsun insanlardan?
0: Konum isteyelim mi?
1: Ne isteyelim?
0: Konum.
1: Çalıyor bu sefer çalıyordur. Ne yapayım evine mi gideceğiz?
0: Bilmiyorum.
1: Erkek.
0: Merak et. Erkeğim yazmış.
1: Erkeğim yazmış. Erkeğim.
0: Açmıyor.
1: Açmıyor. Kadın dedi ki alındı galiba.
4: Efendim?
1: Alo.
4: Alo.
1: Moruk yekten su sen ne ayaksın?
4: Ne ayaksın?
1: Evet numara kullanılmıyor. Numara başka WhatsApp başka. Ararsan şuradan ara WhatsApp'tan şuradan yaz Allah falan filan.
4: Serdar ben numaramı değiştirdim ama.
1: Tamam bu eski numaranın WhatsApp'ı değil mi bu yazdın?
4: Evet evet eski numaramı. Gördüm da ben aynı numarayı kullanıyorum zannediyorum. Birkaç kişi bana daha söyledi öyle saçmalık mı olur dedim ya dedim.
1: Şimdi abi bir şey söyleyeceğim. Senin yaptığın bu hareketten sonra saçmalık bizim yaptığımız mı?
4: Hayır benim saçmalığım.
1: Anlıyorum abi. Peki. Estağfurullah. İsminiz nedir acaba?
4: İsmim Özkan.
1: Özkan abi bana 15 sene önce programdaki evet, köşeyi yazmışsın saçmasal diye.
4: Yaşım 48 benim. Ben seni yıllardan beri izliyorum.
1: Eyvallah Özkan abicim teşekkür ederim. 15 sene önceki köşemi yazmışsın bana ona yazıyorum okunmuyor
4: evet,
1: diye.
4: Evet. Senin bütün programlarını biliyorum.
1: Ben senin ne altlar karıştırdığını biliyorum her gün.
4: Evet gerçekten de öyle yani.
1: Özkan abi cevabımı alamadım. Ben 15 sene önceki programa yazıp okunmadığını söylemişsin bana.
4: Evet ben o zaman yazmıştım. Cevap gelmedi. Hatta ben nelerini yazdım. İşte yazdım podcast'ten dinliyorum sizi. Ya bayağı şeyler yazdım ama okunmadı. Hatta sizin bir evlatlığım var senin.
1: Neyim var?
4: Evlatlığım var. Manevi evladım var.
1: Şak ben anlamıyorum ki adamı.
4: Yok. Manevi evladım var bir tane sizi dinleyen.
1: Kim abi o?
4: Neydi o çocuğun ismi ya?
1: Tövbe estağfurullah. Kime ne diyor acaba ya? Abi neler diyorsun tövbe estağfurullah
4: yok,
1: ya.
4: Yok yok. Neydi o çocuğun ismi ya? Birisi arıyordu sizi. Ya çocuk okuyordu. Hatta Adem'le takılıyordunuz.
1: Serdar geçen ya. Adem'le takılıyordunuz bizi almamıştınız.
4: Ya çocuğun ismi aklıma gelmiyor. Heyecan yaptım şimdi.
1: Valla inşallah heyecandandır bu halin.
4: Heyecandan Serdar. Vallahi heyecandan gerçekten heyecandan.
1: İnşallah abi inşallah. İsminiz neydi abi çok affedersiniz.
4: Özkan.
1: Tamam Özkan abi ne iş yapıyorsunuz?
4: Ben operatörüm. Özel bir sektörde operatörlük yapıyorum. Fortifçiyim.
1: Operatör, Fortif operatörü.
4: Evet, evet.
0: Şifre olabilir abi.
1: Bu şifre bu.
0: Evet.
1: Doğrusu. Ne şifresi? MI6, MI5, CIA, FBI.
4: Yok Mossad.
1: Federaller, lanet olsun.
4: yok. Değil ya. Ne şeyi, öyle bir şeyim yok.
1: Bak ne yazmış biri diyor ki abi üzülmesin söyle bizimkiler de okunmuyor.
4: Yok ya. Vallahi bir haberim yok ya. Ben eski kafadanım birazcık.
1: Aa, estağfurullah. Sana yekten bir soru soracağım Özkan abi. Ne zamandır böyle hissediyorsun?
4: Nasıl böyle hissediyorsun derken?
1: Böyle işte genel yani ne zamandır böylesin?
4: Serdar nasıl?
1: Tatlısın yani tatlı. Ne zamandır böyle tatlı bir insansın?
4: Ben her zaman böyleyim. Şakacıyımdır.
1: Maşallah. Evli misiniz?
4: Evliyim. 26-27 senelik evliyim.
1: Hey maşallah. Evde misin şu an?
4: Evet evdeyim.
1: Ne kadar güzel. Neresindesin evin?
4: Mustafa Kemal Paşa Bursa.
1: Mustafa Kemal Paşa Bursa. Ki senden başka biri var mı evde?
4: Evet. Oğlan var içeride.
1: Bunu bana ispat edebilir misin? Yani sadece senin gördüğün biri değil değil mi oğlan?
4: Hayır canım. Oğlanı söyleyeyim mi? Göstereyim. Yani koysun. Göstereyim.
1: Görüntülü arıyorum. Göstereyim biri. Adam telepat galiba.
4: Evet oğlan benim oğlan işte bu bunun.
1: Nerede bir alo? Merhaba.
4: Alem efendim.
5: Merhaba.
1: Merhaba abi nasılsın?
5: İyiyim abi sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Orada zorla tutuluyorsan öksür iki kere. Adın ne kardeşim?
5: Efe abi.
1: Kim?
5: Efe.
1: Merhaba Efe. Kaç yaşındasın?
5: 23.
1: 23 mü?
5: Evet.
1: Bu gelen buraya benim oğlan var filan deyince daha ufak zannettik Efe seni biz ya.
5: Yok ya.
1: Ufak anladım.
5: Yarın işe gideceğiz o kadar büyük.
1: Ne iş yapıyorsun Efe?
5: Fabrikada çalışıyorum abi.
1: Fabrikada çalışıyorsun. Nerede? Aynen. Baban gel söyledi Bursa Mustafa Kemal Paşa'ymış.
5: Aynen ama ben Bandırma yolundayım.
1: Bandırma yolundasın.
5: Aynen oraya gidiyorum çalışmaya.
1: Anladım kanka. Sabah kaçta gidiyorsun?
5: 6'da.
1: 6'da. Evde huzur vermiyorlar ki uyuyasın değil mi evde?
5: Evet.
1: Ya,
5: tek... Onun için öksürürüm 3 kere.
1: Tek çocuk musun?
5: Yok ikizim var kız.
1: İkizim var kız nerede o?
5: O dinleniyor ya yatıyor ama.
1: Tamam canım bütün aileyi çağırma zaten. Sana bir adet sarı yer koladan milli takım tişörtü gönderiyorum ama sana babana değil.
5: Tamam teşekkür ederim.
1: Rica ederim isim neydi abim?
5: Efe.
1: Tamam Efe. Şimdi babanın numarası çıktığı için burada babanın numarasından arayacaklar. Hı hı. Babana söyle senin bedenini versin tamam mı?
5: Tamam ben bir de... söyleyeyim bedenimi.
1: Tabii yo burada şimdi yayında değil burada. Yani tekstil atölyesi gibi davranma bana şimdi.
5: Kendi bedenini söyler ha.
1: Bir de Efe baban telefonunu değiştirmiş size yeni numarayı vermedi galiba.
5: Ya biz de çözemedik hangi numarayı kullanıyor.
1: Oğlum bize başka WhatsApp'tan yazıyor başka numaradan konuşuyoruz. Filan yani benim 15 sene önceki köşeye yazmış cevap gel 15 senedir onu bekliyormuş cevabı.
5: Vallahi ben onu istihbarattan zannediyorum artık.
1: Bence de var öyle bir şey var yani. Tamam Efe'cim öpüyorum seni görüşürüz teşekkür ederim babanı alayım. Evet rica ederim sağ ol.
4: Alo.
1: Sayın abim sen bizi her gece dinliyor musun?
4: Evet her gece dinliyorum.
1: Nasıl her gece dinliyorsan sisteme baktım şu an ömründe ilk defa yazmışım bize.
4: Evet. Başka numaralardan da yazdım da. Yani.
1: Anladım. Özkan abi bize her gece yaz olur mu?
4: Tamam bu numaradan yazarım artık.
1: Özkan abi nereden yazarsan yaz senin zaten yazı tarzın kendini sen olduğunu anlarız biz.
4: Sen şimdi bana isim de koyarsın şimdi yazarken.
1: Canın çekti değil mi?
4: Evet, herkese yazıyorsun. Yani isim koyuyorsun.
1: Aa canım o herkese değil SGK'lı dinleyicilere.
4: İşte ben de aynısını söyleyecektim SGK'lı olanlara.
1: Tamam ne koyalım bir isim bulalım buna. Evet. Bir isim bulalım.
4: Ne olalım?
1: Özkan abi bir isim
4: değişik.
1: Bulalım.
4: Ne?
0: Değişik
1: bizde çok var abi hiç değişik gelmez bana yani.
0: Gizemli olabilir abi.
1: Gizemli ne lan
2: işte. Abi adam belirsiz ya.
1: Gizemli ne? Gazete reklamı gibi.
0: Muallak.
2: Muallak
0: Bey.
4: Gizemli olabilir.
1: Ya gizemli ne? Gizemli muhabbetlere var mısınız? 0900. Hayır canım gizemli. Muallak mı?
0: Muallak.
1: Onu bizim dinleyici evirir muallak derler abiye.
4: Söyle. Ya yok ya şimdi bayan olsam muallak olur da erkek muallak olmaz ya.
0: Abi gizemi kabul ettin. Muallak niye istemiyorsun?
4: Ya gizem. Doğru söylüyorsun ama gizemli olabilir. Yani şimdi muallak deyince hepten de muallak gelir akla insan yani.
2: MI6 Özkan.
4: O da çok olur. O olur.
1: Olmaz o Tom Cruise'la uğraşamam ben. Şimdi Tom Cruise'la uğraşamam ben. Yani başka ne diye Pandora Özkan. Yok.
4: Pandora.
1: Özkan abi bize her gece akrabalarından birini yayına bağlar mısın bizim?
4: Akrabalardan birisinin...
1: Bugün oğlanla konuştuk yarın başka bakalım. Hepiniz Adams ailesi gibi mi acaba diye merak ettim ben.
4: Abi kızı bağlarsam başka konuşur. Hanımı bağlarsam başka konuşur. Şimdi... daha çok şeye gider bu iş.
1: Neye?
4: Başka yerlere gider.
1: Niye? Niye abi, durduk yere niye gidiyor başka yerlere? Vallahi anlamadım.
4: Abi biz evde muhafız. Yani herkes kendi kafasına göre takılıyor evde.
1: Tamam. Bunun ya bir isim bulalım. Özkan abi bir isim bulalım ama bundan sonra öyle yazsın bize.
0: Evet.
1: Ne diyelim ama Özkan abi?
4: Vallahi bilmiyorum Serracığım şimdi.
1: Saçmasal Özkan.
4: Olur. Yani çünkü ben ilk defa öyle yazdım. Saçmasal.
1: Ama saçma.
4: Ben masal gibi adamım yani.
1: Çok tatlı bir adamsın. Ama yok, saçmasal olmaz. Daha böyle bir akılda kalıcı, daha böyle bir vurgulu bir isim istiyorum.
4: Vallahi ne bileyim Serdar'cığım, şimdi hiç aklıma da gelmiyor ki.
1: Sonic Özkan, Sonic.
4: Süper Sonic mi oluyor?
1: Süper değil, sadece Sonic.
4: Tamam olur yani.
1: Onu da beğenmedim. Sonic Özkan'ı da beğenmedim.
2: Hayalet olur mu abi?
1: Böyle daha süper Türk kahraman adı gibi bir şey bulmamız lazım. Böyle süper kahraman adı. Mesela Kaptan Amerika mesela. Kaptan Özkan. Amerikalı Özkan. Yok.
0: Operatör Özkan.
1: Operatör Özkan.
0: Forklift.
1: Irç operatörü olsun. Yok.
4: Adem orada mı?
1: Adem, yok, bağlayayım mı?
4: Vallahi Adem'i seviyorum ben ya.
1: Biz de canım, canımız ciğerimiz bizim.
0: Verelim abi numarasını. Kullanmadığın hatlardan Adem'e yazarsın.
4: Yok, o dinliyordur. Muhakkak dinliyordur. Adem'i seviyorum ya. Adem can ciğer.
1: Durduk yere bu konudan konuyor. Şimdi biraz sonra da şey yaptı. Ne yaptı tarlayı? Hangi tarlayı? Deden sattı mı
0: station'ı? Daldan dala.
1: Daldan dala. Semra Hanım.
4: İlk defa yayına katılıyorum. Yani
1: bu son olmayacak. Bu son olmayacak.
4: İnşallah. Evet. Ama isim bulamadım ya heyecandan. Vallahi billahi.
1: Özkan abi dur, biz sana bulacağız bir isim.
0: Biz bulacağız
1: bir isim bulacağız. Ne diyelim böyle söylediğimiz zaman açıklamaya ihtiyaç olmasın mesela. Özkan abi öyle bir isim koyalım ki herkes anlasın.
4: Tarifesi olmayan kişi.
0: Tarife.
1: Hani her gece bana böyle mi yazacaksın?
0: Bu
1: Serdar,
0: tanım abi yani.
1: Serdar iyi yayınlar, ben tarifesi olmayan kişi.
4: Valla numarası belirsiz olan kişi mi diyelim, ne diyelim yani.
1: Numarası bir, ulan İspanya gol attı hem de uzatmalarda. Allah Özkan abi.
0: Penaltılara gitti.
1: Portekiz gitti valla.
4: Valla Serdar'cığım var ya, sizin filmlerinizi hepsini izledim. Bak, bak yeminle söylüyorum. Hani o Transformers'ın bütün serisini izledim.
0: Abi sen hani, Transformers
1: mı? Tabii canım, ben Bumblebee iyi oynadım hani, biliyor musun?
4: Ben normalde.
1: Oradaki kız benim sarışın.
4: Sen aslında şeyi seviyorsun.
1: Neyi?
4: Neydi o en kötü olan ismi? Bak şimdi her şey yaptım.
1: Megatron. Mesela.
4: Megatron.
1: Evet.
4: Mesela ulan o adamı sevmiyordum ben. Mesela o robotu sevmiyordum. Sebebisi mi oldu artık yani? O adam için izliyorum. Robot için izliyorum. Hayır, yani.
0: Megatron olsun abi Özkan abi.
4: Megatron.
1: Yok.
4: Ya, yok canım, o kadar da değil.
1: O kadar da değil.
4: Vallahi bilmiyorum Serdar'cığım. Ben şimdi kafam tamamen durdu benim.
1: Özkan Prime olsun. Optimus Prime gibi. Özkan Prime.
4: Olsun yani, aklınıza gelir mi gelmez. Olsun yani.
1: Yok hayır, ben beğenmem. Başka bir isim bulalım abi Özkan abi. Hadi isim bulalım.
0: Aslında
1: da.
0: Telepat iyiydi abi.
1: Telepat Özkan.
0: Telepat Özkan.
4: Şey vardı Serdar'cığım. Doktor. Bu yenilmezlerde. Biliyor musun? Sen hep söylerdin.
1: Bir doktor.
4: Adem söylerdi bunu.
1: Doktor Strange. Strange.
4: Evet. Değişik adam. Ben de değişik adamım yani.
1: Yok, hayır. Başka. Wanda.
0: Wanda.
1: Cadı büyü yapan var ya Wanda.
4: Ben olmaz. Büyü yapmıyorum ki Serdar'cığım. Büyüyü de karşıyım yani.
1: Tamam abicim. Başka? Ajan Özkan olmaz. WhatsApp Özkan olmaz. Telekulak Özkan olmaz. Zıpsıp Özkan laftan lafa geçtiği için.
4: Aa bak, olur.
1: Yok.
0: Zıpsıp çok şey. Çizgi Mehmet. Film karakteri abi. Yani.
1: Michelangelo Özkan. Olmaz.
4: Serdar'cığım Tarzan Rıfkı olsun.
0: Mekanik Özkan.
1: Tarzan.
4: Tarzan Rıfkı.
1: Tarzan Rıfkı.
4: Ya.
1: Yok. Olmaz.
0: Eski de abi.
4: Benim lakabım oydu yani. Ne bileyim.
1: Sana yani. Tarzan Rıfkı mı diyorlardı?
4: Evet öyle derlerdi.
1: Niye sarmaşıkla mı gidiyorsun eve, ne yapıyorsun? Niye?
4: Yok. Eskiden öyle derlerdi. Zayıftım ben. Şimdi değilim canım. Yani o zaman öyle derlerdi bana. Tarzan Rıfkı derlerdi. Sonra ona inat ettim. Bittim. Ben spor yaptım. Kendimi bayağı bir şey oldu yani.
1: Kesper Özkan.
4: Ney?
0: Kesper.
1: Geçtim.
4: Yok.
1: Çekirge. Daldan dala atlıyor adam. Çekirge. Çekirge Özkan. Ne diyorsun?
0: Çekirge iyi abi.
4: Olur. Serdar'cığım olur. Yani.
1: Tamam.
0: Çekirge Özkan.
1: Tamam Özkan abi, bundan sonra sen bize yazdığın zaman ben Çekirge ben diyeceksin. Biz senin Özkan abi olduğunu anlayacağız, tamam mı?
4: Tamam Serdar'cığım. Teşekkür ederim.
1: Not alalım.
0: Çekirge
1: Özkan. Çekirge Özkan not alalım. Rica ederim abi. Görüşmek üzere.
4: Görüşmek üzere.
1: Eyvallah abi. Sağ ol abi. Teşekkür ederim abi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Eyvallah günler. Abi. Teşekkür ederim. Var olsun. Sağ olasın. Bir şey diyeyim mi? Yoruldum ya. Sen motorla

0: mi geldi Hüseyin?
1: Evet.
0: Motorla. Evet. Tamam, benzinciye kadar önlü arkalıyız o zaman.
1: Tamam.
0: Benzincide.
1: Yollarımız ayrılıyor mu?
0: Orada da ayrılmıyor. Bakırköy'e kadar beraber gidiyoruz.
1: Tabii. Sadık ona kadar beraber gidiyoruz.
0: Değil mi? Beraber gidiyoruz. Evet.
1: Masar Osman da diyebiliriz.
0: Sen oradan gidiyorsun sağdan.
1: Ben oradan sağdan, sen soldan.
0: Hı. Geçen hafta bizi görmeniz lazımdı. İki motor. Hüseyin'in motorda Hüseyin'le Adem. Ben tek. Adem arkaya oturmuş. Ama Hüseyin'e birazcık böyle uzaktan bakınca şey, motorla elektrik direği taşıyor gibiydi yani.
1: Zaten kask olmadı Adem'e. Yani
0: kask, yarım kasklı Adem takınca çeyrek, böyle kokoreç gibi oldu. İçi alınmış çeyrek gibi oldu yani. Mikser Özkan her şeyi karıştırdığı için. Yok yok, adamın lakabı belli. Çekirge.
1: Çekirge.
0: Evet. Bundan sonra Çekirge Özkan.
1: Dayıver Çekirge.
0: Bundan sonra Çekirge Özkan oldu. Aa, bitiriyor muyuz?
1: Bitiriyoruz.
0: Peki. Hanımlar beyler, mevzu biter, ben gider. Ha buraya Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Serdar yayında bu gecelik sona erdi. Bana ulaşmak isterseniz Twitter Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp. Bu kardeşimi alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com sevgili dinleyenler. Kardeşim çok teşekkür ederim. Kapı her zaman açık.
2: Eyvallah abi, sağ olasın.
0: Dinleyicimiz buradaydı biliyorsunuz. Tatlı getirecekti. Bir kere sadece getirme dedim. O da getirme demiş. O da getirmemiş. Hani sadece gerek yok ya, boş ver, kendin gel dedim. O da hiç almamış, gelmiş. Kendi gelmiş. Yeni arabasının tatlısı. Güle güle kullan.
2: Eyvallah abi, sağ olasın.
0: Seni en trafikli günde arayacağım. Sana onu yazıyorum. Geleceğim, beni evden alıp radyoya getireceksin.
2: Her zaman abi.
0: En trafikli günde.
2: O zaman okulların açıldığı ilk pazartesi görüşürüz.
0: Ona ben karar veririm. Bilmiyorum yani. Ona ben karar veririm. En trafikli gün olması lazım yani. Evet. Değerli dinleyenlerim, önce saat 16'da sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.
3: Lütfen gruba bir isim verin. Süper kahramanı verin. Bir isim verin.
4: Ay, ben nereden duydum ya? Sanki her gün bir isim üretiyorum.
3: Lütfen, ne oldu oğlum? Kız istedim, vermediler mi? Bu nasıl?
4: Bir zaman sonra yayına bağlandığım için biraz heyecanlıyım da ondan.
3: Lütfen, bence yeteri kadar uzun değilmiş ben. Yani buradan bunu anladım. Artık daha uzun zaman.
4: Abi bir yıl oldu, daha ne istiyorsun ya?
3: Buruk, paralel evrende daha 3 dakika geçti oğlum. 3 dakika önce yayındaydın sen.
5: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi. Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar yayındayız sundu.

uzaklara hüzünlerimi. Bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara mevsimlerimi. Bir dalga yaza dönüştür.

0: çok
1: çok uzaklara hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara mevsimlerimi bir dalga yaza dönüştür. Bırak dudaklarından benler okunsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Bırak kulaklarımda sesin olsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Söz veriyorum

Ellerim saçlarına dokunsun, bırak kulaklarımda sesin olsun.

0: Alem Portal.
1: Cümle Alem. Şimdi Alem Portal'da. Alem Portal'da.
2: Modunu seç. Müziğini dinle.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
3: Alemin keyfi yerinde. Yine maşallah.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.